ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen dördüncü tur görüşmelerinin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Farklı bölgelere yönelik son saldırılarda 11 Filistinli daha katledildi. Ateşkesten bu yana can kaybı 947'ye yükseldi. Hamas, İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in zulmü devam ediyor. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Çok sevdiğiniz, beğeniyle dinlediğiniz Türkiye'den Bakış işte bu haftada başladı. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe günü. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan ulaştırıyor. Hepinize güzel bir gün diliyoruz sayın dinleyenlerimiz. Ve programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle beraber. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor.

0: Hocam haftalardır öncelikle tabii ki ABD ile İran arasındaki savaşta başlıyoruz bu konuyla. Yine böyle yapalım dedik son gelişmeler çünkü ABD ile İran arasında bir mutabakatın muhtemel olduğu yönünde ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatları da bu gelişmeyle mütenasip düştü. Peki size soralım önümüzdeki günlerde neler bekliyor bizi?
1: Evet. Dünya 28 Şubat'tan bu yana geçen Mart, Nisan, Mayıs 3 ay artık 4. ayın içerisinde anlamsız bir savaşın taraflar tarafından yapılmış absürt açıklamalarını ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Yani Trump'ın her geçen gün farklılaşan açıklamaları, bir dediğini bir dediği tutmadığı açıklamalarını dinlemekten de İran yönetimi üzerinden yapılan açıklamalarda olayın içerisine bire bin katarak yapılmış açıklamalardan da artık sıkıldı ve ikrah getirdi. Tam böyle bir ortamda dün Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İran'ın göndermiş olduğu bir füze sonrasında bir kişi yaşamını yitirdi ve Kuveyt'te oldukça önemli bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Neden? Kuveyt gibi şehir devlet statüsünde olan bir bölgeye bütün uluslararası uçuşlar bu anlamda zaten uzun bir süreden bu yana sıkıntıdaydı. Tamamen durdurulmuş durumda. Tabii Hürmüz Boğazı kapalı. Uçuşlarla ilgili sıkıntılar devam ediyor. O zaman o ülkede yaşayan insanların yaşam hakları ile alakalı birçok sorun da ortaya çıkıyor. Önümüzdeki süreçlerde bir anlaşmaya varılabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Trump'ın tekrardan buraya yönelik gerçekleştireceği saldırıların hukuk içerisinde olmadığına dair bir karar alması falan olayı farklı noktalara götürebilir. İki tane husus yine önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edecek ve anlaşılan müzakereler de devam ediyor. Biri Hürmüz, biri de uranyum. Aslında uranyum konusu bu meselenin en can alıcı noktası. Onun ne olduğunu bilebilsek, yani taraflar arasında bu konuyla ilgili neler görüşüldü, kim hangi adımları attı konusunu bildiğimiz takdirde sorunu çözeceğiz. Eğer İran zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir tarafa vermeyi ya da son zamanlarda sıklıkla bahsedilen

%65 düzeyindeki zenginleştirilmiş uranyumun %20'lere 15'lere düşürülerek seyreltilmesiyle ilgili hususları kabul eder ve bunun Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki gözlemcilerin huzurunda yapılmasıyla ilgili hususu tamam derse olay daha rahat çözülecek. Fakat İran'da diyor ki yani siz bana durup dururken saldırdınız. Bu anlaşmayı ben imzalamıştım Obama döneminde. Siz bu anlaşmayı tanımadığınızı Trump'ın ilk döneminde kendiniz anlaşmayı bozdunuz. 12 gün savaşları ve şimdi de olduğu gibi bana istediğiniz gibi saldırma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Öncelikli olarak güven arttırıcı bir şekilde 60 günlük bir süre oluşsun. Bu süre içerisinde hem uranyumu konuşalım, hem Hürmüz Boğazı'nın açılmasını konuşalım, hem de bana karşı olan yaklaşımınızı bir görelim diyor. Bu 60 günlük süre içerisinde konuşulacak bir diğer hususlar İran'ın talep ettiği, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar artık sonlansın. Bu saldırılar sonlanmakla kalmasın, aynı zamanda yaptırımlar hafifletilsin ve İran'ın dondurulmuş varlıkları da devredilsin gibi bir takım talepleri var. Tabii bunların ne kadarı karşılanacak, ne kadarı karşılanmayacak ama yaptırımlar, İran'a yönelik olarak uygulanan ambargo ile ilgili hafifletmeler falan tali hususlar. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve uranyumun, zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağı ile ilgili hususlar esas konular. Şimdi İran boyutu böyle. İran bunları talep ediyor. 60 günlük sürede bunları konuşalım diyor. Ama Siyonizm ve onun İsrail'de başbakanlığını yapan Netanyahu, soykırımcı Netanyahu, Kasım ayına doğru seçimlere gidecek ve her geçen gün halk desteğini yitirmiş bir Netanyahu ile karşı karşıyayız. İsrail'dekiler İran'a yönelik saldırıların durmasından oldukça rahatsız. Tabii İsrail'in İran'a yönelik Amerikan saldırılarından durmasından rahatsızlık duyuyorsa, İtamer Ben Gvir gibi işte Lübnanlılar insan değil diyen, işte Netanyahu gibi kendileri dışında olmayanları Amelek gibi gören, bir zihniyeti destekleyen bir halk olduğunu İsrail'de görelim artık. Yani hep şunda avutuluyoruz. Yani İsrail'de savaşı istemeyenler de var. Herkes Netanyahu gibi düşünmüyor. Bir dakika, manipüle etmeyin konuyu. Yani tabii ki İsrail'in içerisinde insani değerlere değer veren, Gazze'deki soykırımı kabul etmeyen, bunun insanlık vicdanıyla bağdaşmayacağını söyleyen insanlar var ama yüzde belki 2-3 bile değil oy oranları. Yani İsrail'in içerisinde İsrail kurulduğundan bu yana en uzun süreli başbakanlık yapan kişinin ismi Netanyahu. O zaman ortalama İsrail toplumunun ortalama ahlakı Netanyahu'nun ya da seçip parlamentoya gönderip bakan yaptıkları soykırımcı, ırkçı, Nazi artığı diye nitelendirebileceğimiz İtamer Ben Gvir'le hemen hemen aynı değerleri paylaşan bir İsrail toplumundan bahsetmeliyiz artık yani. Dolayısıyla sürekli olarak İsrail'in içindeki yaşayan insanları ya işte Netanyahu böyle davranıyor ama halk ayrı gibi insan kafasını bulandıracak cümleler kurmamalıyız. En nihayetinde Netanyahu'yu ben gelip seçmiyorum. İtamer Ben Gvir'i ben seçmiyorum. Ariel Sharon'u ben seçmedim. Smotrich'i bakan ben yapmadım. Dolayısıyla Netanyahu'ya olan desteğin savaş durdu diye azalması ibretlik bir şeydir. Savaştan, kandan, soykırımdan beslenen bir popülasyon İsrail'in içerisinde yaşamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Dünya Siyonistler Birliği'nin liginin yöneticisi olan bir şahsın yapmış olduğu açıklamada ben kendi sosyal medya mecramda da yayınladım. Aleni bir şekilde ki eski bir konuşma da değil yani 2025 yılında yapılmış bir konuşma. Aleni bir şekilde şunu söylüyor. Milyarlarca dolarımız var. İsrail'in aleyhine yaşanan olaylarla ilgili olayların manipüle edilmesine. Yani orada bir soykırım yapılıyor dediğinde seni olayı manipüle etmekle suçluyor. Orada soykırım yapılmıyormuş meğerse. Yani onu dememizi istiyor falan. Bunların diyor hepsini takip ediyoruz. Mesela şimdi biz bir program yapıyoruz. Yaptığımız program takip ediliyor, fişleniyor. Yeri geldiğinde nasıl intikam alınırız dosyasının içerisine sokuluyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bunu Hitler yapmadı bu derece. Şimdi dolayısıyla
Savaştan, kandan beslenen bir kitle var. Dünyada kendi aleyhlerine her kim konuşuyorsa mutlaka intikam almak maksadıyla bir yerlerde bir dosyasını tuttukları kendileri söylüyor. Harvard Üniversitesi başta olmak üzere birçok Amerikan üniversitesinde Gazze'deki soykırım dursun diye sadece fikir söyleyen ne kadar öğrenci varsa okullarından attırdılar. Amerika Birleşik Devletleri merkezli büyük şirketlerin CEO'ları da bu kişilerin pasaport numaralarını, Amerikan vatandaşıysa vatandaşlık numaralarını isteyip onlara yağmurlu havada su bile vermeyeceğiz diye açıklamalar yaptılar. Bırak işe sokmayı. Şimdi böyle bir sıkıntılı durum var İsrail'in açısından baktığımızda. Trump açısından baktığımızda Trump tabii her geçen gün daha da yalpalayan bir şeyler yapıyor. Çünkü 4 ayın içine girdik, 3 ay bitti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseten ortaya koyduğu rejim ortadan kalkacak yalanı Trump'a yedirilmiş. Trump'a demişler ki yani biz bir saldıralım. Hamaney dahil hepsini öldüreceğiz. Halk sokaklara dökülecek. Ve bu esnada rejim değişikliği olacak falan. Ne bekliyorlardı? Halkın ayaklanması olmadı. Ne bekliyorlardı? Irak'taki Kürtlerin silah yardımı yaptıklarını ikrar ettiler. Kürtlere verdiğimiz silahlar kullanılamadı, hesap soracağım diyen Trump'ın açıklamaları vardı. Kürtler de dedik ki ya bu coğrafyada her türden Amerikan-İsrail siyasetinin koçbaşı biz değiliz. Biz bulunduğumuz ülkede komşularımız var. Biz Irak'ta Araplarla yaşıyoruz, Türkmenlerle yaşıyoruz falan. Sen her istediğinde ben alevere Kürt Mehmet gider nöbete misali gidemem dediler. Çok onurlu bir duruş aslında bu Kürtler açısından. Bu tabii ki Trump'ın siyasi hedefini ele geçirmesine de mani oldu. Ama bir başarı hikayesine ihtiyaç var. Trump hala İbrahim anlaşmalarından falan dem vuruyor. Yani şartlar böyleyken İbrahim anlaşmalarını kim imzalıyorsa imzalasın. Devlet başkanları nezdinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni kıstas alalım imzalayabilir ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunu imzalamış olması ya da Katar'ın imzalaması öyle bir şey yok ama şey yapıyorum faraziyeler üzerine gidiyorum ya da Suudi Arabistan'ın imzalaması coğrafyadaki halkların vicdanında da imzalandığı anlamına gelmez. Şimdi dolayısıyla eğer Trump bu başarı hikayesini oluşturabilirse en azından Kasım seçimlerinde millete onu satmayı planlıyor ama o da tabii ki kolay kolay işliyor mu işlemiyor mu bilinmiyor. Ez cümle uranyum nasıl teslim edilecek? Trump bunu nasıl formüle edecek? Dünyaya nasıl duyurulacak? Çok önemli. Siyonist devlet İran'ın elinde zenginleştirilmiş bir uranyumun olmasını asla kabul etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar mekanizmaları da bunu kabul etmez. Dolayısıyla bu şartlar altında nasıl bir barış olacak hep birlikte göreceğiz ama sanki %15-20 seyreltmeyi İran kabul edecek gibi. Gelelim Hürmüz'ün açık kalmasına. Hürmüz'ün açılması elbette önemli Funda Hanım. Fakat Hürmüz'ü bugün açsalar, bugün itibariyle açılmış Hürmüz'den petrol akışının sağlandığını düşünelim. Güneydoğu Asya'ya bir ayda Avrupa pazarlarına ulaştırılması 21 günde sağlanacak. Yani bugün açılacak Hürmüz'den akacak petrolün piyasalarda yerini bulması yaklaşık olarak kaba tasnif söylüyorum bir ay. Bir ay ama buradaki petrol sevkiyatı tankerlerde bekletilen petrol. Peki sevkiyat için üretim yapılan tesislerden çıkartılan petrol, Kuveyt'in tesisleri vuruldu. Suudi Arabistan tesisleri vuruldu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tesisleri vuruldu, Katar'ın tesisleri vuruldu. Ne kadar bir hasar oluştu şu an için bilmiyoruz. Dolayısıyla buradaki hasardan kaynaklanan arzda da sıkıntılar yaşanacak. Örneğin günde dünyanın ihtiyaç duyduğu petrolün yaklaşık %20'sine tekabül eden 20 milyon varil petrol sevkiyatı yapılıyordu. Belki 10 milyon zor yapılabilecek. Çünkü vurulan tesisler var. Dolayısıyla bugün barış sağlansa, bugün Hürmüz Boğazı açılsa, buradan sevk edilecek petrol ile ilgili vatandaş olarak bizim gibi sorunların ortadan kalkması 5-6 ayı bulacak. Ben bir turizmci arkadaşımla görüştüm. İngiltere merkezli birçok turizm şirketinin Türkiye'de rezervasyon iptalleri gelmiş. Türkiye'de rezervasyon iptal niye geliyor? Türkiye savaşın içinde mi? Hayır ama İngiltere merkezli havayolu şirketlerinin jet yakıtı sıkıntısından dolayı.
Yani Türkiye'de turizmi bu sefer jet yakıtı sıkıntısıyla bağlı.

0: Bağlantılı hava yolu uçuşları etkiliyor. Şimdi Türk Hava Yolları bundan etkilenmiyor. Neden? Alınmış tedbirlerden dolayı. Ama yani Türkiye'deki en nihayetinde turizme varıncaya kadar sıkıntı. Bir diğer konu, Hürmüz'ün statüsünde bir değişiklik istiyor İran. Bana bu kadar saldırdınız diyor. Tesislerimi yok ettiniz. Ben buradan geçen gemilerden diyor 1-2 milyon dolar para alayım diyor. Şimdi bu uluslararası sularda düzen değişikliği demek. Çünkü burası man-made dediğimiz insanoğlu tarafından yapılmış bir Süveyş kanalı, bir Panama kanalı, bir Korint kanalı gibi değil. Doğal su yolu bu. Eğer siz oradan bu parayı alınca, o zaman Çanakkale Boğazı'yla İstanbul Boğazı'ndan da aynı paraları Türkiye Cumhuriyeti Devleti talep edebilir. Malaka geçişinde Endonezya, Singapur, Malezya gibi ülkeler talep edebilir. Cebeli Tarık'tan çıkışta Portekiz, İngiltere, çünkü İngiltere'nin orada kıyı başı var, talep edebilir. Birçok sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bunun da kabul edilmesini ne Türkiye istiyor, ne dünya istiyor, ne de o Hürmüz Boğazı'nın içinde kalan Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman gibi ülkeler talep ediyor. Şimdi bunların hepsi alt alta üst üste koyulduğunda önümüzde aşılması gereken önemli sorunların olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.
1: Hocam enerji konusu açılmışken bu hafta da enerji konusunda peş peşe güzel haberler geldi aslında. Bununla ilgili bir sorum olacak. Hem Enerji Bakanlığı verilerinden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Türkiye enerjide de tam bağımsız olma yolunda sanırım. Sizin fikriniz nedir?
0: Evet, şimdi enerji konusunda elbette çok kritik aşamalardan geçiyoruz. Birçok sorun yaşanıyor dünyanın etrafında. Biz enerjiyi fiyatlara yansımış haliyle kısmen hissediyoruz. Ama mesela Avrupa bunu çok daha farklı hissediyor. Güneydoğu Asya tamamen hissediyor. Neden? Hürmüz Boğazı merkezli petrol akışına tabiler. Öyle olunca Hindistan'da falan bu konu bazı üretim tesislerin kapanmasına varıncaya kadar sirayet etti. Enerji dediğimizde sadece petrolde verdiğimiz fiyat değil, işte içtiğimiz plastik şişenin içindeki suyun fiyatına da yansıdı. Neden? O plastik de çünkü bir petrol türevi. Aracımıza lastik aldık, petrol türevi. Tarlaya gübre attık, petrol türevi. Enerji dediğinizde sadece arabaya koyduğunuz yakıt değil. Ama işte burada da Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımlar gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasında büyük açık kapatıyor. Ben dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyedeki yenilenebilir enerji tesislerinin açılışı ile ilgili bir programa katıldım. Türkiye 17 megawatttan kurulu enerji gücünü 125 megawata çıkartmış durumda. 125 bin megawata. Yani 17 birimden 125 birime çıkartmış durumda. Bu 125 birimlik enerji Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayan. Bir de araçlarımızda kullandığımız enerji türevi olan petrol var. Şimdi hepsinde bir şeyler yapılıyor. Hemen petrolden gidelim. Türkiye'nin tükettiği ham petrol 1 milyon varil günlük. Yani biz günde ülke olarak 1 milyon varil ham petrol tüketiyoruz. Büyük bir kısmı otomobillerimizde, otobüslerimizde, kamyonlarda, iş makinalarında falan kullanılıyor. Bir kısmı da sanayide kullanılıyor. Biz bunun sadece %10'unu gabardan karşılar hale gelmişiz. Ben bizzat gabara gittiğimde de oradan Türkiye'den bakış programı yapmıştık. Bizzat gözümle gördüm. Orada at başı dediğimiz petrol çıkartan makineler geceli gündüzlü çalışıyorlar. Ve %10'u o gabardağından, eskiden terörün kol gezdiği yerden karşılanıyor. %5-6'sı da diğer merkezlerden ve dünyadaki Türkiye'nin Türk Petrolleri Anonim ortaklıklarından karşılanıyor. Bu demek ki 1 milyon varilin ortalama 150 bin varili iç ve dış operasyonlardan karşılanıyor. Şimdi bununla ilgili hedef koymuşlar. 2028 yılında diyor, dün Enerji Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, 500 bin varil petrol iç ve dış piyasada üretir hale geleceğiz. Libya'da üreteceğiz, Somali'de arayacağız, Gabar'da, Diyarbakır'da, efendim, Trakya'da falan. Bu ne demek? 1 milyon varilin 500 bin varilini, şu an 150-160 bin varilde, bunu 350 bin daha arttırıp tükettiğimizin yarısını en azından kendimiz karşılayacak. Bununla ilgili tabii birçok sıkıntılı açıklamalar yapılıyor biz bunları söylediğimizde. O yüzden mi petrol artıyor? Ya arkadaş, sen tükettiğinin %15'ini sadece zaten üretebiliyorsun. Sana neyi bedavaya verecek yani? Suudi Arabistan'da petrol bedava değil. Ama bu şu açıdan önemli.

Sen bunu üretmezsen 1 milyon varil petrolün parasını her gün dışarıya veriyorsun. 100 dolar şu an varili. 1 milyon varilin parasını her gün ülke olarak veriyorsun. Türkiye'nin enerji noktasındaki cari açığı 70-80 milyar dolar. Bunu sen kendin doğalgazı, petrolü kendin ürettiğinde, dışarıya hiç para vermediğinde, o zaman bu halka her yıl 70-80 milyar dolar civarında farklı harcamalar yapabilirsin. Yine bedava olmaz. Gelelim elektriğe. Şimdi Türkiye'nin dün açıklandı rakamlar, %62,5'u artık yenilenebilir enerji formunda üretilmiş. Yani mesela hidroelektrik santralleri Türkiye'nin kurulu enerji gücünün, elektrik enerji gücünün 1/4'ünü oluşturuyor. Mesela Yusufeli, iyi yağışlar alındı. Hep izliyoruz, baraj kapakları açıldı. Sadece Nisan ayında tüm elektrik ihtiyacımızın %41'i hidroelektrik santrallerinden gelmiş. Su var çünkü. Yani Türkiye 100 birim elektrik üretmiş, 41'i bunun hidroelektrik santrallerinden gelmiş. Yenilenebilir enerji formuyla hesaplarsak da 100 birim elektrik üretilmiş Türkiye'de, 41'i hidroelektrikten, %70'i de yenilenebilirden gelmiş. Rüzgar ve güneşten gelmiş. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. sırada, kurulu güç olarak, cekcak proje değil, kurmuş bizzat. Rüzgarı kurmuş, güneşi kurmuş, hidroelektriği kurmuş. Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5., dünyada 11. sırada. Şimdi hedef Avrupa'da ilk 3'e girmek, dünyada da ilk 5'e girmek. Büyük yatırımlar yapılıyor. İşte dün bunun açılışı vardı. 3-4 farklı noktaya güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri falan açıldı. Devasa tabii. Ama hala enerji üretimi için doğalgaz kullanıyoruz biz. Çünkü elektriğe ihtiyacımız var. Doğalgaz çevrim santralleri var. %20 kurulu gücümüzü doğalgaz çevrim santralleri oluşturuyor. Mesela bu %20'yi %5'lere düşürmemiz lazım. Ne yapacağız o zaman? Akkuyu nükleer elektrik santralini hizmete almamız lazım. Daha fazla rüzgar, daha fazla güneş enerjisinden enerji üretmemiz lazım falan. Şimdi bununla da alakalı denizlerin üzerinde enerji üretecek rüzgar ihaleleri yapılıyor. Devlet burada tabii çok doğru olanı yapıyor. Kendisi asla bu tesisleri yapıp işletmiyor. Çünkü bu zaman içerisinde arpalığa dönüyor. Devlet burada düzenleyici bir rol yapmış. Benim 2035 yılında ne kadar elektriğe ihtiyacım var? 2070 yılında ne kadar elektriğe ihtiyacım var? O zaman ne kadar yatırım yapmam lazım? Peki yatırımı yaparken yenilenebilir enerji mi olmalı? Yoksa fosil yakıtlardan enerji mi elde etmeliyim? Mesela ithal kömürden elde edebilirsin, yerli kömürden elde edebilirsin. Ama orada da karbon ayak izine dünya gidiyor. O enerjiyle elde ettiğin her ürün inanılmaz vergilerle karşı karşıya kalacak. O yüzden devlet bir nükleer enerjiye, bir de yenilenebilir enerjiye acayip yatırımlar yapmış. Yapmaya da devam ediyor. Bu doğalgazı %20'lerden şimdi %5'lere kadar çekip yenilenebilir enerjiyi denizlerden de elde etme. Bu maksatla mesela Edremit Körfezi'ne, bu maksatla Alaçatı civarına denizlerin üzerinde rüzgar enerjisinden elektrik üreten şeyler. Neden çok önemli? Diyorlar ki 2035 yılında, 26'dayız, 9 yıl sonra Türkiye'nin şu an tükettiği enerjinin %35 daha fazlası tüketilecek. Neden? 500 bine yaklaşmış Türkiye'deki elektrikli araç sayısı. Bir araba koca bir apartman bloğunun bir haftada kullandığı elektriği bir kez de çekiyor. Ne yapacaksınız o zaman? Elektriği daha çok üreteceksiniz. Yetmez. Aynı zamanda da daha çok şarj istasyonları yapacaksınız. Altyapı yatırımları. 43 bin şarj istasyonu yapılmış. Bu devasa bir rakam. Bunun da 60 bin lira çıkartılması planlanıyor. Şimdi biz tabii ki şunu biliyoruz. İşte yaz geldi. Nerede yaşıyoruz? Bodrum'da yaşıyoruz. Urfa'da yaşıyoruz. Ya da işte Adana'da, Mersin'de yaşıyoruz. Sıcak iklimdeyiz. Evimize gidiyoruz. İki tane klima var. Tak basıyoruz. Klima çalışıyor. Evimize arabayla gidiyoruz. Arabayı şarja takıyoruz. İşte devasa bir enerji yüklüyoruz arabaya. Hiç sorununu yaşamıyoruz. Neden sorununu yaşamıyoruz Funda Hanım? Çünkü inanılmaz altyapı yatırımları yapılıyor. Ve dün Sayın Cumhurbaşkanı bizzat açıkladı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde enerji yatırımı olarak 80 milyar dolarlık yatırım planı yapılmış. 80 milyar dolarlık. Şimdi bunları yaptığımız için kendimizi güvende hissediyoruz. Bunları yapamadığımız takdirde ne elektrikli otomobil sayısında artış olur,

0: olur, ne elektrik ihtiyacımızın karşılanmasında yerli ve milli imkanlar gibi bir derdimiz olur. Ondan sonra Bulgaristan'ın derme çatma nükleer enerji santralinden 80'li yıllarda olduğu gibi elektrik talep eder hale geliriz. Bu sorunlar çözülmüş, çok güzel işler yapılıyor. Ben de bunu Türkiye'den bakış dinleyenlerin dikkatine sunmak istedim.
1: Hocam son olarak bir yazıda bayrama dair yazmıştınız. Bayram
0: Evet.
1: Ulaştırma ve Enerji başlığıyla enteresan veriler var. Bize özetleyebilir misiniz?
0: Ya şimdi bak, hep birlikte bayrama gitti insanlar. Yollar ana baba günü gibi inanılmaz da bir ekonomi, iktisat oluşuyor. İşte insanlar annesine gidiyor, babasına gidiyor, denize gidiyor, tatile gidiyor. Bir sirkülasyon. Bu önemlidir toplumlar açısından. Türkiye toplumu dinamik bir toplum. 10 milyonun üzerinde insan mobilize olmuş. Bu şehrinde kalanların dışındaki rakam. Yani şehrinde A semtinden B semtine giden değil. Yani mesela benim gibi Ankara'dan Balıkesir'e giden 10 milyon insan. Merak ettim, neyle gitmiş bu 10 milyonun üzerindeki insan? Benim gençliğimde ve çocukluğumda bayram dendiğinde tek şeritli yollarda otobüs biletleri revaçta olurdu. Giderdiniz, otobüs biletinizi alır ve bayramda büyük kazalar olur. Ve trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 yıl önce 3,5-4 milyon civarındayken her bayramda 500-600 kişilik ölüm bilançoları olurdu. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 4,5-5 milyonken. Şimdi 35 milyon kayıtlı araç var, 70 kişi. Keşke o da olmasa, yaşamını yitirdi trafik kazalarında. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Baktım ona, otobüs seferleriyle uçak seferlerini kıyasladım. O zaman şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bayramlarda insanların uçağı kullanma oranları otobüsü kullanma oranlarının iki katı. Bu tabii ki bir güzel refah göstergesi. Ya hocam, yani ya uçakta uçanları sayıyorsunuz ama bayrama gitmeyenler de var. Hayır, öyle değil. 2,7 milyon kişi uçakla uçmuş. Yaklaşık 1,5 milyon kişi otobüs ve diğer vasıtalarla gitmiş. Şimdi Sabiha Gökçen, ya burada uçak mı iner buraya falan diye hep bunları konuştuk, tartıştık. 31 Mayıs'ta kendi rekorunu kırmış. 900'e yakın uçak iniş kalkışı yapılmış. Bu demek ki dakikada 2 tane 3 tane inmiş hep 31 Mayıs günü. Keza İstanbul Havalimanı kendi rekorunu kırmış. Yüksek hızlı tren ile de 350 bin kişi bayramda yolculuk yapmış. 350 bin kişi. Hani öyle söylemesi kolay da 350 bin kişinin taşınması o kadar kolay değil. Uçaklar için de sadece Türk Hava Yolları ile Anadolu Jet 16.544 sefer yapmış. Yani ne demek? 16.544 uçak kalkıp A noktasından B noktasına gidiyor. 2,7 milyon kişi taşıyor. Yüksek hızlı tren de 350 bin yolcu. Şimdi biz farkında değiliz ama mesela insanlar Zonguldak'taysa bu işin farkında olmayabilir. Ya da Balıkesir'deyse de farkında olmayabilir. Denizli'de farkında olmayabilir ama 2000 küsür kilometre yüksek hızlı tren hattı oluştu. Ve bu hatlardaki insanlar farkında. Yani Sivaslı yüksek hızlı trene binip Ankara'ya geliyor. Yozgatlı, Kırıkkaleli, Konyalı, Karamanlı, Eskişehirli bu hatlarda bir artık yüksek hızlı tren hattı oluştu ve bilet bulmakta güçlük çekiyorsunuz. 350 bin kişi yüksek hızlı trenle taşınmış. Daha enteresan bir şey söyleyeceğim. 6 milyon kişi de özel otomobiliyle gitmiş. Oysa Türkiye'de 20 yıl önce trafiğe kayıtlı 5 milyon insan vardı. 4 milyon araç vardı 20-25 yıl önce. Şimdi buradan şu sonucu çıkaracağım. Türkiye'de olmuş araç sayısı, trafiğe kayıtlı araç sayısı, otomobil demiyorum, araç sayısı 4-4,5 milyondan 35 milyona gelmiş. Ama buna rağmen insanlar mobilize olduklarında, bayrama, seyrana, tatile çıkmak istediklerinde de 30 bin kilometre bölünmüş yola sahipler. Otoyollar hariç, yani paralı yollar hariç. Şimdi siz yol yapmadığınız takdirde bu araçları nereden yürüteceksiniz? Ama çok güzel şey yapabiliyor. Her yeri beton yaptınız. Her yere elektrik şeyi yatırım yapıyorsunuz. Ne yapacaksın? Mağarada mı yaşayacaksın ya? Bu yatırımlar mutlaka yapılmalı. Çünkü 2040 yılında 35 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı Funda Hanım 45 milyona çıkacak. O zaman ona göre yol yapacaksınız. O zaman ona göre entegre sistemler kuracaksınız. Yani adam gelecek, otomobiliyle yüksek hızlı tren garına gelecek. Orada devasa bir otopark olacak. Oraya arabasını park edecek. Buradan da Sivas'a gidip gelecek mesela. Bu ve bunun gibi ben Türkiye'nin bu enerji ve ulaştırma altyapısını o yüzden o yazıda kaleme aldım. Çok muazzam, ama bitmiş değil, hala yapılması

0: gereken çok iş var. İç kısır siyasi tartışmalardan ziyade buralara mutlaka göz atmamız gerekiyor.
1: Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarday'la gündemdeki konuları değerlendirdik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu hafta da Türkiye'den Bakış programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur'un Limon adlı oyunundan söz edeceğiz. İlk kez 1984 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Müşfik Kenter tarafından sahneye koyulan Limon adlı oyun, Türk tiyatrosunda çağdaş bireyin yaşadığı varoluşsal sancıları ve toplumsal yabancılaşmayı işleyen en başarılı örnekler arasındadır. Baydur, geleneksel olay örgüsünü reddederek, karakterlerin iç dünyalarındaki parçalanmışlığı diyaloglar aracılığıyla yansıtır. Oyunun merkezinde entelektüel birikimine rağmen, hayata müdahale edemeyen, eylemsizlik içinde boğulan modern insan figürü yer alır. Limon, absürt tiyatro geleneğinden beslenir. Ancak bu akımı yerli bir duyarlılıkla yeniden yorumlar. Mekan, dış dünyadan yalıtılmış bir evdir ve bu kapalı alan karakterlerin zihinsel hapislerini de simgeler. Karakterler arasındaki konuşmalar kopuk kopuktur. Her biri kendi iç sesini dışa vurur, ancak arada gerçek bir iletişim yoktur, kurulamaz. Mehmet Baydur, dili bir anlaşma aracı olmaktan çıkarıp, insanın derin yalnızlığını vurgulayan unsura dönüştür. İroni ve kara mizah, metnin dokusuna işlenmiş en temel ögelerdir. Eserdeki zaman algısı doğrusal değildir, döngüseldir. Karakterler geçmişin tortularıyla, şimdiki zamanın anlamsızlığı arasında sıkışıp kalırlar. Hiçbir değişim veya ilerleme yaşanmaz. Oyun başladığı gibi tıpkı durağan bir boşlukla sona erer. Limon ismi gündelik nesnelerin anlamsızlığını ve aynı zamanda hayatın sıradanlığındaki absürtlüğü temsil eder. Mehmet Baydur bu eserinde insanın varoluş kaygısını, hayal kırıklıklarını ve aydın kesimin eylemsizliğini büyük ustalıkla işler. Oyun, Türk tiyatrosunda dramatik yapının yapı söküme uğratıldığı, metinler arasılığın ve entelektüel derinliğin öne çıktığı en seçkin örneklerden biri olarak kabul edilir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların ritmiyle dolu bir yolculuk başlıyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı adlı programa hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların daha hareketli, daha şehirli ve ritmik yüzüne uzanıyoruz. Pop müziğin enerjisinin yükseldiği, melodilerin daha akılda kalıcı, düzenlemelerin daha cesur olduğu bir dönem. İlk durağımızda Türk pop müziğinin zamansız isimlerinden biri var, Ajda Pekkan. Yıllar boyunca değişen müzik anlayışına uyum sağlayarak her dönemde kendini yenileyen sanatçı, 90'lı yıllarda da modern pop ezgilerinin güçlü temsilcilerinden biri oldu. Ajda Pekkan'dan dinliyoruz. Eğlen güzelim.

Şimdi sırada 90'lı yılların kendine has tarzıyla dikkat çeken bir ismi var. Yonca Evcimik. Dansları ve sahne enerjisiyle öne çıkan sanatçı, dönemin popüler kültüründe önemli bir yer edindi. Yonca Evcimik'ten iki eser sizlerle. 8-15 Vapuru ve Kendine Gel.

tempoyu düşürmeden yolculuğumuz devam ediyor. 90'lar rüzgarında şimdi güçlü vokali ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken bir isim var. Seyhal Taner. Funk ve pop etkilerini bir araya getiren müzikal yaklaşımıyla sahnede enerjiyi her zaman yüksek tutmayı başarmıştı Seyhal Taner. Alladı pulladı diyecek.

Şimdi sırada 90'lı yılların alternatif pop çizgisinde kendine özgü bir yer edinen Sibel Alaş var. Sade ama etkili anlatımı ve farklı şarkı yapılarıyla dönemin dikkat çeken yorumcularından biri oldu. Sibel Alaş'tan dinliyoruz. Ben de hüküm sür.

Ritmin daha belirginleştiği bir noktadayız şimdi. 90'lı yılların güçlü kadın vokallerinden biriyle devam ediyoruz. Pınar Aylin. Sahnedeki enerjisi, net vokal rengi ve yorumundaki kararlılıkla dikkat çeken sanatçı, dönemin pop müziğinde güçlü kadın ifadelerinin öne çıktığı eserlerle dinleyiciyle buluşmuştu. Şarkılarında hem duygusal hem de güçlü bir duruş hissedilir Pınar Aylin'in. Şimdi iki şarkısını dinleyelim. Adam Olaydın ve Yalvaramam.

90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırada iki farklı yorumcunun bir araya geldiği bir çalışma var. Bora Eboğlu ve Oya Küçümen. Güçlü vokal uyumlarıyla dikkat çeken isimler olarak bir araya geliyorlar. Oya Bora söylüyor. Seni bana yazmışlar ve ara beni.

0: Deli.
1: Programımıza o yılların dikkat çeken kadın vokallerinden biriyle devam ediyoruz. Seden Gürel. Modern pop düzenlemeleri ve kendine özgü vokal rengiyle dönemin enerjik yapısını yansıtan sanatçı farklı tarzıyla öne çıkmıştır. Seden Gürel'den peş peşe iki eser dinliyoruz. Aklımı Çelme ve Bum Bum.

Ritmin enerjisi hala bizimle ama şimdi biraz daha duygusal bir alana geçiyoruz. Ve programımızın son bölümünde çok yönlü sanatçı kimliğiyle tanınan bir isim var. Metin Aralat. Yorumculuğunun yanı sıra yönetmenlik çalışmalarıyla da tanınan sanatçı, 90'lı yılların üretken isimlerinden biri olmuştu. Metin Aralat'tan iki eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yandım Yar diye ve Salla Gitsin.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların ritmini ve enerjisini birlikte hissettiğimiz bu bölümün de sonuna geldik. Güru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin başka renklerinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih,

0: resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
3: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yılın. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödediklerini iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Türkiye'nin hedeflerine adım adım ilerlediğinin altını çizdi. Koç topluluğu 100. yıl törenine katılan Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki savaşta sahada hareketlilik arttı. Kuveyt'te havalimanı vuruldu, bir kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Tahran, saldırıyı biz düzenlemedik, Amerikan hava savunma füzesi terminale düştü açıklamasında bulundu. Müzakerelere ilişkinse taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran, müzakerelerde ilerleme yok diyor, Washington iyi gittiğini öne sürüyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen 4. tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı, ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Farklı bölgelere yönelik son saldırılarda 11 Filistinli daha katledildi. Ateşkesten bu yana can kaybı 947'ye yükseldi. Hamas, İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösterdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in zulmü devam ediyor. Haberleri sunduk.

Bir şehri şehir yapan o şehrin büyükleridir der Mevlana. Bir şehrin ruhunda gezintiye çıkarken o şehirle özdeşleşmiş büyük isimlerden, onların mirasından faydalanıyoruz. Bütün dünyanın beyaz geceler turlarıyla gezmek istediği bir şehirden, St. Petersburg'dan bahsetmek istiyorsanız, yolunuz illaki beyaz gecelerin yazarı Dostoyevski'ye çıkacaktır. Çünkü Petersburg'u en iyi tasvir eden yazardır Dostoyevski. Petersburg'u dünyanın en tuhaf, en kasvetli şehri diye tarif eden yazar için meydanları, bulvarları, sokakları buram buram Avrupa kokan bu şehir, Rusya ananın kollarına sırtını dönmüş, Paris'e, Venedik'e kucak açmış bir penceredir. Kanı kaynayan yaz bir delikanlı gibidir Petersburg. Dünyayı kurtaracak düşünceler vardır aklında. Fakat bunu nasıl yapacağını bilecek tecrübesi henüz yoktur. Dostoyevski'nin Petersburg'u hep şu soruyu sorar. Ben kimim ve nereye gitmeliyim? Tümümüz yaşama alışmamış kişileriz, diyor Dostoyevski'nin kahramanlarından biri. 19. asırda Petersburg ve sakinlerinin kafası biraz karışıktır. Bir taraf şehri Avrupa'ya çekmek isterken, diğer taraf Rus halkına doğru iter. Şehir kararsızlığı sembolize etmektedir. İşte bu kararsızlığın içinde Dostoyevski, korkusuzca Petersburg'un yaşadığı acıların üstüne gitmiştir. Aslına bakarsanız Dostoyevski sevmez Petersburg şehrini. Petersburg onun için kendinden, özünden uzaklaşmanın, yabancılaşmanın adıdır. Toplum olarak, ülke olarak başka bir millete, kültüre benzemenin, kendi değerlerinden uzaklaşmanın canlı resmidir. Suç ve Ceza'nın kahramanı Svidrigailov, Petersburg için şu yorumu yapar. Burası yarı deliler kenti azizim. Yeryüzünde insan ruhları üzerinde Petersburg kadar karanlık, keskin ve garip etkiler yapan bir başka kente çok az rastlanır. Beyaz gecelerin hayalperest kahramanı, neredeyse 8 yıldır yaşadığım şu Petersburg kentinde bir tane bile tanıdık edinemedim diye şikayet eder yaşadığı şehirden. Yer altından notların kahramanı, yeryüzünün en duyarsız, en fırsatçı kentlerinden biri olarak tanımlar Petersburg'u. Oysa Gogol'ün müfettişi, ölü canları ve hatıralarını okuduğumuz delisi buradadır. Yalnız Petersburg'un değil, tüm Rusya'nın büyük şairi Pushkin ise Dostoyevski'nin aksine hayrandır Petersburg'a. Ey şehir, hayranım sana! Petro'nun şaheseri, seni seviyorum. Yapıların uyumuyla ırmağın akışını, granit taşından rıhtımlarını, dövme demirden parmaklıkları, aysız ama aydınlık gecelerinde gördüğüm düşleri, gece lambamı yakmadan okuyup yazdığım odamı ve penceremden görülen ıssız sokaklarla amirallik binasının altın okunu seviyorum.

1703 tarihinde kurulan ve 200 yılını başkent olarak geçiren Petersburg, birçok şehre nasip olmamış özelliklere sahiptir diyebiliriz. Petro, yükselen Batı medeniyetinin özelliklerine sahip yeni bir şehir kurmak istediğinde Venedik örneğini seçer. Petersburg işte bu amacın ürünüdür. İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya'dan getirilen mimarların yaptığı tamamen Avrupalı bu şehir, o günden bu yana Rus tarihinin yaşadığı devrimlere ev sahipliği yapmıştır. 1825'te, yani daha kurulalı bir asır olmuşken, çarlığa ve toprak köleliğine karşı aristokratların isyanı olan Dekambrist ayaklanmasına ev sahipliği yapar. 1881'de Çar II. Aleksandr'a yapılan suikast yine Petersburg'da yaşanır. Kanlı pazar olarak tarihe geçen 1905 devrimi Petersburg'dadır. Ve Rus tarihine yepyeni bir sayfa açan Ekim 1917 devrimi de yine Petersburg'da gerçekleşir. Bütün bunlara sebep Petersburg'un başkent olmasıdır. Kurulalı henüz 10 sene olmuşken başkent olma şerefi kaç şehire nasip olmuştur ki? Puşkin, Bronz Süvari isimli şiirinin Bir Petersburg Masalı bölümünde Petersburg'u şöyle tasvir eder. Başıboş dalgaların yanında durdu o ve derin düşüncelere dalıp baktı uzun uzun. Düşündü o, burada Avrupa'ya bakan bir pencereyi yarıp açmakmış yazgımız. Ve denizin yanı başında sımsıkı toprağa basıp durmak. Bir asır geçti ve genç şehir, yarı gece ülkelerinin güzeli ve harikuladesi, ormanların karanlıkları,

0: Arap ağlarına attıkları yerlerde, şimdi sarayların ve kulelerin zarif kütleleri yükselmekte. Şimdi gemiler yeryüzünün dört köşesinden sürülerle bu zengin iskelelere seyretmekteler. Neva, granit elbisesini giymiş, sular üzerine köprüler asılmış, koyu yeşil bahçelerle bezenmiş adalar ve genç başkentin yanında solgun kalmış Moskova, taştan giysileriyle bir dul gibi yeni çariçenin karşısında.
1: Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable IV qui lut le terrible talent de boire et de gâtre et de...

0: Нагни, нагни ему голову-то. Пониже, пониже. Так-то вот. Ура, ребята!
1: Gogol'ün Palto adlı eseri Rus edebiyat tarihinin en önemli hikayelerinden biridir ve Petersburg'da geçer. Dostoyevski 1880'de Puşkin anıtının açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle diyecektir. Hepimiz Gogol'ün paltosunun altından çıktık. St. Petersburg kışlarını palto kadar güzel anlatan bir başka hikaye yoktur herhalde. Gogol, Petersburg'a ilk gelişinde tüm hücrelerine işleyen soğuğu palto hikayesinde şöyle anlatır. Petersburg'da yılda eline aşağı yukarı 400 ruble geçenlerin amansız bir düşmanı vardır. Vücuda çok yaradığı söylenmesine karşın bu düşman bizim kuzey ayazımızdır. Bu ayaz sabahleyin saat 9'da sokakların bakanlıklara gidenlerle dolu olduğu bir sırada kimseyi gözetmeden herkesin burnuna öyle güçlü, öyle kavurucu fiskeler vurur ki zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırır. Haziran-Temmuz ayları ise meşhur beyaz geceler dönemidir. Hani şu Petersburg'da güneşin batmadığı ya da bir iki saat batıp yeniden doğduğu uzun beyaz geceler. Bir de bu beyaz gecelerde Petersburg'un meşhur hayaletleri vardır. Gogol'le başlayıp günümüze dek süren bir halk inanışıdır bu. Gogol'ün palto hikayesine geri dönelim. Varını yoğunu katıp yeni bir palto

alan Akaki Akayevich'in yeni paltosu bir süre sonra çalınır. Zavallı Akakiyevich çaresiz yardım umar, hatta Bakan Bey'den yardım ister. Yardım ne gezer, aksine azar işitir kahramanımız. Ne münasebet, işimiz gücümüz yok, bir palto peşinde mi koşacağız? Öyle olaylar gelişir ki Akaki Akakiyevich üzüntüden hastalanır ve ölür. Fakat hikaye burada bitmez. Bir zaman sonra geceleri sokaklarda bir hayaletin dolaştığı ve insanların paltosunu çaldığı efsanesi dolaşır şehirde. Herkesi bir korku sarar. Her gece başka birinin paltosu bir hayalet tarafından çalınmaktadır. Nihayet bir gece Bakan Bey'in paltosu çalınır ve konu kapanır. Akaki Akakiyevich'in ruhu bir nebze olsun huzura ermiştir. Gogol'den sonra Puşkin buna benzer bir hikaye yazar. Puşkin'in Bronz Süvari isimli hacimli şiir kitabındaki bir Petersburg masalı da bir efsaneyi andırır. Basit halktan biri olan kahramanımız Yevgeni, zar zor idame ettirdiği hayatını şehrin uzak semtlerinden birinde annesiyle birlikte oturan sevgilisi Paraşa ile kuracağı yuvanın hayaliyle süslemektedir. Günler böyle sürüp giderken bir gün Neva Nehri taşar ve şehirde bir kasırga, bir tufan yaşanır. Her yer sular altında kalır. Evgeni, sele kapılıp boğulmamak için Çar Petru'yu simgeleyen bronz süvari heykelinin üstüne çıkar ve uzakları gözler. Acaba sevdiği kızın mahallesinde durum nasıldır? Ortalık durulup sular çekilince bir kayık bulup sevgilisini bulmaya gider. Ne ki sevgilisi annesiyle beraber taşkın sular altında sürüklenip kaybolmuştur. Evgeni üzgün ve kederli geri döner. Bronz süvari heykelinin yanına gelir, heykele bakar ve öfkeyle "Henüz hesaplaşmadık" der ve geri dönüp gider. Bu isyanın sebebi şudur. Hani bu şehir sağlamdı? Hani dünyanın en dayanıklı şehriydi Petersburg? Şehrin altında kalan elementlerin, insan kemiklerinin intikam aldığına inanmaktadır halk. Bir rivayete göre Petersburg inşa edilirken 500 bin, bir rivayete göre 1 milyon işçi ölmüştür. Ve bir halk inanışına göre bu ölülerin ruhları şehirden intikam almak için yanıp tutuşmaktadır. Kahramanımız Evgeni hesaplaşmak ister ancak cesareti ve gücü yoktur buna. Rus halkının içinde biriken bir duygunun dışa vurumudur. Henüz hesaplaşmadık ifadesi. Bir öfke bulana durula akmaktadır. Ancak ortaya çıkması için 30 yıl sonra Dostoyevski'nin yazacağı Yeraltı Adamı'nı beklememiz gerekecektir. Ne zaman Neva Nehri taşsa, şehirde sel, deprem ve bunun gibi bir afet olsa, Petersburg inşa edilirken ölen ve şehrin altında kemikleri bulunan insanların intikam aldığına inanılır.

Rus tarihi ve edebiyatı deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan yazar Alev Alatlı, Petersburg için insan kemikleri üzerine kurulmuş bir şehir tanımını yapar. Gogol'ün izinde seri romanlarıyla Rus tarihini mercek altına alan Alatlı için Petersburg hem acı bir tecrübedir hem de imrenilecek bir güzellik. Neden acı tecrübedir sorusuna şöyle bir yanıt verir Alatlı. Petersburg benim için kandır, revandır. İnanılmaz açlık, fakirlik varken insanlara 2 kilometre uzunluğunda duvarları olan bir saray yaptırmak ne demek? Petersburg aynı zamanda gerçekten de özenilmeye, Alatlı'nın tabiriyle kıskanılmaya değen bir şehirdir. Bugün Petersburg'a giden herhangi bir ziyaretçi rahatlıkla şunu görebilir. Cetvelle çizilmiş kadar düzgün bir şehir vardır karşımızda. Tarihi binalar olduğu gibi durmaktadır ve koruma altındadır. Dünyanın British Museum ve Louvre Müzesi'nden sonra en büyük üçüncü müzesi olan Hermitage Müzesi yani Kışlık Saray Petersburg'dadır. Ki 3 asırlık bir şehir için bu büyük bir onurdur diyebiliriz. Fakat tüm ihtişamına, görkemine, beyaz geceleri, muhteşem kanalları, yeraltı ve yerüstü ulaşım kolaylıklarına rağmen, Alatlı'nın dediği gibi binlerce insanın cesedi üzerine kurulmuş bir şehirdir Petersburg. Halkın büyük çoğunluğu sefalet altındayken çok küçük bir kısmı sefahat hayatı yaşayan bu şehir, bu yüzden Dostoyevski için karanlık imgelerle doludur. Çünkü Petersburg, Rus tarihi için dövüle dövüle Avrupalılaşmanın simgesidir adeta. Ve Dostoyevski, Avrupalılaşmanın tek çare gibi sunulmasına büyük öfke duyar.

zamanlıydı. Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak, demiş şair İsmet Özel. Ne güzel söylemiş değil mi? Kar üstümüze lapa lapa yağarken, pencerenin önünde akan kar tanelerini seyrederken, yalnızlığın o dayanılmaz girdabında boğulmaya yüz tutarken, telefonun tuşlarına basıp bir dostu arayabilmek ne büyük zevktir. Gecenin o saatinde size hayır demeyeceğinizi bilerek kapısını çalmak, evin sıcaklığından daha sıcak gülümseyişiyle sizi karşıladığını görmek, belki de hayatımızın en güzel anlarından biridir. İşte böyle karlı bir gecede, lapa lapa yağan kar altında yürümeye çalışan Bay Golyatkin'i düşünebilir ve Petersburg'u en iyi anlatan yazar Dostoyevski'nin Öteki romanını okuyabilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her filmiyle sinemanın sınırlarını zorlayan ve mükemmelliyetçi ruhuyla tanınan dev bir isimden Stanley Kubrick'ten söz edeceğiz. Kubrick sadece film çekmez, her sahneyi bir tablo titizliğinde tasarlar ve her detayı bir satranç hamlesi gibi önceden planlardı. Onun filmlerinde en dikkat çeken özellik sahnelerin kusursuz bir simetriye sahip olmasıdır. Bilim kurgudan korkuya, savaştan tarihe kadar el attığı her türde sinema tarihinin en iyi örneklerini vermiştir. Öyle ki Barry Lyndon filminde gerçekçiliği yakalayabilme adına sadece mum ışığında çekim yapacak kadar teknik sınırları zorlayan bir ışık ustasıydı. Kubrick'in kariyeri ise her biri adeta zirve kabul edilen eserlerle doludur. 2001 bir uzay macerasıyla uzay yolculuğunu derin bir düşünce deneyine dönüştürürken, Cinnet filmiyle korkuyu insanın zihnindeki en karanlık köşelere taşımıştı. Otomatik Portakal filminde ise toplumdaki şiddet ve özgür irade kavramlarını sarsıcı bir dille sorguladı. Kubrick'in filmlerini izlemek bir labirentte yolculuk yapmak gibidir. Kubrick bize sinemanın sadece duygulardan ibaret olmadığını, aynı zamanda çok büyük bir zeka ve emek işi olduğunu gösterdi. İnsan doğasının hem aydınlık hem de karanlık yanlarını soğukkanlı bir gözlemci gibi sergileyen usta yönetmen, her filmiyle izleyiciyi adeta yeni bir bilmeceyi çözmeye davet eder gibiydi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki inciler için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dedim. Dedi ki normal. Peki ya havalar? Vallahi gayet normal. İşler dedim, gidişler dedim. Hepsi normal.

medya rütük dedi normal. Ya reklamlar, rating, vallahi gayet normal. Ya hiç mi ikinci yok dedim, dedi ki normal. Peki ya trafik, katliam, dedi normal. Ya susurluk, kamyon, vallahi gayet normal. Yine kaybettik dedim.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren

0: Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen 4. tur görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi, 12 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

bir tanem. Bu ilk defa. Gönlümde bu ilk ya. Daha önce hiç, hiç ama hiç acı çekmedim. Daha önce hiç ama hiç böyle sevmedim. Sensizlik ölmek gibi. Bir tanem, affet, affet beni. Daha önce hiç böyle yalvarmadım. Daha önce hiç de pişman olmadım. Ayrılıklar gider geçerdi. Bir izi bile kalmazdı. Anılarda ilk defa, ilk defa senin ardından gönlüm ölmezdi. Hatta ağladım ilk defa. Ayrılıklar kolay gelirdi. Bir izi bile kalmazdı dudağımda. İlk defa sana bağlanmıştım böylesine. Ve ilk defa kahroldum.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı ile Beştepe'de görüştü. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk kararını verdi. Yüksek Disiplin Kurulu, özel dönemindeki ihraç kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazdı. CHP grup toplantısını kim yapacak? Orta gelirliler için yeni konut kampanyası başlıyor. NATO zirvesi nedeniyle 6-12

0: Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Süresiz nafaka iptal edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri eğitim ve istihbarat alanlarındaki tecrübesini Nijer'le paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.
1: Her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
0: Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da mevkidaşı Chiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmelerin sonunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 yeni anlaşma imzalandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Mahir Polat basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İhraç iptallerine tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dahil olup olmadığına ilişkin soruya kimseye affettiğimiz yok diyerek yanıt verdi. Parti yönetiminin bir diğer önemli unsuru olan Merkez Yönetim Kurulu da bugün bir kez daha toplanacak. Yaklaşık 4 saat süren ilk toplantıda 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu yönetimi belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? CHP'nin salı günü meclis grup toplantısında hangi siyasinin milletvekillerine sesleneceği merak konusu. Taraflar arasında krize neden olan grup toplantısı için gözler pazartesiye çevrildi. CHP grup başkanı olarak Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından 2 Haziran salı günü milletvekillerine seslendi. Özel, 9 Haziran'da ise Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için Manisa'da olmayı planladığını söyledi. Ancak grup toplantısında kimin konuşacağı ile ilgili tartışma sürerse farklı bir değerlendirme yapabileceklerini ifade etti. Bu durum inatlaşmaya dönerse biz de pozisyon almalıyız dedi. CHP'nin Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun pazartesi günü toplanması planlanıyor. Grup toplantısında Özel'in kürsüde olup olmayacağına ilişkin karar alınması bekleniyor. Grup Yönetim Kurulu'nun kararı Meclis Başkanlığı'na iletilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Meselenin hukuk zemininden ve siyasi nezaketten uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilatlar ve toplum üzerindeki olumlu karşılığının Özgür Özel tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin

korunması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz dedi, Özgür Özel'i eleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Nükleer silah konusu ve Hürmüz Boğazı'nın akıbetine değindi. Trump, uzlaşıya varmak için her iki tarafında tavizler verebileceğini ifade etti. İran devrim muhafızları ise İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Barışın buna bağlı olduğunu açıklayan devrim muhafızları, ateşkesin tüm cephelerde uygulanması gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı'nın yönetimine İran ve Umman'ın karar vereceğini kaydetti. Boğaz'ın yönetimine ilişkin detayları Körfez ülkeleriyle istişare edeceklerini açıkladı. Ancak nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu yineledi. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen 4. tur görüşmelerinin ardından İsrail ve Lübnan arasında ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı. Katliamcı İsrail, ateşkesin daha ilk saatlerinde Lübnan'ın doğusuna ve güneyine saldırılar düzenledi, 12 kişi hayatını kaybetti. Amerikan ambargosu nedeniyle Küba'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Başkent Havana'da temizlik hizmetleri durma noktasına geldi. Sokaklarda atık yığınları oluştu. Elektrik ve içme suyu sorunu büyüyor. Ancak Kübalılar her şeye rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel enerji krizinin Türkiye açısından yönetilebilir olduğunu söyledi. Mecliste soru önergesine yanıt veren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güçlü enerji altyapısı, kaynak çeşitliliği ve yerli üretim kapasitesine dikkati çekti. Ülkemizin enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk öngörülmüyor, dedi. Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in yazılı soru önergesini yanıt verdi. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ivme kazandığını vurguladı. Gabar'dan Sakarya gaz sahasına kadar enerjide yapılan çalışmaları tek tek hatırlattı. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Zirvede görevli olanlarla zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar idari izinden muaf tutulacak. Bu kapsamda sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görevli personel idari izinli sayılmayacak. Bunların dışında kalan birimlerde ise acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak. Söz konusu hafta boyunca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler yapılmayacak. Nisan ayında işsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlı politikalar sayesinde işsizlik tek haneli seviyesini sürdürmektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da istihdam artırıcı politikaların devam edeceğini belirtti. Genç nüfuslu işsizlik de azalmaya devam ediyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik 0,8 puan azaldı, %14,5'a geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami finans alanında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Dünyada ilk beşte yer almak istiyoruz dedi.

0: 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan Şimşek'in gündeminde makroekonomik gelişmeler de vardı. Enflasyonla mücadelede kararlılık ve mali disiplin mesajı verdi. Petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerinde kalması halinde enflasyonun yıl sonu için %20'li rakamlarda gerçekleşebileceğini işaret etti. Rezervlerin güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, küresel yatırımcılara çağrıda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak.
1: 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz.
0: Konut satışları 17 Temmuz'a kadar Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek. Bakan Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yüzyılın konut projesinde inşaatların başladığını belirtti. İstanbul özelinde uygulanacak kiralık sosyal konutların ilk teslimlerinin Eylül'de yapılacağını söyledi. Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını da açıkladı.
1: 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar.
0: İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Akın Gürlek kararı, adalet ve hakkaniyet açısından değerli bulduklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 9 aylık süreye dikkati çekti. Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil kanunla düzenleniyor. AK Parti'nin hazırladığı Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Katil İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadın hayatını kaybetti. Deir el-Belah ve Nusayrat'ta da yerleşim yerlerini bombaladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. İsrail unsurları Ramallah'ın doğusuna düzenlediği saldırıda bir Filistinli'yi öldürdü. Saldırı sırasında belde merkezindeki bir tarım arazisinde yangın çıktığı kaydedildi. Arap ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryalı mevkidaşıyla Beştepe'de görüştü, Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk kararını verdi. Yüksek Disiplin Kurulu özel dönemindeki ihraç kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazdı. CHP grup toplantısını kim yapacak? Orta gelirliler için yeni konut kampanyası başlıyor. NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz tarihleri arasında bazı kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Süresiz nafaka iptal edildi. Spor.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren amilli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığımız için çok gururluyuz diyen tecrübeli file bekçisi, burada olmayı hak ettik ifadelerini kullandı. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A milli takımımız bugün Kuzey İrlanda'yı konuk edecek, mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Beşiktaş Geyini 101-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Anadolu Efes bugün serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde bulunuyor. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan Roland Garros'ta tarih yazdı. Tekerlekli sandalye tenisi quad kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Ahmet Kaplan şampiyonluk mücadelesinde turnuvanın 2 numaralı seri başı Niels Mink ile karşı karşıya gelecek. Roland Garros quad tekler finali 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç Marmara, Muğla hariç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Zonguldak ve Bartın hariç Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Bursa, Denizli, Siirt ve Mardin 31, Antalya, Muğla ve Çanakkale 26, Diyarbakır 34, Artvin, Zonguldak, Afyonkarahisar ve Hatay 27, Malatya, Adana, Konya ve Eskişehir 30, Trabzon ve Samsun 25, Erzurum 23, Kars 22, Van 21 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Büyükçekmece-Çatalca yolu 18-20. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Doğumdan ölüme kadar hayatımızda birçok törene katılırız. Ama her törenin bir hazırlığı vardır. Örneğin, törenin günü sıradan değil, bilinçli bir seçimdir. Törene davet edilecekler önceden belirlenir. Tören hazırlıklarında katılacakların ilgisini çekecek bazı düzenlemeler yapılır. Bazı törenlerde kurban kesmek gibi çeşitli ritüeller vardır. Törenlerde dua da, şenlik de olabilir ama her törenin bir başlangıcı vardır, açılışı yapılır. Daha önce olmayan bir şeyin var olduğunu göstermek için açılış töreni düzenlenir. Örneğin 23 Nisan 1920 günü bütün Ankara'yı ayağa kaldıran bir açılış töreni düzenlenmişti. Alman tarihçi Johannes Glasnek o açılışı şöyle anlatıyor. 23 Nisan 1920, Müslümanların başlıca dua günü olan Cuma'ya rastladı. Mustafa Kemal o günü rastgele seçmemişti. O gün halka günün kutsal niteliğini gösterme bakımından Müslümanlığın kurallarının ve kutsallıklarının bütün çekiciliğini taşıyordu. Anadolu'nun bütün camilerinde müminler halifenin ve ülkenin düşmanların elinden kurtulması için dua etmek üzere toplandılar. Ankara'nın Hacı Bayram Camii'nde 338 milletvekili bir araya geldi. 233

0: yeni seçilmiş, 105'i de dağıtılan İstanbul Parlamentosu'ndan gelmişti. Milletvekilleri duadan sonra önlerinde peygamberin bayrağı olduğu halde tören yürüyüşüyle toplantı binasına gittiler. İslam adetine göre binanın kapı eşiğinde iki kurban kesildi. Bu tören ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreniydi. Bu açılış töreniyle Kurtuluş Savaşı'nın resmen var olduğu dünyaya duyurulmuştu. Bu tören Ankara'ya gurur verdi ve ilk milletvekilleri de "Başardık ve artık buradayız" dediler. Açılış töreni bir açılışı kutlamak için yapılan toplantı olarak tanımlanır. İlk meclis açılırken, yani 1920 yılında açılış töreni yerine aynı anlama gelen resmi küşat denirdi. Resmi açılış törenleri bir grubun veya projenin artık resmen var olduğunu ilan eder. Resmi bir açılışı daima en üst yetkili yapar. En üst yetkili protokol kurallarına göre açılışı yapılacak yerdeki en üst makamda bulunan kişidir. Cumhurbaşkanı veya meclis başkanının katıldığı cenaze, anma, karşılama ve kutlama törenleri gibi açılış törenleri de devlet töreni sayılır. Boğaz köprüleri, büyük yapılar gibi önemli yatırımların temel atma ve açılış törenleri tarihi tören olarak nitelenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri bir ildeki resmi açılış törenine katıldıklarında buradaki katılımcılar arasındaki en önemli kişi meclis başkanıdır ve onur konuğudur. Ancak açılış törenine Cumhurbaşkanı da davetli ise en önemli kişi Cumhurbaşkanıdır. Toplantı, tören ve açılışlarda konuşmalar daima astan üste doğru yapılır. En üst makamı temsil eden kişi en son konuşur. Açılışa gönderilen mesajların okunuşunda da protokol sırası gözetilir. Örneğin, açılış konuşmasını meclis başkanının yaptığı bir törene Cumhurbaşkanı mesaj göndermişse, Cumhurbaşkanının mesajı meclis başkanının konuşmasından sonra okunur. Resmi açılış törenlerine davet edilecek kişiler genellikle önceden bellidir. Protokolde yer alanlara davetiye gönderilir. Açılış konuşmasının yapılacağı salonda ön koltuklar protokol için ayrılır. Karışıklık olmaması için kimin nereye oturacağı koltuklara yapıştırılacak etiketlerle belli edilmelidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamak.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz. Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun imkansızı gerçeğe dönüştüren o en sade hikayesinden, Leicester City'nin 2016 Premier Lig şampiyonluğundan söz edeceğiz. Bu hikaye çok paranın değil, çok çalışan ve birbirine inanan bir avuç insanın neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişti. Her şey ligde kalması bile mucize olarak görülen küçük bir takımla başladı. Takımın başında artık yaşlandığı ve büyük başarılar kazanamayacağı düşünülen İtalyan teknik adam Claudio Ranieri vardı. Kadroysa yıldızlardan değil, amatör kümeden gelen Jamie Vardy, kimsenin tanımadığı Mahrez ve sessizce işini yapan N'Golo Kante gibi mütevazı isimlerden kuruluydu. Doğal olarak hiç kimse bu takıma şans vermiyordu. Hatta bahis şirketlerine göre şampiyon olma ihtimalleri 5000'de 1'di. Ama onlar her maça bir final gibi çıktılar ve İngiltere'nin dev kulüplerini tek tek sahadan sildiler. Leicester City için başarının sırrı aslında çok basitti. Birlik olmak. Zamanla maçlardan sonra beraber pizza yiyen, sahada birbirinin açığını kapatan ve asla pes etmeyen takım ruhu yakaladılar. Sezon bittiğinde futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden biri gerçekleşmiş ve o küçük şehir takımı dünyanın en zor liginde şampiyon olmuştu. Bu zafer sadece kazanılan bir kupa değildi. Aynı zamanda dünyadaki tüm çocuklara eğer yeterince istersen sen de başarabilirsin diyen umut ışığıydı. Leicester City'nin kazandığı bu şampiyonluk futbolun sadece para olmadığını kanıtlayan çok özel hikayelerden biri olarak bugün de hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştireceğim neler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesiyle geri dönüşüm oranı %13'ten %37,5'e çıktı. Bugüne kadar toplam 90 milyon ton atığın dönüşümü sağlandı, 613 milyon ağacın kesilmesi engellendi. 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen açılış törenine sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Sobacı, "Festivalimiz yalnızca film gösterimleriyle değil, belgesel üretimine dair çeşitli başlıkları tartışmaya açan etkinlikleriyle de cesaret çağımızı büyütecek," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı, yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Haberleri dinlediniz.

Yaşar Kemal başta olmak üzere Orhan Pamuk, Çetin Öner, Haldun Taner gibi Türk edebiyatçılarının eserlerini Almanca'ya kazandıran ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de mülteci olarak yaşayan Alman tercüman, yazar ve senarist. İnsanlık tarihinin maceralı, derin çalkantılı bir döneminde dünyaya gelmiş, dünyada yaşanan tahmin edilemez olaylar onun hayatına doğrudan yön vermişti. Hamburg'da varlıklı, saygın bir ailenin çocuğuyken, bir günde hayatının akışı değişivermiş, ölümün pençesinden tesadüfen kurtulmuştu. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak mültecilik hayatı yaşamış, yoksullukla mücadele ettiği günlerde bile umudunu, yaşama heyecanını ve öğrenme merakını hiç kaybetmemiş. Türk edebiyatının Almanya'da tanınması, Türkiye ile Almanya arasında kültürel ve edebiyat köprüsünün kurulup geliştirilmesinde olağanüstü katkılarda bulunmuştu. Bugün programımızda ünlü yazar Yaşar Kemal'in, sanatçı Zülfü Livaneli'nin, ressam Mustafa Plevneli'nin Cornelius abiinden, Cornelius Bischoff'tan bahsedeceğiz sizlere.

Dedesi bir İstanbul beyefendisi, anneannesi ise İspanya'dan İstanbul'a göç etmiş bir Musevi ailenin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde doğup büyüyen kızlarıdır. Ailenin 3 çocuğundan biri Amerika, diğeri ise Sırbistan'a göç etmişlerdir. Cornelius'un annesi ise ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Babası Edward, 1924 yılında İstanbul'a çalışmak için ilk kez geldiği dönemde annesi Berta ile tanışır ve evlenirler. O zamanki yasalara göre bir Osmanlı vatandaşı bir yabancı ile evlendiğinde vatandaşlığı düşmektedir. Dolayısıyla Bischoff'lar Hamburg'a taşınırlar ve Cornelius Bischoff 1928'de burada doğar. Cornelius ilkokulu Hamburg'da bitirir. Bu dönemde Hitler faşizmi gittikçe güçlenmektedir. Bu da özellikle Yahudiler arasında huzursuzluklara sebep olmaktadır. Resmi dairelerce anneannenin Yahudi olduğu bilindiği için Bischoff ailesi de kaygılanmaya başlamıştır. Nazilerin iktidara geldiği dönemde babası Edward Bischoff, Almanya'da Nazilere karşı mücadelede yer alan Sosyal Demokrat Partili bir sendikacı, halası Bertha Kroger, Hamburg parlamentosunda aynı partinin milletvekili, annesi Bertha Abronowitsch Bischoff ise İstanbullu bir Yahudi olduğundan Gestapo'ların hedefindedirler. Önceden Türkiye'de çalışan baba, eşinin ailesinden kalan mirası alma gerekçesiyle normal yollardan 1939'da İstanbul'a gider. Bischoff ailesinin kalanı ise toplama kampına gitmekten son anda kurtulur ve 1939 yılında Cornelius 11 yaşındayken ailecek Hitler faşizminden kaçarak Paris ve Marsilya üzerinden İstanbul'a ulaşırlar. Cornelius Bischoff o günleri anlatırken, annem de beni ve küçük kız kardeşim Edith'i alarak 1936'dan kalma eski pasaportumuzla annemi ziyaret edip döneceğim diyerek normal yollardan Paris'e, oradan Marsilya'ya ve oradan da İstanbul'a babamın yanına götürdü. Fransa sınırında kontrol eden görevliler biraz şüpheli davranacak gibi oldular ama ben ve kardeşim aynı Almanlar gibi sapsarıydık ve nasıl olsa gidip dönecekler diye gitmemize izin verdiler, diyordu. Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkiler 2 Ağustos 1944'te kesilince Türk hükümeti tüm Alman vatandaşlarının bir hafta içinde Türkiye'yi terk etmesini ister fakat bazı Alman vatandaşları geri dönmeyi kabul etmezler ve Alman vatandaşlık hakkını kaybederler. Türkiye'de kalan bu Almanlara da Heimatlos yani vatansız yurtsuz kimliği verilir. Heimatloslar 23 Ağustos 1944 sabahı evlerinden toplanarak Ankara yakınlarındaki farklı şehirlere yerleştirilir. Bischoff'ların yerleşim yeri ise Çorum ilidir artık. Çorumlular bize Heimatlos, enterne Almanlara en zor günlerde kucak açmıştı. Yoksul Çorumlular, komşularımız bizimle lokmasını paylaşmıştı. Ben Çorum'da türküleri, uzun havaları sevdim. Türkü söylemesini Çorum'da at koştururken öğrenmiştim. Heimatlos Almanların okula gitme imkanları yoktur. Cornelius Bischoff, o zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e özel bir mektup yazar. Ben Heimatlos'um, okumak istiyorum. İstanbul'da bulunan dayımın yanında kalıp Avusturya Lisesi'nde okuyabilmem için lütfen bana izin verin ricasında bulunur. Hasan Ali Yücel, benim görevim okumak isteyen bir çocuğa okul imkanı vermektir diyerek devletin yasağına rağmen Cornelius'a özel izin verir. Bu özel izin sayesinde Cornelius, Heimatlos bir Alman genci olarak Çorum'dan ayrılır ve İstanbul'a döner. Okulunu bitirir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolur. 1948 yılında tek başına Almanya'ya döner ve Hamburg Üniversitesi'nde hukuk eğitimine devam eder. Okulunu bitirdikten ve avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmaz. 1961 yılında Hamburg Altona Merkez Tren İstasyonu'nda Almanya'nın ilk döner büfesini açar. Ya Cornelius, avukat adam dönercilik mi yapar diye gülenlere, siz hayatı ne bileceksiniz? Ben Çorum'da bir çanak yoğurt karşılığı 12 mandanın pisliğini temizlemiş adamım. Ben İstanbul'da Galata Köprüsü'nde ekmek arası balık yemiş adamım. Türkler İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nda, Sirkeci Garı'nda büfelerden beslenirler. Ben de Hamburg Altona Merkez Tren İstasyonu'nda toplanan Türk işçilerine ekmek arası döner satacağım cevabını vermiştir. Müzik
Okul yıllarından tanıştığı Mustafa Plevneli ve Yaşar Kemal'le iletişimini hiç koparmaz. Türkiye'den Almanya'ya gelen Zülfü Livaneli gibi birçok Türk'e ev sahipliği yapar. Cornelius Bischoff, arkadaşı ressam Orhan Pekir'in önerisiyle ilk defa Çetin Öner'in Gülübik adlı çocuk hikayesini Türkçeden Almanya'ya çevirip yayınlanması ve Alman kamu televizyonunda çocuklar için televizyon filmi olarak uyarlanmasını sağlar. Almanya'ya döndükten 10 yıl sonra da Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı eserin çevirisi üzerine çalışır. Daha önce Almanca'ya çevrilmiş ama pek de beğenilmemiş olan eseri layıkıyla çevirebilmek için Yaşar Kemal'le birlikte Torosları, romanda adı geçen yerleri gezip Çukurova'nın sıcağını yaşarlar. Bu ön çalışmanın ardından çeviriyi tamamlar ve roman Almanya'da bir yıl içinde 600 bin adet satar. Daha sonra Yaşar Kemal'in bütün romanlarını Almanca olarak yeniden yazar. Ayrıca Haldun Taner'in Keşanlı Ali destanını Almanca'ya çevirir ve tiyatroya uyarlar, Türk edebiyatının yurt dışında tanınmasını sağlar. Cornelius Bischoff hem Alman hem de Türk kültürüyle her iki ülkedeki gelişmeleri ilgiyle ve yakından takip etmiştir. Türkiye bana ve atalarıma hayat verdi. Türkiye benim ikinci vatanım. Ben Türkiye'ye söz ettirmem. Annemin atalarını İspanya'nın orta çağ zulmünden, beni, annemi, babamı, kardeşimi Nazilerin elinden kurtardı, diyen çevirmen, Almanya ile Türkiye arasında dostluk, kardeşlik ve kültür köprüsünü kuranların başında gelir. Bu nedenle Yaşar Kemal ona, Cornelius, Almanların en Türk'ü, Türklerin en Alman'ı demiştir. 2008 yılında verdiği bir röportajda 1933-45 arası başta Almanya olmak üzere Avrupa kapkaranlık bir devreden geçerken Türkiye'nin yeni kurulan cumhuriyetin coşkusuyla aydınlık, dinamizm dolu olduğunu söyleyen Bischoff, İnönü hem Almanya hem de İngiltere'nin yoğun baskısına rağmen Türkiye'yi savaşın dışında tutmayı başardı. Ben ve ailem gibi birçok Alman muhalifin Türkiye'ye minnet borcu var. Türk yazarlarının kitaplarını Almanca'ya çevirerek bu borcumu ödemeye çalışıyorum. Ben kendimi Türkiye'deki insanların, Çorumluların, İstanbulluların dışında görmüyorum. Onlarla, onların dışında bir yabancı gibi konuşamıyorum. Onlar benden, onlar bizden bir parça. Ben onlardan biriyim. Ben buraya, İstanbul'a, Türkiye'ye geldiğimde kendi memleketime gelmiş, kendi halkımın arasına girmiş gibi hissediyorum, demiştir. 80 yaşını kutlamak için geldiği 2008 yılında İstanbul'da sevenlerine şöyle seslenmiştir. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, ben sizleri, Türkiye'yi çok özlüyorum. Benim için Türkiye unutulamaz. Ben sizleri unutamam. Türkiye

benim de vatanımdır. Ben Türkiye'siz olamam. Türkiye bana ekmek verdi, aş verdi. Türkiye bana ve bizlere hayat verdi, bağrına bastı. Türkiye'ye, Türk halkına, Çorumlulara ve sizlere müteşekkirim. Teşekkürler Türkiye. Vielen Dank Türkei. Türk Edebiyatı'nın kimi yazarının yıllarca Almanca kalemi ve sesi olan usta çevirmen 27 Haziran 2018 yılında aramızdan ayrıldı. Ünlü yazar Yaşar Kemal ölümünün ardından Cornelius'la son görüşmelerini şöyle anlatmıştır. 23 Haziran 2018 günü öğle saatlerinde evine vardığımda Cornelius abi yatağında kendini bilmez yatıyordu. ''Hey koca Çorumlu, kalk bakalım kalk ben geldim.'' dedim. Gözlerini açtı, Türkçe olarak ''Hoş geldin.'' dedi. Elini tuttum, küçücük kalmıştı. En çok sevdiği ve Çorum'da at koştururken öğrendiği türküyü söylemeye başladım. Gülümsedi. ''Turnalar uçun, yayladan geçin, yârimi seçin turnalar.'' ''Ey koca Çorumlu kalk bakalım kalk Çorum'a gidelim, at koşturalım, turnalar uçun, yayladan geçin türküsünü tekrar söyleyelim. İnşallah, inşallah.'' diyebildi. Elini öptüm. ''Hoşça kal Cornelius abi, güle güle.'' 4 gün sonra, 27 Haziran 2018 günü Cornelius abinin ölüm haberi geldi. Cornelius Bischoff bir vardı, bir yok oldu.''

Mavi Seslere hoş geldiniz. Bugün şaşırtıcı bir öykü var sesimizde. Yılan balıklarının yaşam döngüsü. Avrupa yılan balıklarının bilimsel adıyla Anguilla anguilla'nın sıra dışı yaşamı. Yılan balıkları ortalama 80-90 santimetre boya ulaşırlar. Dişileri erkeklere göre daha büyüktür. Uzun, silindirik, yılanı andıran vücutları pulsuzdur. Kaygan, kalın bir derileri vardır. Etçildirler. Küçük balıklar, kabuklular, böcek ve yumuşakçalarla beslenirler. 15 yıllık uzun bir yaşam süreleri vardır. Hayatlarının büyük kısmını denizle bağlantısı olan tatlı sularda geçirirler. Sıcak su akıntılarının ulaştığı tüm Kuzey Avrupa nehirlerinde yaşarlar. Türkiye'de ise ağırlıklı olarak Büyük Menderes ve bu nehirlerle bağlantılı olan Bafa Gölü, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirlerini tercih ederler. Ülkemizde değeri pek bilinmese de Uzak Doğu ve Avrupa mutfağının tercih ettiği bir balık olduğu için ekonomik değeri oldukça yüksektir.

Yuvalarımızda yılda yaklaşık 400 ton civarında avlanırlar. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir deniz canlısının sahip olabileceği özellikler bunlar. Peki sıra dışılık, olağanüstülük nerede? Bu canlılar için sıra dışılık, nesillerini devam ettirme yönteminde başlıyor. Onlar üremek için 7000 kilometre yol kat ediyor. Evet evet, tam 7000 kilometre. Ege ve Akdeniz'den yola çıkıp Meksika'nın Sargasso Denizi'ne göç ediyorlar. 14 yaşına kadar tatlı sularda yaşayan yılan balıkları Şubat ve Mart aylarında başkalaşım geçirmeye başlar. Renkleri kararır, yağlanırlar, gözleri iki kat büyür ve koku alma duyuları gelişir. Bu değişikliklerin hepsi aslında zorlu yolculuklarında hayatta kalmalarını sağlayacak kritik değişikliklerdir. Böylece daha az görünür olurken yaklaşan tehlikeleri daha iyi algılayacak donanıma sahip olurlar. Göç sırasında yem almazlar, vücutlarında biriktirdikleri yağ harcarlar. Akdeniz'e çıkan balıklar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'na çıkar ve Meksika Körfezi'ndeki Sargasso Denizi'ne ulaşırlar. Bu yolculuk yaklaşık 18 ay sürer. Bilim insanları balıkların 300 ila 500 metre arasında sperma ve yumurtalarını bıraktığını tahmin ediyor. Çiftleşme sonrası ebeveynlerin yaşamları sona erer. Onlar son olarak neslin devamını sağlamış, yaşam çevrimlerini tamamlamış olurlar. Yumurtadan çıkan larva biçimindeki yaşam formları ise Avrupa'ya doğru olan akıntılarla sürüklenerek Akdeniz'e doğru hareket eder. Burada yavru yılan balığı formuna dönüşen balıklar yolculuklarının 3. yılında Türkiye kıyılarına ulaşır. İç sulara geçmek için yağmurlu mevsimleri ve su baskınlarını bekleyen balıklar genellikle ebeveynlerinin geldiği göl ve nehirlere döner. Ta ki üreme çağına geldiğinde yumurtadan çıktıkları Meksika'ya gidene kadar yaşamlarına devam ederler. Yılan balıkları üremek için neden binlerce kilometre ötedeki bir yere gidiyor? Larva halinde çıktıkları yolda balığa dönüşen yavrular Türkiye'ye olan güzergahlarını nasıl biliyor? İçgüdüsel olarak mı yönlerini buluyorlar? Bu sorulara cevaplar bilimsel olarak henüz bulunmuş değil ama kabul edilen bazı görüşler var. Bu sorunun tam bir yanıtı olmamakla birlikte kabul edilen bir görüşe göre dünyamızdaki kıtalar henüz birbirinden ayrılmamışken yılan balıkları yine bugün de üredikleri yerde yürüyorlardı. Sonra kıtalar ayrılmaya başladı, yılan balıkları üremelerine aynı yerde devam etti. Ne demiştik? Sucul dünya, insanlık için hem büyük bir kaynak, hem de keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir evren.

0: Can Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.
1: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları bir şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Türkiye'de saat 10.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayacak fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir cerrahi başarıya imza atıldı. 63 yaşındaki Mehmet Salih Saltık, beyin kanaması sonrası gelişen kafatası enfeksiyonu sebebiyle felç geçirdi. Saltık'ın enfekte olan kafatası bölümü başarılı operasyonla çıkarıldı. Sentetik materyalden üretilen yeni bir kafatası parçası takıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı. Yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi

nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Ve spor. Bahçeşehir seride durumu bir bire getirdi. Bahçeşehir Koleji Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gelini deplasmanda 101-79 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 3. maç yarın Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 27, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern ve Kopenhag 18, Berlin 20, Brüksel 17, bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 18, Tiran 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Efendim, memleket kokan trenimize hoş geldiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda memleket treni haftanın son iş gününde kalkıyor efendim. Sizler burada mısınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bekliyoruz. En sıcak gülümsememizle, belki göremiyorsunuz ama umarım sesime yansıyordur efendim. Sıcacık bir gülümsemeyle, kucaklamayla buradayız. Ekibimizle birlikte artık bizleri tanıyorsunuz. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca ekibimiz. Efendim Berkay Yıldız teknik masada, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Türkçemizin güzel sesiyle dolu dolu bir programla yine birlikteyiz efendim. Memleket treni başlıyor. Bizlere katılmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere hatırlatmış olalım. Memleket treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan yine değerli dinleyenler bize ileti gönderebileceğinizi hatırlatıyoruz. TürkSat 4A batı paketi uydusu, kısa dalga 19 metre, 15.350 kHz, TRT Dinle uygulaması, radyo.trt.net.tr adresinden bizleri dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler. Cuma en sevdiğimiz gün. Neden? Kültür ve sanat vakti köşemiz, biliyorsunuz. Böyle kültürle sanatla iç içe oluyoruz. Efendim tiyatrodan, arkeolojiden, müzelerimizden, sinemadan ne bulursanız efendim kültür sanat üzerine, dünyada sizlerin olduğu ülkelerde ya da Türkiye'de yapılan etkinliklerden, sergilerden, bunlardan konuşuyoruz biliyorsunuz. Yine dolu dolu bir liste var önümde. Yelda Göktağ Rıkanoğlu'yla güzel bir kültür sanat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ve Sayın Kurtuluş Özyazıcı'yla da biliyorsunuz bir sinema sohbeti gerçekleştiriyoruz. Haftanın son iş gününde bize iyi geliyor efendim kültür sanat konuşmak. Memleket treni kalkıyor. Hem de kiminle?

Değerli dinleyenler, bugün güne bir not köşemizde acaba duydunuz mu diye düşündüğümüz bir kavramdan bahsedeceğiz. Ikigai. Duydunuz mu efendim? Ikigai kavramını mutlaka duymuşsunuzdur diye başlıyor yazımız. Doçent Doktor Şafak Nakajima'dan alıntılıyoruz. Yaşam amacı anlamına geliyormuş efendim. Japonca bir sözcükmüş. Ikigai sadece sevdiğiniz bir şeyi yapmak ya da hobi değil. Tutkuyla sevdiğiniz şey aracılığıyla büyümek.

becerilerinizi geliştirmek ve bunu yaparken övgü ya da ödüle ihtiyaç duymadan güçlü bir amaç duygusu hissetmekmiş. Hal böyle olunca bu süreç yalnızca bireysel bir tatmin alanı oluşturmaz. İnsanı toplumla da bağlar. Çünkü üreten, gelişen ve anlam bulan birey bulunduğu topluma da katkı sağlar. Ikigai bu yönüyle yalnızca kendin için yaşamak değil, varlığını başkalarının yaşamına da değer katacak şekilde konumlandırmaktır. Bu nedenle Ikigai'ya gerekse bireysel anlamla toplumsal faydanın kesiştiği bir yaşam biçimini ifade eder. Japon bir doktor, yazar ve düşünür olan Miyako Kamiya'nın çalışmaları insanın yaşamla kurduğu ilişkiyi anlam, varoluş ve acı ekseninde ele alıyor. En bilinen eseri Japonya'da klasik kabul edilen ve yaşama nedeni kavramını merkeze alan Ikigai üzerine yazdığı kitaptır. Bugün sizlerle Miyako Kamiya'nın bir sözünü paylaşmak istiyoruz. Bu okunup geçilecek bir cümle değil, üzerinde durmayı gerektiriyor. Uykudan uyandığımızda sabah bizi karşılar. Sabahı biz yaratmıyoruz. O kendiliğinden geliyor ve bize bir gün daha yaşama imkanı veriyor. Biz sadece uyanır ve onu keşfederiz. Yaşamın anlamı da böyledir. İnşa ettiğimiz bir şeyden çok keşfettiğimiz bir gerçekliktir demiş efendim Kamiya.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Kültür Sanat Vakti köşemizde devam ediyor. İletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu'nu ağırlıyoruz. Yelda, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, Gündür.
0: Çok güzel sohbet edeceğimizi düşünüyorum. Cuma günü çok iyi geliyor bize sohbet,
1: Evet
0: değil
1: ya,
0: mi?
1: bana böyle bütün haftayı götürebilecek enerjiyi
0: Evet.
1: veriyor bu sohbet gerçekten.
0: Hem de konuşacağımız şeyler güzel olduğu için içimiz açılıyor. Şimdi
1: Evet.
0: yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bahsedeceğiz. Geçen yıl biliyorsun seninle çok konuştuk. Gece müzeciliği.
1: Evet.
0: 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını açıklamış bakan.
1: Evet, geçen sene seninle, geçen sene değil aslında, her 2-3 ayda bir konuşuyoruz herhalde özellikle. Ama yaz ayları yaklaşırken bu uygulamayı hayata geçirdikleri için
0: Evet,
1: yaz ayları,
0: sıcaklar sebebiyle değil
1: evet
0: mi?
1: aynen öyle. Şimdi düşün, Muğla'da, Antalya'da, buralarda herhangi bir müzeyi ya da ören yerini ziyaret etmek bu sıcak
0: Çok
1: havalarda
0: zor.
1: mümkün değil. Yani Ekim'e, Eylül'e, Ekim'e kadar sürüyor o sıcaklar. Dolayısıyla oraları gezmek isteyen insanlar için akşam saatleri çok daha uygun saatler. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bunu düşünerek birkaç yıl önce başladı bu uygulamaya. Ama baktılar ki gerçekten çok ciddi bir talep var ve rağbet görüyor. O yüzden bu uygulamayı da uzatmaya karar verdiler. 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çok ciddi bir rakam. Düşünsene, yani normalde de işte bu birkaç ören yerini ziyaret edenlerin sayısı

yıl içinde en fazla zaten 3-4 milyon falan oluyor. Bunun 1 milyonunun da gece saatlerinde gerçekleşiyor olması, ziyaret ediliyor olması bu yerlerin bence çok önemli. Dediğimiz gibi 1 Haziran, 1 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Bizim de şimdi Haziran'ın 5'inde olduğumuz dikkate alınırsa artık 5 gündür insanlar gece saatlerinde de gidip, gece demeyelim de akşam belli bir saatten sonra, tabii her öğren yerinin ve müzenin uygulaması farklıdır. Kimi 11'e kadar açık tutar, kimi 1'e kadar açık tutar. O da oralarda alınan kararlarla ilgili. Fakat bence çok önemli. Şimdi biz seninle geçen konuştuğumuzda da dedik ki mesela Efes'i gündüz saatlerinde görmek çok ayrı. O ışıklandırmanın altında görmek çok ayrı. Bence bazı yerler özellikle gece saatlerinde zaten gezilmeli. Ören yerleri özellikle. Çünkü zaten oraların atmosferi hani geçmişle bağdaştırıyoruz ya, o görüntüler de aklımıza geliyor. Mesela ben gece müzeciliği ya da gece ören yerini ziyaret etmek deyince hemen aklıma o ışıklı görüntüler geliyor. Çok başka medeniyetlerin işte konuşlandığı, yaşadığı, ikamet ettiği yerleri biz asırlar sonra, yüzyıllar sonra o ışıkların altında gördüğümüzde aynı atmosferi yaşıyor gibi oluyoruz. O yüzden bence gece görmek sıcaklar dışında da bu atmosferi sebebiyle bence çok daha fayda sağlıyor. Şimdi bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 müze ve ören yerinde uygulanacak, onu da söyleyelim. Müze kart bunun için şart. Yine müze kartımıza gidiyoruz. Ama ekstra 200 lira da ücret ödeyecekmişiz. Onu da özellikle söyleyelim. Birkaç tane de ören yerinden bahsedelim. Şimdi hepsini sayamayız. 20 tane çok fazla. Nemrut ören yeri var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Alanya Müzesi, Aspendos ören yeri gibi. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi de var bu arada, onu da söyleyelim. Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi. Saat 10.

0: bahsetmiyoruz ki. Müzelerimiz çok güzel havalandırma sistemleri var artık. Çok ciddi teknolojilerle, klima sistemleriyle destekleniyor. Çok modern. Yani
1: Çok.
0: müzeciliğimiz, her şeyimiz gerçekten bakanlığın çalışmaları çok güzel bu anlamda. İstiyoruz ki daha da artsın. Senin dediğin gibi önümüzde yaz. Umarız daha da ziyaretçi sayısı artar. Şöyle Ekim'de falan konuşuruz diye düşünüyorum
1: Evet,
0: seninle.
1: inşallah. Muhtemelen yine rakamlar yansıyacaktır ne
0: Evet.
1: kadar insanı ziyaret ettiği. Ama senin de dediğin gibi Türkiye'nin her yeri sıcak oluyor. Dolayısıyla 20 müze değil, Türkiye'deki tüm müzeler ve öğren yerleri için geçerli olmalı. Tabii ama bunu yaparken de belli düzenlemeler de gerekiyor. Tabii Kültür ve
0: Evet.
1: Turizm Bakanlığı o yüzden hepsini şak diye koyamıyordur listeye. Çünkü ışıklandırması var bunun, gece bekçileri var bunun, değil mi? Ekstra personel alınması gerekiyor. Uygun
0: Çok doğru.
1: düzenlemenin yapılması gerekiyor. Oralara araç gidecek mi, gitmeyecek mi? O saatlerin düzenlenmesi, belediyelerle işbirliği gerekiyor. Dolayısıyla bunlar kapsamlı çalışmalar olduğu için tek başına karar alamıyorlar. Belediyelerle işbirliği yapmak zorundalar. O yüzden yavaş yavaş muhtemelen business mesela kültür sanat festivalleri bahsediyoruz. İl sayısı gittikçe arttı değil mi? 20, 27, 26'ya çıktı falan. Muhtemelen bu gece müzeciliği uygulaması da yaygınlaştıkça şehirlerde, yeni şehirlerde eklenecektir.
0: Eklenecektir. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geçiyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na. Çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıklamış Bakan Göktaş.
1: Bence çok önemli şu çocuk dostu ifadesi. Hatırlarsın birkaç yıl önce çok saçma sapan bir yazarın saçma sapan kitabı üzerinden çok ciddi bir tartışma çıktı. Bu
0: Evet.
1: nasıl bir kitap falan diye.
0: Bir süre gözlerimiz böyle çocuk kitaplarına çevrilip sonrasında da devamı geldi onun,
1: Tabii
0: değil mi?
1: tabii devamı geldi. O yazar da demek istemiyorum o kişiye aslına bakarsan. Çünkü yazarlık böyle bir şey değil. Yani yazarlık her şeyi yazmak anlamına gelmiyor. Hele bir de çocuk kitabı yazıyorsanız.
0: Çok
1: İki kat
0: itinalı
1: dikkatli
0: olmak
1: olmanız
0: lazım.
1: gerekiyor tabii ki. Sadece bu böyle müstehcen ifadelerden bağımsız.
0: Dediği.
1: Çocukların ruh haline, yaş grubuna göre kitap yazılması gerekiyor. Onların kaldırabileceği ağırlıkta. Dolayısıyla çocuk dostu kitap uygulaması bence çok mantıklı. Şimdi 2354 çok ciddi bir kitap sayısı. Öncelikle onu söylemek lazım. Bizde acayip güzel yerli yazarlar var çocuk kitapları konusunda. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Esra Yazdışdemir. O da çok güzel kitaplar yazar. Çocuk kitabı gerçekten ciddi uzmanlık gerektiriyor. Şimdi sadece çocuk dostu kitaplar değil de ekstra çalışmalar da var. Onları da söyleyelim. Bakan Mahinur Göktaş, bakanlık bünyesinde oluşturulan çocuk için dost uygulamalar çalışmasından biraz bahsetmiş. Bunların içinde siber zorbalık var, sanal dolandırıcılık var, müstehcenlik var, zararlı yazımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali konusu, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı, yani bunlar gibi böyle çok yönlü çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale etmek için geliştirdikleri, oluşturdukları bir birim denilebilir aslına bakarsan. Şimdi o çocuklar böyle riske açık hale gelmesinler diye bir çaba tabii ki bu. Ama şimdi bir de riske maruz kaldığı belirlenen çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar var. Onlardan da biraz bahsetmiş Sayın Bakan. Sağlıklı gelişimlerinin temini için gerekli adımları attıklarını söylemiş. Ekiplerin DUY web sitesi ve ihbar hattıyla da bugüne kadar dijital mecrada çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yapıldığını belirtmiş. Şimdi çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda tabii yürütülüyor bu çalışmalar. Çocuk dostu kitap uygulamasını da bu çerçevede geliştirmişler. Bence annelerin ve babaların özellikle kitap alırken ya da mesela internette çok fazla vakit geçiriyorlar biliyorsun. Bunlar konusunda ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü biz hayatın o koşturmacası içinde bazen gözden kaçırabiliyoruz. Kimlerle iletişim kurduğunu, ne tür kitaplar okuduğunu, hangi programları izlediğini,
0: Evet.
1: işte sosyal medya hesaplarına giriyorsa orada kimlerle tanıştıklarını vesaire. Dolayısıyla bunların hepsine dikkat çekmek için eğer bakanlık bir uygulama yapıyorsa ailede de evde de veliler olarak bizim de üzerimize çok ciddi görevler düşüyor diyorum.
0: Evet. Şimdi senin seveceğin bir başlıkta devam edeceğiz. Türk Mutfağı Haftası. Ne güzel konuşuyoruz bunu.
1: Buna bayıla
0: Mutfak
1: bayıla
0: deyince,
1: konuşuyoruz,
0: evet.
1: evet.
0: Şimdi Türk mutfağı deyince kültürümüzün en önemli parçalarından birisi mutfağımız, gastronomi. Şimdi yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanmış.
1: Bunu ne kadar güzel keşfetti bizimkiler.
0: Değil mi?
1: Muhtemelen evet. Yani şöyle neredeyse dünyanın en iyi 5 mutfak

0: puandan biri. Ya bizim için tabii ki birinci sırada da
1: Hı.
0: işte dünya gurmelerinin ya da bu tür resmi otoritelerin belirlediği rakamlara göre ilk 5 mutfaktayız biz. Zaten Test Atlas her hafta, her ay
1: Evet.
0: bizi seçiyor. Yani işte en iyi baklava bizde ya da tatlı, işte en iyi ekmek bizde, en iyi et yemeği bizde. En kötü ilk ona birkaç tane yemek sokuyoruz. Bu ne
1: Hı.
0: demek? Bu zaten Türk mutfağının sadece Türklerce değil, Orta Doğu insanlarınca değil, tüm dünya mutfakları tarafından kabul gördüğünü, insanların damak tadına da o umami dedikleri şeye de acayip haz verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla biz de şimdi bu gastronomi denen ayrı turizm başlığının ne kadar kıymetli olduğunu anladık ülke olarak. Bunlarla ilgilen programlar yapılıyor bir yandan televizyonda. Yeni şefler geliyor. Bunun önemini artık fark eden genç sayısı da çok fazla. Çocuklarını buna yönlendiren aile sayısı da çok fazla. Şimdi o gastronomi her açıdan geliştikçe hem yeni yemeklerin keşfi hem işte yeni ustaların gelişimi, çırakların gelişimi falan derken bir de diyoruz ki biz ülke içinde bunları yaparken bir de yurt dışında lezzetlerimizi tanıtalım. Varsa eğer tanımayanlar. Şimdi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da. Türkiye'nin Jakarta Büyükelçiliği'nde, Amerika'nın New York kentinde bir sofrada miras temasıyla bir de İsveç'in başkenti Stockholm'de bizim Türkiye'nin tüm güzel lezzetleri o
1: Tanıtılmış.
0: temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. İnsanlar şimdi tabaklarını alıp sarmasını da koyuyor, lahmacununu da koyuyor, baklavasını da koyuyor. Ve inan hem yurt dışından Türkiye'ye gelen hem de yurt dışında bu tür tanıtımı yapılan etkinliklere katılan insanların söylediği tek bir şey var. Mükemmel, inanılmaz lezzetli. Bizim buradan bu gastronomi başlığından çok ciddi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bence şu anki
1: Tabii ki.
0: çalışmalar da çok iyi bir düzeyde. Ama bence bunları arttırmanın kesinlikle
1: Sonu
0: vakti.
1: yok gibi geliyor bana.
0: Sonu
1: Yani
0: yok
1: bu
0: tabii.
1: her şey yapılabilir bu alanda.
0: Yapılabilir
1: Çok
0: çünkü biz
1: zengin
0: de seninle
1: çünkü.
0: bazen konuşuyoruz ya bu ilim böyle bir yemeğim varmış ilk kez duydum
1: Biz
0: falan diye.
1: bilemiyoruz, biz
0: Tabii tabii.
1: tadamıyoruz. O kadar geniş
0: Tabii.
1: mutfağımız.
0: Yani işte mesela biz Kayseri pastırmasını biliriz. Kaç kişi biliyordur aslında dünyanın en iyi pastırmasının Kastamonu pastırması olduğunu.
1: Doğru
0: Yani biz
1: söylüyorsun.
0: bile daha yeni yeni öğrendik.
1: Evet, çok haklısın.
0: Dolayısıyla her ilimizden en az 4-5 mükemmel lezzet çıkıyor.
1: Evet.
0: Sen bunları işte 80'le çarp. Korkunç rakamlar bunlar.
1: Korkunç
0: Her birini
1: rakamlar.
0: döndüre döndüre servis et, PR'ını yap. Zaten alıp yürüyor. O yüzden bu gastronomi dediğimiz şeye acayip
1: Evet.
0: asılmamız gerekiyor
1: Bir de
0: bence.
1: böyle illerimizi de illerimizin mutfakları çok kıymetli. Bir de tarihe gittiğimizde ben inanamıyorum. Selçuklu mutfağı diye bir mutfak var mesela. Hiç tatmadığımız yemekler var.
0: Evet.
1: Osmanlı mutfağı, saray mutfağı zaten çok geniş. Hani onu biraz daha tanımaya başladık diye düşünüyorum. Bilmeye başladık ama Selçuklu mutfağı var mesela. Bambaşka yemekler, bambaşka baharatlar, değil mi?
0: Evet.
1: Geriye gittikçe bir de tarihteki mutfaklarımız var. Çok kıymetli.
0: Çok kıymetli. Ben geçen gün düşünüyorum diyorum ki mesela tarhana çorbasını nasıl bulmuş olabilir kadınlar? Yani değil mi? İnsan şey yapıyor yani ya da mercimek ya da aşure nasıl insanların aklına geliyor? O
1: Bir yere
0: kadar
1: girdikçe yani mesela kışlık yaptığımız hazırlıklar değil mi?
0: tabii. Yani
1: İnanılmaz.
0: bunlar yekünde acayip rakamlar ve acayip
1: Evet.
0: lezzetler. Bence biz bu anlamda çok başarılıyız. Bir de yaş geçtikçe sen de hissediyor musun? Yani böyle memleket sevdam, memleketimin
1: Artıyor.
0: mutfağına, denizlerine,
1: Bağlılık
0: şey
1: artıyor
0: evet
1: değil mi?
0: bağlılığım inanılmaz arttı. Mesela şeyden inanılmaz keyif alıyorum. Sosyal medya hesaplarını açıp yabancıların Türkiye'ye geldiğinde ya da Türk lezzetlerini denediğinde
1: Verdikleri
0: muhteşem,
1: tepkiler
0: harika
1: değil
0: falan
1: mi?
0: diye verdikleri tepkiler o kadar mutlu ediyor ki beni. Ha ha ha iyi ki Türküz falan diye böyle övünesim geliyor. Dolayısıyla işte yaş geçtikçe herkes hissedecektir bunu. Dolayısıyla canım memleketimin her bir köşesi dediğimiz gibi her mutfağının her bir lezzeti
1: Çok kıymetli.
0: ayrı kıymetli. O yüzden bu gastronominin de üzerine fazla fazla gitmemiz
1: Gidilmesi
0: lazım.
1: lazım. Şimdi yine seveceğim bir konu. Çingene kızı. Bu beni çok heyecanlandıran bir
0: Çok.
1: haber oldu. Mozaiğin kayıp parçalarından biri daha Amerika'dan Türkiye'ye getirildi ve çok güzel bir mozaik değil mi?
0: Çok güzel. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Gülnurcuğum? Biz ne diyoruz mesela? Buradan gittiğinde arkadaş bu memleketin değerini yurt dışına kaçırmayın. Türkler hala yapıyorlar ya mesela kaçak kazılar falan. İnanılmaz sinirleniyorum. Vakti zamanında Amerika'ya gitmiş bu. Hangi yollarla tahmin edebiliyoruz. Yurt dışından gelmiş arkeologlar.
1: Evet.
0: Özellikle Almanlar çok vaktinde yapmış. Koymuşlar valizlere trenlerle götürmüşler. Şimdi biz tespit etmişiz.

0: Çingene Kızı mozaiğinin 13.sünü. Bak şimdi Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine ulaşmışız. Bakanlık yetkilileri ulaşmış. Bilimsel verilerle elde ettiğimiz kanıtları sunmuşuz. İki ülke arasında tabii yürürlükte olan bazı anlaşmalar var. Bu tür böyle değiş tokuşlar ya da iadeler falan filan konusunda. Biz onları almışız ama nasıl bir şeyden geçiyor, prosedürden geçiyor anlatamam sana. Şimdi üniversite devreye giriyor. Tabii bakan teşekkür etmiş bu arada. Türk Hava Yolları devreye giriyor, bizim bakanlık uzmanları devreye giriyor, Amerikan mahkemeleri devreye giriyor, Amerikan müzeleri yığınla iş en az 3 yıl 4 yıl süren süreçler bunlar. İnsan yazık günah mı diye, yazık günah değil mi diye soruyor tabii ki haklı olarak. Bunu
1: Çok
0: şu an
1: haklısın.
0: yapan, kaçak kızı yapan, dediğimiz gibi hani o vakti zamanında götürülmüş, keşke götürülmeseymiş, doğru düzgün kayda tutulmamış vesaire ama bugün işte jandarma, kolluk kuvvetleri diyelim toplamda, kolluk kuvvetlerinin çabasına rağmen hala sağda solda kaçak kızı
1: Yapmaya
0: yapmaya çalışan
1: çalışanlar.
0: insanlar var. Bu gerçekten çıldırtıcı bir şey çünkü senin benim hakkım günür. Onları görmek,
1: Evet.
0: çocuklarımızın hakkı ziyaret edip o müzelerde değil mi onları?
1: Hazinemiz onlar ya.
0: Onlar bizim hazinemiz. Dolayısıyla inanılmaz sinirleniyoruz. Şimdi yaklaşık 9,25 çarpı 13,50 metre ölçülerinde bu büyük taban mozaiği. 13. parça yani panel diyorlar aslında bakarsan bunu. Buna ABD'de bulunmuş. İşte dedik ya nasıl gitti kim bilir. Bak bu arada bakan söylemiş Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Chicago Başkonsolosluğu, ulusal ve uluslararası bilim insanları, Türk Hava Yolları ve Turkish Kargo ile emeği geçen herkese teşekkürlerini sunmuş. Yani acayip bir çaba var, acayip bir gayret var. Zeugma, Çingene Kızı mozaiği zaten biliyorsun dünyaca
1: Çok
0: biliniyor.
1: güzel.
0: Acayip de güzel bir eser. Onu da mesela bazen düşünüyorum ben. Nasıl insanın aklına böyle bir şey gelir de böyle bir
1: Yapar.
0: sanat icra eder? Evet. Şimdi modern sanatla ilgili bazen paylaşım yapıyorum. Görüyor musun onları Gülnur?
1: Evet.
0: İnanılmaz komik paylaşımlar. Yani bir mesela boyayı alıp olduğu gibi başından aşağıya döküyor. Birisi işte yerde de beğeniyor falan ve buna modern sanat diyorlar. Bunun da yurt dışında alıcısı çok. Mesela Türkiye'de ben bu tür saçmalıkları çok fazla görmüyorum. Muhtemelen kimse gitmez, gidenler de güler falan diye yapmıyor. Bizim Türkler biraz akıllı biliyorsun. Bir de öyle her şey bizim sanat şeyimiz gerçekten çok yüksek. Onu da
1: Belki
0: fark ettim.
1: mutfağımız gibi sanat kısmımızın da zengin olmasına, işte Çingene Kızı'na bakıp böyle bir şey yapmayı düşünmez diye
0: Tabii
1: düşünüyorum bizim insanımız.
0: kesinlikle öyle. Bizim insanın bir de espri zekası falan da çok yüksek. Yani bizde bu tür saçmalıkları görenler muhtemelen şey yapar yani dalga
1: Güler.
0: geçip falan çıkar. Geçen gün Fransa'da öyle abuk subuk bir gösteri vardı. Onu da dediğim gibi paylaştım. Buna da adına modern sanat falan diyorlar. Yani şimdi bu sanatla ya da ne bileyim Michelangelo'yla, Rodin'le, ne bileyim Goya'yla falan kıyaslayamıyorsun bugün yapılanları.
1: Evet,
0: İlla
1: Fransa'da
0: ressam olmak
1: gerçi
0: zorunda
1: sanat
0: değilsin.
1: olarak çok
0: Tabii.
1: dolu bir millet
0: Tabii. Yani neler
1: Fransızlar.
0: çıkartmış kendilerinden. Yani yazarlarına bak, ressamlarına bak, işte heykeltıraşlarına bak, bugün geldiği noktaya bak. O yüzden modern sanat saçmalıklarını falan şey yapınca, görünce çok gülüyorum ama şimdi bir Çingene Kızı mozaiği var ki otur izle yani günlerce izle, saatlerce değil günlerce izle.
1: Beni en çok düşündüren, bence şu anda dünya genelinde söyleyeceğim bunu, insanımızda olmayan şey, yani böyle bir mozaiği yapmak için bir kere çok ciddi sabır gerekir bence.
0: Sabır gerekir. Ya o heykeller
1: O
0: için
1: sabır
0: böyle
1: yok
0: günlük.
1: bence şimdi dünyadaki hiçbir millette yok diye düşünüyorum.
0: Yok, bir de bence şeyi de düşünüyor olabilirler ya. Bugüne kadar yapılabilecek her şey yapılmış. Artık ne yapacağız ki? Bir şey kalmadı geriye falan diye düşünmüş
1: Olabilir,
0: olabilirler.
1: olabilir.
0: Düşünsene geçen günde hangi heykel gelmişti? Sezar'ındaki heykeli miydi? Şimdi çok iyi hatırlayamıyorum. Ama şimdi bu sanatçıların isimleri yok. Bunlar böyle işte milattan sonra 300'e 500'e falan filan tarihleniyor. Şimdi sen o imkanlarla o heykeli nasıl bu kadar kuvvetli
1: Yaptın.
0: yontup yapabildin? Yani nasıl bir
1: Kendini
0: heykeltıraşlık
1: korudu,
0: bu?
1: değil mi?
0: Tabii
1: Bu kadar sene.
0: şimdi artık o kadar nitelikli sanatçılar yetişmediği gibi işte yeni üretim alanları da bulunamıyor. İşte az önce dediğimiz gibi modern sanat diye Hepsini tabii ki kastetmiyoruz. Yani lahana doğrayan bir kadın var mesela geçen gün. Günlük hayatın sıradanlığı diye modern sanat, tırnak içinde modern sanat etkinliği güya
1: O
0: gösterisi
1: zaman
0: yapmış.
1: biz de her gün mutfaktaki kadınlar olarak modern sanatın bir
0: Aynen öyle.
1: parçasıyız.
0: İşte sanat nedir, ne değildir, sanat kim içindir
1: Çok
0: falan
1: tanış bir
0: tartışmasına
1: tartışma.
0: giriyorsun. Ondan sonra şey olmuyor. Yani senin görüşün bir başkasına hitap etmiyor. Onun görüşü sana hitap etmiyor.
1: Ama
0: Sanat
1: gerçekten
0: dediğimiz şey karışık bir şey yani.
1: yani bu mozaikler harikulade.
0: Harikulade bir tablo ya. Yani
1: Evet.
0: ben Mona Lisa kadar kıymetli buluyorum biliyor musun
1: Evet.
0: şeyi?
1: Çingene
0: Leonardo da
1: kızını değil mi?
0: Vinci kadar evet Çingene kızına. Ondaki o yüz ifadesi biliyorsun değil mi böyle çok.
1: Sanatçısı bilinmeyen bir sanat eseri.
0: Evet ya iyi ki de yapmış ama.
1: Şimdi Kurtuluş Bey'i daha çok bekletmeyelim. TRT Prodüktörü ve Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı telefon hattında konuğumuz. Kurtuluş Bey'e hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba Kurtuluş Bey.
2: Merhabalar.
1: Biz yine Yelda ile güzel güzel sohbet ederken şimdi
2: Ne güzel.
1: direksiyonu sinemaya çevireceğiz. Büyük Lebowski filmini konuşuyoruz bugün.
2: Evet. Coen kardeşler sinemada böyle sayısı az olan yönetmen kardeşlerden biri. Joel ve Ethan Coen. İlginçtir, bazı kardeşler beraber iş yapmayı tercih ediyor. Örneğin
1: Evet.
2: Matrix'in Wachowski kardeşleri var. Belçika'da Darden kardeşler var. Biraz daha geçmişe gidersek İtalya'dan Taviani kardeşler var. Hatta bizde de Taylan biraderler var. Vavien'i çeken. Herhalde yani yönetmek, film yönetmek aslında çok bireysel bir iş olmasına rağmen çok uyumlu çalışıyorlar. Muhtemelen o yüzden birlikte yönetiyorlar, birlikte yazıyorlar senaryoları. Joel ve Ethan Coen de yakın zamana kadar yaptıkları pek çok filmi birlikte yaptılar. Bir süre önce artık tek tek film çekmeye başladılar. Büyük Lebowski 1998 yapımı bir film. Ben Coen kardeşlerin tarzını çok severim. Çünkü suç hikayeleri anlatırlar. Filmlerinin konusuna baktığınızda aslında kara film gibi duracak filmlerdir ama onu o kadar güzel mizahla bezerler ki böyle hiç kara filmmiş gibi, yani içiniz karararak değil, aksine gayet eğlenceli bir şekilde izlersiniz. Büyük Lebowski'de tam da böyle bir film. Jeff Lebowski adında bir karakter var. Biraz aylak olan, cebinde pek parası bulunmayan, işte arkadaşlarıyla bowling oynayan bir kişi. Bir gün isim benzerliğinden dolayı bir mafya hesaplaşmasının içinde buluyor kendini. O hesaplaşmanın içinde kendisi için anısı çok büyük olan halıya zarar geliyor ve bunu kendine yediremiyor. Aslında yani öyle bir insanın bu yani kaybeden bir insanın bu mafya işlerine girmesi çok beklenen bir şey değil ama sırf bu hala yüzünden bu işin peşini bırakmıyor ve başına gelen ilginç olayları izliyoruz bu filmde. Benim en çok güldüğüm, eğlendiğim filmlerden biridir Büyük Lebowski. O yüzden dinleyicilerimize böyle bir hatırlatmak istedim açıkçası.
0: Kurtuluş Bey, Oscar yolculukları yok mu iki kardeşin?
2: Tabii çok 4 Oscar'ları var. Bunun
1: Oh.
2: üçünü İhtiyarlara Yer Yok filmiyle aldılar. En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dalında. Fargo'yla da yine belki izlemişsinizdir, sonra dizisi de çekildi. Fargo filmiyle de yine Oscar kazandılar. En iyi senaryo Oscar'ını kazandılar. Yani yaptıkları her film ses getiren filmler aslında. Neredesin Be Birader var, Barton Fink var, Ciddi Bir Adam var, Hail Caesar var örneğin. Yani böyle Amerikan sinemasının değil yalnızca Avrupalı sinema severlerin de çok sevdiği yönetmenlerdir Joel ve Ethan Coen kardeşler. Böyle filmleri Hollywood'un o bildiğimiz akışıyla ilerlemez.
0: Tam
2: Biraz
0: onu
2: daha
0: soracaktım. Evet. Yani tipik
2: biraz
0: Hollywood filmlerinden farklı bir yapıları
2: yok
0: var. Evet.
2: farklıdır. Avrupa sinemasına daha yakınlardır.
0: Evet.
2: Belki bu yüzden dünya çapında seviliyorlar ama aynı zamanda Hollywood'un aktörlerini, aktrislerini kullanırlar. Yani çok ünlü oyuncular oynamıştır onların filmlerinde. Zaten Joel Coen'in eşi de Frances McDormand da ünlü bir oyuncu. Yani Amerikan sinemasıyla Avrupa sinemasını böyle birleştiren herhalde birkaç isim var. Biri Jim Jarmusch, biri de Coen kardeşler. Her tarafa seslenebilen yönetmenler. O açıdan ben de onların filmlerini çok beğeniyorum.

0: izlerim.
1: Ne
0: Harika.
1: güzel.
0: Peki onların başarısında senaryonun mu daha çok etkisi var
1: Çok.
0: denilebilir?
1: Evet. Yanılmıyorsam, tabii emin değilim ama hemen hemen bütün filmleri özgün senaryo. Yani çok güçlü kalemleri var. Bir söyleşide genelde yani kim hangi işi yapıyor dediklerinde şöyle bir cevap vermişlerdi kardeşlerden biri. Joel daha çok yönetme işine bakıyor, Ethan daha çok senaryo işine bakıyor gibi. Ama sonuçta şeyde birlikte yazıyorlar. Yani jenerikte isimleri birlikte geçiyor. Senaryoları çok güçlü, kalemleri çok güçlü, hikayeler çok güçlü. Çok sıradan olan hikayeleri, sıradan gelen, bize çok tanıdık gelen hikayeleri çok başka yere taşıyabiliyorlar. İşte tıpkı bu Büyük Lebowski'deki halı sahnesi gibi, yani halının karışması gibi bir anda bir küçük yanlış anlaşılma, bir hata, bir rastlantı o meseleyi, daha doğrusu o sıradanlığı bir filme dönüştürüyor. Yani biz ha evet bunun filmi çekilir diyoruz. Bu rastlantıdan ötürü. Yani çok sıradan bir hikayeyi aslında çok başka yere taşıyabildikleri için bence güçleri ondan da kaynaklanıyor.
0: Biraz herhalde oyuncu etkisi de var değil mi Günnur? Siz de öyle düşünüyor musunuz Kurtuluş Bey? Yani evet Hollywood oyuncularını seçiyor ama bence onların içinde de ciddi bir şey var. Yani o seçimin içinde de ciddi bir seçim var. Mesela Julianne Moore çok iyi bir isim ama örnek veriyorum. Yani mesela Ben Affleck gibi bir isim değil. Aklıma şimdi bir erkekle bir kadını kıyaslamak gibi olmasın da
1: Fargo'da da
0: neyi
1: oynadı
0: kast...
1: ama.
0: Evet. Ben Affleck oynamış mıydı
1: Evet,
0: hatırlamıyorum.
1: Fargo'da değil mi?
0: Onu bilmiyordum ama
1: Evet.
0: Fargo'yu
1: Şey
0: izledim
1: var.
0: gerçi hiç hatırlamıyorum ama kastettiğim aslında şuydu. Belki Ben Affleck yanlış bir örnekti. Ama böyle çok sıradan oyuncularla değil de böyle biraz daha yüzü sanki ya da daha önce oynadığı roller Avrupa sinemasına daha uygun, daha yakın isimleri seçiyor gibi. Öyle mi Kurtuluş Bey?
1: Ya şöyle diyebiliriz aslında ilk filmleri biraz daha sıradan isimlerdeydi. Daha az bilinen isimlerdeydi. Ama bir süre sonra örneğin George Clooney'in oynadığını biliyoruz. Catherine Zeta-Jones'un oynadığını biliyoruz. Yani çok önemli isimler onların filmlerinde rol aldı. Yine John Goodman var mesela bu filmde de var John Goodman. Holly Hunter var. Yani Hollywood'un ünlü isimleri de herhalde böyle filmlerde çalışmak istiyor. Yani böyle Hollywood sinemasında her şeyin nasıl ilerleyeceğinin belli olduğu filmlerde değil de biraz daha böyle Coen kardeşler gibi kalitenin de ön plana çıktığı filmlerde çalışmak istiyorlar. İyi oyuncularla çalışıyorlar ama o oyuncuları çok deyim yerindeyse sefil hallere sokabiliyorlar. Yani şöyle bir kahraman yaratmıyorlar kesinlikle o filmde. Yani o oyuncuyu bir kahramana dönüştürmüyorlar. Aksine o oyuncuyu yani daha önce hep kahraman olarak gördüğümüz oyuncuyu çok başka bir karaktere sokabiliyorlar, büründürebiliyorlar. O yüzden çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela İhtiyarlara Yer Yok'ta Javier Bardem vardı. O da çok kıymetli bir film değil mi?
0: Müthiş yani
1: Evet,
0: çok güzel bir film ve
1: hatırlıyorum.
0: Javier Bardem psikopat bir şeyi anlatıyordu, canlandırıyordu, bir katili canlandırıyordu.
1: Aslında Yelda'nın anlatmak istediğini ben anladım. Kurtuluş Bey de anladı aslında. Bazen düşündüğümüz şeyi söze dökemeyiz. Şimdi ya Javier Bardem deyince siz yani böyle biraz daha farklı rollere girebilen daha kıymetli oyuncular var gerçekten. Bilmiyorum karakter oyuncusu mu denir bilemiyorum. Hani onu dediğiniz gibi böyle psikopat bir katilde de izlersiniz değil mi?
0: Evet.
1: Bir
0: Evet.
1: başka filmde
0: Ama
1: bir aile babası olarak izlersiniz mesela.
0: evet ama mesela George Clooney daha düz bir oyuncudur.
1: Daha düz
0: Yani
1: bir
0: o
1: oyuncudur. Evet
0: evet
1: doğru.
0: ama o çok başka bir rolde karşımıza
1: Evet.
0: çıkabiliyor bir Coen kardeşler filminde. Bu arada Ben Affleck oynamamış
1: Evet.
0: Fargo'da.
1: Şimdi bak
0: Ben de o
1: iyi
0: hatamı
1: Allah'tan doğru düzeltecektim.
0: hatırlamışım. Ben Affleck'i hatırlamıyorum
1: Evet.
0: Fargo'da evet.
1: Evet. O oynamamış. Ben de o
0: Evet.
1: hatamı

0: Çok
1: Düzeltecektim.
0: iyi filmler çeken ve bence insanların hoşça da vakit geçirebilecekleri filmler çeken yönetmenler,
2: Geri
0: Coen
2: dönüp
0: kardeşler.
2: dönüp de izlenebilecek filmler çekiyor değil mi aynı zamanda?
0: Evet.
2: Evet.
0: Yani ben Büyük Lebowski, Fargo'yu, Nergis'in ve Biraderi, bir de bir şirket komedisi diye bir filmleri var. Yani çok komiktir gerçekten.
1: İlginç.
0: Yani tekrar tekrar izlemişimdir. Böyle eğlenmek için izlenecek ama kaliteli aynı zamanda film izlemek isteyenlerin de bence başvurabilecekleri isimler falan kardeşler.
1: Şimdi oyuncuları konuştuk. O zaman Coen kardeşler, yani aslında yönetmen ve senaristler içinde, biz bunu daha önceki filmlerde de bazı filmlerde konuştuk. Bir imzaları var zannediyorum.
0: Tabii
1: Öyle
0: tabii tabii
1: diyebiliriz, değil mi?
0: tabii tabii evet mutlaka.
1: E o
0: Ama
1: zaman
0: tabii artık ayrıldılar ne yazık ki.
1: öyle mi?
0: Tek tek film çekiyorlar evet. Yani ayrılmaları biraz kötü oldu tabii. Bakalım nasıl
1: Devam
0: gidecek bundan
1: edecekler.
0: sonra.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey.
0: Ben
1: Sağ
0: teşekkür
1: olun Kurtuluş
0: ediyorum.
1: Bey. Kolaylıklar
0: Sevgiler.
1: diliyoruz
0: Sağ
1: size.
0: olun.
1: Şimdi efendim TRT prodüktörü Kurtuluş Özyazıcı'yı ağırladık, uğurladık arkasından da süremizin de sonuna geldik. Filmin adını hatırlatalım o zaman. Büyük Lebowski efendim filmin ismi. Tekrar dönüp izleyenler tekrar dönüp izleyebilir. Hiç izlemeyenler bunu keşfedebilir. Bu kardeşleri de, Coen kardeşleri de keşfedebilirler. Şimdi kitaplık köşemizde kitapları konuştukça ben her seferinde şöyle çıkıyorum. Allah'ım ne kadar çok okuyacağım kitap var diye çıkıyorum. Bu bölümde de konuştukça gerçekten çok çok zaman olsa da bu kadar filmi hani böyle araştırarak işte bu yönetmen kimdir, senarist kimdir diye değil mi?
2: Bizim şöyle
1: Tadına
2: bir
1: vararak
2: şansımız var
1: izleyebilsek.
2: tabii ki. En azından Kurtuluş Bey var, bizim
1: Evet.
2: tanıdığımız ve biz tüm filmleri izleyip içlerinden en iyilerini seçmiyoruz.
1: Seçebiliyoruz.
2: Zaten
1: O bizim
2: seçilmiş
1: için
2: filmleri, evet.
1: seçiyor.
2: Dinleyenlerin de böyle bir şansı var. Kurtuluş Bey burada en iyi filmlerden söz ediyor ve onları konuşuyoruz. O yüzden bizi takip etmeye, dinlemeye devam
1: Devam
2: etsinler.
1: etsinler gerçekten ama çok fazla izleyecek film, çok fazla okunacak kitap var. Bir insan ömrü yetmeyecek kadar incelemek her hafta bizimle birlikte dediğin gibi belki de izlemek lazım efendim. Tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz
2: Ben
1: Yelda.
2: teşekkür ederim. Çok keyifliydi günler yine.
1: Efendim bu haftanın da sonuna geldik. Haziran ayının ilk haftası. Pazartesi günü yine farklı konu ve konuklarla biz burada olacağız. Sağlıkla güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. İletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu bizlerle birlikteydi. Hoşça

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Küçük ölçekli üreticiler için gelir garantili besicilik projesi devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeyle besicinin gelirinin ve emeğinin karşılığının güvence altına alındığını söyledi. Yumaklı, amaçlarının kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir cerrahi başarıya imza atıldı. 63 yaşındaki Mehmet Salih Saltık, beyin kanaması sonrası gelişen kafatası enfeksiyonu sebebiyle felç geçirdi. Saltık'ın enfekte olan kafatası bölümü başarılı operasyonla çıkarıldı. Sentetik materyalden üretilen yeni bir kafatası parçası takıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise, Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı. Yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Ve spor. Bahçeşehir seride durumu bir bire getirdi. Bahçeşehir Koleji Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gen'i deplasmanda 101-79 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 3. maç yarın Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern ve Kopenhag 18, Berlin 20, Brüksel 17, bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 18, Tiran 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Yapımcılarımız Songül Saman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız ve mikrofon başında ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün dileğiyle birlikteliğimize başlıyoruz. Ve 11 Eylül'e kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi gazeteleri okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Ve sonrasında konuğumuz her cuma olduğu gibi gazeteci Yeşim Eraslan'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Milliyet'in manşeti Ankara'da müttefikler savaşı, NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, ABD'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle soğuk savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerinden biri olacak. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 32 liderin buluşacağı zirvede gözler ABD Başkanı Trump'ta olacak. ABD Avrupa ilişkilerindeki gerginlikle Trump'la Avrupalı liderler arasındaki soğukluğun zirveye yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre Ankara, soğuk savaş sonrasının en önemli NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Atina ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyarısı, MSB NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli bir şekilde alınmakta olduğunu belirtti. MSB açıklamasında Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminin girişimlerinin dikkatle takip edildiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını da bildirdi. Lübnan'da şartlı anlaşma, ABD arabuluculuğunda görüşülen İsrail ve Lübnan heyetleri Hizbullah'ın saldırıları sonlandırması şartıyla anlaşmaya vardı. Ancak Hizbullah'tan gelen açıklamalar ateşkesin sürdürülebilirliğiyle ilgili soru işaretleri yaratıyor.

0: Hürriyet gazetesine geçtik. Afrika'nın kara gün dostuyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tajani ile düzenlediği basın toplantısında Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz dedi. Nijer Cumhurbaşkanı Tajani dün Ankara'ya geldi. Tajani'yi Beştepe'de Erdoğan karşıladı. İkili görüşme ve heyetler arası görüşmelerden sonra liderler anlaşmaları imzaladı. Basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz dedi. Türkiye'nin AB üyeliğine destek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Türkiye'nin AB üyeliği hedefine destek geldi. Stubb, Türkiye'nin üye olmasını savundu. Ciddi şekilde düşünmeliyiz. Stubb, Türkiye konusunda ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin bize olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamak için zihnimizi açmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Şu an 9 ülke AB adayı statüsüne sahip dedi. 18 bin lira taksitli ev fırsatı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için 64 şehirde 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Taksitler 18 bin liradan başlayacak. Konutlar 2+1 ve 3+1 olacak. Fiyatlar 2.1 milyon liradan, taksitler 18 bin liradan başlayacak. Satışlarda kura olmayacak, sadece evi olmayanlar başvurabilecek. Bakan Kurum, konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımız yeni, sağlam, sosyal altyapısı olan binalarda kira yakın bir fiyatta ev sahibi olabilecek dedi. Akşam gazetesine geçtik. Erdoğan her zaman yanımızdaydı. Başkan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Tajani'nin huzurunda iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. Afrika dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı, istikrara kavuşmamızı sağladınız, teşekkür ederiz dedi. Cumhurbaşkanı Tajani, Erdoğan'ın 2013'teki Nijer ziyaretini hatırlatıp o dönemden bu yana hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin desteğini aldık, terör tehdidine karşı yardımcı oldu dedi. Sumut saldırısı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde farklı ülkelerden hukukçular İsrail'in uluslararası sularda Sumut filosuna barbarca saldırısını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. 33 yıl sonra ilk ziyaret, Ermenistan iş adamları normalleşme adımları çerçevesinde 33 yıldır kapalı olan Akyaka sınır kapısından geçerek Türkiye'ye geldi. Peçişe'ye 1 TL iade, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde kurulacak kutularla depozitolu ambalaj uygulaması başlayacak. Kutuya atılacak her depozitolu şişe başına 1 lira ödenecek.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Yeni Şafak gazetesine geçtik. Ankara kırmızı alan, NATO alarmı. Ankara 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Bir bölümü Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkları aynı merkezde buluşturan Ayyıldız Karargahı'nda yapılacak zirve için olağanüstü tedbirler alınıyor. Birçok bölge kırmızı alan ilan edildi. Buralarda araç ve yaya girişi kontrollü olacak. 40 bin polis ve jandarma sahada olacak. Esenboğa Havalimanı'na uçuşlar kısıtlanacak. 9 ilçede 6-12 Temmuz arası kamu personeline idari izin verildi. Kamu kurumlarında bu tarihlerde sınav ve tören yapılamayacak. Bazı düğünler izne tabi olacak. İsrail Gazze'de 5'i aynı aileden 9 kişiyi katletti. Gazze'de varılan ateşkes sonrasında işgali her geçen gün büyüten İsrail katliamlarına devam ediyor. Önceki gece yapılan hava saldırılarında aynı aileden anne, baba ve 3 çocuk dahil 9 Filistinli öldürüldü. Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail ordusu 936 Filistinli'yi katletti. Asker ölmedikçe müzakere olmayacak. ABD Başkanı Trump'ın yakın çevresine İran'la ateşkes sürecinin Amerikan askeri ölmedikçe süreceğini söyledi. Trump'ın İran'a baskı kurarak taleplerini kabul ettirmek için müzakerede ısrarcı olduğu belirtiliyor.

0: ve bugünkü turumuzu Sabah Gazetesi ile noktalayacağız. Sıfır Atık Festivali çocuklarla şenlendi. Atatürk Havalimanı'nda başlayan Sıfır Atık Festivali'ne çocukların ilgisi büyük oldu. Emine Erdoğan'ın himayesine düzenlenen festival kapılarını açtı. Festival alanına akın eden çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı. Anadolu'nun israf etmeyen kadim kültürünü yeni nesil çevre teknolojileriyle buluşturan festivalin ilk gününde Mazhar Alanson ve Rafet El Roman sahne aldı. Özel'in fezlekesi Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet itirafı kapsamında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan hazırlanan dosya fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara'ya gönderildi. Ayrıca CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkinde dosya yönünden yetkisizlik kararı verildi. Ay Yıldız için uykusuz geceler spor dünyasından bu haberle turumuzu noktalayacağız. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran'da başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası, Türk futbol severleri uykusuz bırakacak. Turnuvadaki 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle 24.05 arasında oynanacak.
1: Dış basın.
2: İran'ın devlet televizyonuna göre devrim muhafızları ordusu, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın olamayacağını belirtti. İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki gösterilen açıklamada, Lübnan halkı gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir ifadeleri kullanıldı. İran'ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, düşman Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır ifadelerine yer verildi. İran resmi haber ajansı IRNA, dini lider Müşteba Hamaney'in İran devriminin kurucusu Ayetullah Hümeyni'nin ölümünün 37. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı yazılı mesaja yer veriyor. Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki hegemonik sistemin İran'ın işlerini hedef alan yeni bir stratejiye geçtiği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in savaş alanında derin bir aşağılanma ve ardı ardına yenilgiler yaşadıktan sonra kapsamlı bir hibrit savaşa başvurduğu değerlendirmesinde bulunan Hamaney, söz konusu hibrit savaşın toplumun çeşitli kesimleri arasında şüphe, umutsuzluk ve bölünme tohumları ekmeye dayanan yöntemlerle yürütüldüğünü belirtti. Vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki güvenin ve ulusal birliğin korunmasının önemine işaret etti. The Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililerin Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırılarının Trump üzerindeki baskıyı ve ateşkesin uzun vadede sürdürülmesine ilişkin şüpheleri artırdığını söylediğini yazıyor. Son haftalarda üzerinde çalışılan çerçeve anlaşmasının öncelikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ABD'nin İran'a yönelik ablukasının kaldırılmasını öngördüğünü savunan yetkililer, Trump'ın İran'ın ABD askerlerini öldürmesi halinde Tahran'la ateşkesi sonlandırmayı değerlendireceğini yakın çevresine söylediğini öne sürdü.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: ABC News'ın Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine ve belgelere dayandırdığı haberine göre giderlerdeki artış ve akaryakıt maliyetleri Pentagon'un mali yükünü önemli ölçüde artırdı. Belgelerde Pentagon'un yakıt için varil başına ödediği ortalama fiyatın Ekim 2025'te 154,14 dolarken bu yıl Nisan'da 195,72 dolara yükseldiği belirtildi. Pentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı, söz konusu artışın askeri araçların yakıt giderlerinde 1 milyar dolardan fazla planlanmamış ek maliyet oluşturabileceği ifade edildi. Yetkililer artan harcamalar sebebiyle seyahatlerin daha sıkı denetime tabi tutulduğunu, bazı birimlerin seyahatleri önemli ölçüde azalttığını veya tamamen iptal ettiğini bildirdi. Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin Mali'de attığı adımları öne çıkaran haber yayımladı. Fransa ve Rusya'nın Afrika ülkelerinde etkisinin azaldığına işaret edilen haberde, Ankara ile Bamako arasındaki ticaretin son 10 yılda 3 katına çıktığı belirtildi. Haberde Türkiye'nin Mali'de başta savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda sessiz ama derinden ilerlediği ifade edildi. Mali için Türkiye, insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim ithalatı konusunda vazgeçilmez bir ortak haline geldi. Türk özel güvenlik şirketlerinin de Mali'de faaliyet gösterdiği bildiriliyor. İki ülke arasında düzinelerce anlaşma imzalandı ifadelerine yer verildi. The Guardian gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulunduğunu yazıyor. Zelenski, ABD'nin değişen önceliklerine dikkat çekerek Washington'ın ağırlıklı olarak İran Savaşı'na odaklandığı bu dönemde Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için Trump yönetiminin dikkatini yeniden bu bölgeye vermesini beklemenin yanlış olacağını ifade etti. Bir toplantı öneriyorum diyen Zelenski, görüşmeler için İsviçre, Türkiye veya Arap ülkeleri gibi tarafsız bir üçüncü ülkenin ev sahipliği yapabileceğini belirtti ve net bir tarih belirlenmesini önerdi. Kremlin sözcüsü Peskov ise Putin'in mektubu henüz görmediğini ifade ederek, Zelenski'nin görüşme istiyorsa Moskova'ya gidebileceğini söyledi.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

0: Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı 16 yıl önce ağır borç kriziyle sarsılan Yunanistan'ın ekonomisini düze çıkarmayı başardığını yazıyor. Avrupa Komisyonu, Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nin makroekonomik dengesizlikleri olan üye ülkeler listesinden ve gözetimden çıkardı. Yıllarca ekonomik krizlerle anılan Yunanistan'ın Başbakanı Mitsotakis, gelinen noktanın daha iyi bir yaşamın temelini oluşturduğunu söyledi. Mitsotakis, elde edilen bütçe fazlalarının da artık daha yüksek maaşlar ve emekli aylıklarına dönüştürülebileceğini belirtti. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Kuzey Kore lideri Kim'in, ülkede silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla 2 katından fazla arttığını söylediğini aktarıyor. Yeni açılan bir nükleer malzeme üretim tesisine gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Kuzey Kore lideri, ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirme ihtiyacının giderek arttığını ifade etti. Independent bir başka haberinde Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı golün İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildiğini duyuruyor. La Liga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak orta sahadan Arda Güler 2025-2026 sezonunun en güzel golünü atıyor ifadeleri kullanıldı. BBC, yapay zekanın çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türü geliştirmek için kullanıldığını yazıyor. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ilk kez bir aşının temel bileşeninin tamamen yapay zeka tarafından tasarlandığını ve insanlar üzerinde denendiğini açıkladı. Geliştirilen aşı, tüm COVID varyantlarını ve hayvanları enfekte eden, ancak bir sonraki salgını başlatma potansiyeli olan virüsleri de kapsayacak şekilde tüm koronavirüsler üzerinde etkili olacak biçimde tasarlandı. Ekip, grip ve Ebola ile mücadele edebilecek ayrı aşılar üzerinde de çalışıyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, dış basının ardından bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte ve İran'daki son durumu dinleyeceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle İran'ın nükleer mesele, başta olmak üzere Hürmüz Boğazı ile ilgili planlaması ve aynı zamanda Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarının etkisi buralarda tartışılıyor, konuşuluyor ve bunların belli bir noktada düzenlenmesi ve önünü alınması için gerekli çalışmaların başlatılması noktasında çok ciddi bir çalışma ve çaba var. Ancak bütün bu çalışma ve çabalar netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'in kendisine bağlı. İran eğer İsrail saldırılarını Lübnan'a ve Gazze'ye devam ettirirse biz barışa yanaşmayız şeklindeki ifadesinin karşısında Amerika Birleşik Devletleri aslında Lübnan'ı o maddelerin dışına iterek İsrail'in emellerine yol açabilecek bir statüye kavuşturmak için sürekli o maddeyi işte ayrı tutalım, o madde bağımsız kalsın, diğer maddelerde anlaşalım şeklinde İran buna karşı direniyor işin doğrusu. Hürmüz'de özellikle İran'ın şu an için var olan kontrolü hiç kuşkusuz Amerika başta olmak üzere birçok çevreyi de rahatsız ediyor. İran süreçte burada hakimiyet kurmak istiyor. Amerika İran'ın Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet kurmasını istemiyor. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi gemilerin geçişleri ve gelişleri uluslararası normal şartlara bağlı olarak para alınmadan yapılması gerektiğini söylüyor. Öte taraftan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi dedi ki eğer dedi biz mütabakatı imzalarsak mal varlığımızın en azından %50'sinin biz verilmesini istiyoruz İran'a. Yine Lübnan'la ilgili açıklama yaptı. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın durması ve bu savaşın her yerde kalıcı olması.

0: olmasını istiyoruz. Bu noktada İsrail ile Amerika arasında da bir çekişme var. Çünkü İsrail savaşın tamamen durması halinde kendisinin süreç içerisindeki plan ve programlarının aksayacağından kendi açısından endişe ediyor. Çünkü onların Orta Doğu'da ulaşmak istedikleri bir takım yerler var ve bu yerlerin içerisinde de Lübnan bulunuyor. Öte taraftan İran, ABD ile henüz kesin manada bir anlaşmaya varamadık. Onun için gayretlerimiz sürüyor dedi. Yine dün İran'da normal şartlarda 3 Haziran'da vefat etmişti. 1989'da İran İslam devriminin kurucusu Ayetullah Meyni, onun için anma yaptılar geniş çaplı. Öte tarafta yine Vadirhum dedikleri bir bayram var. O bayramda da işte imametin Hazreti Ali'ye verilmesiyle ilgili onu da bir bayram gibi kutladılar. İran bu bağlamda yani hem sosyal ve siyasal hayatını devam ettirirken öte taraftan savaşla ilgili tutumlarını da çok ciddi tutarak takibini yapıyor. Bakalım süreç içerisinde ABD ile İran arasında varılabilecek bir mutabakat nereye varacak veya mutabakat olmayacaksa da neye evrilecek hep beraber göreceğiz. Bundan sonra yine olabilecek gelişmelerle Tahran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve stüdyomuzda gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Eraslan.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Efendim her perşembe olduğu gibi MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti ama bu kez Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çeyli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlendi toplantı. Bu toplantıda tabii önemli başlıklar söz konusuydu. Detayları sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi İzmir'deydik dün, Çiğli'deydik, 2. Anajet Üst Komutanlığı'ndaydık. Önemli bir hazırlık var Çiğli'de, 7-8 Haziran tarihleri arasında bir festival var. Özellikle gençlere, öğrencilere yönelik bir festival var. Onun hazırlığı vardı. Hem o hazırlıkları gördük hem de Milli Savunma Bakanlığı'na önümüzdeki ya da çevremizde oluşan gelişmelere yönelik sorularımızı yönelttik. Bu sorulardan birisi geçtiğimiz hafta konuştuğumuz Güney Kıbrıs Rum kesiminin Hindistan'dan süpersonik füze alma girişimi, Yunanistan'ın yoğun silahlanma girişimine yönelikti. Net mesajları oldu Milli Savunma Bakanlığı'nın. Yunanistan ve Rum kesiminin silahlanma yarışını değerlendirdi. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine dikkat çekti bakanlık yetkilileri. Açıkçası bölgede gerilimi artıracak adımların kimseye fayda sağlamayacağını belirtti. Silahlanma yarışları yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yunanistan'ın artan savunma harcamalarına ilişkin de kritik bir değerlendirmede bulundu açıkçası. Yunanistan'ın hava harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur dedi. Bakanlık diyaloğa dikkat çekti. Zira Genelkurmay Başkanı da Selanik'te yapılan bir toplantı var. Bu diyalog çerçevesinde orada olduğunu söyleyelim. Onun dışında tabii ki önümüzde 2 ay, tam yaklaşık 1 ay kaldı. Kritik bir NATO zirvesi gerçekleşecek Türkiye'de. Ev sahipliği yapıyor, Ankara'da yapılacak. Özellikle hem NATO'nun geleceği hem bölgenin geleceğine yönelik önemli adımların atılacağını söyleyebiliriz. Adımların alınacağını, kararların alınacağını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisine de dikkat çekilecek gelişmelerin yaşanacağını söylemek mümkün. İşte bu konuda ciddi güvenlik önlemleri alıyor Türkiye. NATO ile birlikte koordineli şekilde işlemlerin yürütüldüğünü söyledi. Toplantıların bir kısmı Milli Savunma Bakanlığı'nın genel karargahı olacak, Ay Yıldız'da gerçekleşecek. Bir kısmı da külliyede gerçekleşecek. Güvenlik önlemlerinin had safhada olduğuna dikkat çekildi. 6 aydır yaklaşık 6 aydır teslim olan terörist sayısına ilişkin bir açıklama gelmiyordu Milli Savunma Bakanlığı'ndan. İşte bu noktada Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktuğ'dan dün bir açıklama geldi. Yaklaşık 6 ayda 99 teröristin teslim olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra hemen bakalım festivaline, ona yönelik de bir aynı zamanda şunu da dikkat çekelim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk kez giren envanter

İngiltere giren ürünlerle ilgili açıklamalar oldu. Özellikle taşınabilir elektronik taarruz sistemi, İHA 230 mühimmatının kabul faaliyetlerinin yapıldığı, ayrıca MKİ tarafından başta MKİ 82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli adet ve çapta

0: Festivalde hava gösterileri, paraşüt, paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler olacak. Türk Yıldızları'nın ve Solo Türk'ün de burada bir gösteri uçuşu gerçekleştireceğini söyleyebiliriz.
1: Evet, bununla beraber Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatı da başladı ve 14 Haziran'a kadar sürecek.
0: Evet, dün başladı tatbikat. Önemli bir tatbikat. Önemli bir tatbikatı geride
1: Evet,
0: bıraktık Efes'le.
1: Efes'i
0: Hemen
1: unutmadık. Yankıları
0: ardından
1: devam ediyor çünkü hem
0: kesinlikle
1: İsrail basında hem Yunan basında.
0: Oldukça dikkat çekici bir
1: Evet.
0: tatbikattı. Sonuçları Türkiye açısından oldukça faydalı oldu. Hemen bunun akabinde de Deniz Kurdu 2 2006 tatbikatı başladı. Bakalım şimdi bu Kara, Deniz ve Hava Jandarma Sahil Güvenlik Özel Kuvvetler Komutanlıklarından toplam 125 deniz unsuru katılıyor. 60 hava vasıtası var. 18 binde personel iştirak edecek. Ordu dediğiniz de birazcık böyledir İpek Hanım. Bir tatbikat dersiniz, 18 bin personel ayağa kalkar ve tatbikata başlar. Türkiye'nin 3 denizinde birden gerçekleştirilecek bu tatbikat. Hem Karadeniz'de, hem Ege'de, hem Akdeniz'de yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilecek bu tatbikatta. Deniz Kuvvetleri Bağlantısı Komutanlıkları'nın harekatı, sevk ve idare etkinliğini değerlendirmesi, tatbikata katılacak unsurların harekatı hazırlık seviyesi değerlendirilecek. Dolayısıyla oldukça önemli bir tatbikat var. Bu tatbikatta ilk kez denenecek yerli ve milli silah sistemleri de var. Buna da isterseniz birazcık
1: Evet.
0: dikkat çekelim. İlk defa bu tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ile bir torpido atılacak. Pirane kamikaze insansız deniz aracıyla 3,5 kilometre mesafedeki su üstü hedefine 45 kilometre süratle hücum yapılacak. Yerli ve milli atmaca güdümlü mermisi gemiden 102 kilometre menzili Akya torpidosu denizaltısından 10 kilometre menzili Hisar D güdümlü mermisi gemiden 555 kilometre hızla gelen hava hedeflerine atılacak. Bunlar neden önemli? Şimdi atmaca envantere girdi. Geçtiğimiz yıl yapılan Deniz Kurdu tatbikatında kullanılmıştı. O zaman bizim en büyük avantajımız bu yerli ve milli sistemlerin olmasının en büyük avantajı ilk önce sahada deneniyor olması bu silahların, bu sistemlerin. Dolayısıyla bu sistemler sahada denenirken firmaların görevlileri, mühendisleri, bu sistemleri yapan insanlar da bizzat askerlerimizle birlikte yer alıyorlar. Askerlerle birlikte deneyiyorlar. Tatbikatlarda bu yapılan ürünün sahada kullanımının etkisi değerlendiriliyor. Bizim ister dediğimiz, yani burasını böyle yapalım, menzili böyle olsun, şu süratte çıksın gibi yapılması gereken değişiklikler bizzat sahada deneniyor. İşte bu sistemlerin, az önce Akya torpidosu gibi, özellikle Hisar'da ilk kez denenecek oldukça önemli, bizim için önemli bir güdümlü mermi açıkçası. Akya torpidosunu geçen yıl denenmişti. Artık envantere girdi. Bunu artık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın personeli kullanacak. Yani yapan Roketsan'ın personeli değil. Artık bizzat
1: Mühendis değil, askeri
0: aynen
1: alanda
0: öyle
1: kullanılacak artık.
0: Leventlerimiz kullanacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Hisar'da ilk kez denenecek, onu söyleyelim. Bu da bizim için oldukça önemli bir unsur. Deniz hava vasıtalarından 5 güdümlü mermi atılacak. Atışlar denizde bulunan 4 gerçek hedefe istinaden icra edilecek. Doğu Akdeniz'de belli bir alan belirlendi. Bu atışlar orada gerçekleştirilecek. Gerçekten yine dosta güven,
1: Düşmana
0: düşmana
1: korku
0: korku
1: salacaksın.
0: salacak bir
1: Evet.
0: tatbikat olduğunu söylemek mümkün açıkçası. Dolayısıyla önemli adımlar bunlar. Çünkü Türkiye hem bu kışın önemli bir tatbikata katıldı. Baltık Denizi'nde 10 bin personelini sevk etti. Sevk ve idare çok önemlidir. Sistemlerin, kuvvetlerin, komutanlıkların bir arada çalışması çok önemlidir. Efes tatbikatı hakeza öyleydi. Dost unsurlarla birlikte gerçekleştirdik. Önemli mesajlar verdik Libya, Suriye, Somali konusunda, Efes'te, Ege Denizi'nde. Şimdi Türkiye'nin 3-1 denizinde 18 bin personelin katıldığı önemli bir tatbikat başladı. Yaklaşık 10 gün sürecek. Seçim gözlemci günü de muhtemelen hep birlikte takip
1: Takip
0: edeceğiz
1: ediyor
0: diyorum.
1: olacağız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, Başkanı'nın da diplomasi trafiği devam ediyor.

0: Dün Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Tajani ile bir araya geldi. Tabii ortak anlaşmalar da imzalandı. Birçok başlıkta iki ülke arasında yüksek öğretim, ekonomi, sağlık, diplomasi gibi pek çok alanda anlaşmalara imza atıldı. Onunla beraber askeri eğitimde de işbirliği vurgusu yine ön plana çıktı.
1: Evet, önemli bir temas Somali'den sonra, Etiyopya'dan sonra, Libya'dan sonra ya da Suriye'den sonra diyebiliriz. Önemli bir temas Nijer'le yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu kabul. Ortak basın toplantısı yapıldı. Öncesinde Türkiye ve Nijer arasında sizin de söylediğiniz gibi ticaret, eğitim, sağlık ve savunma alanlarında 4 anlaşma yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları oldukça önemliydi. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizden gelen tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz dedi. Nijer'den gelen mesajlar, Nijer Cumhurbaşkanı'ndan gelen mesajlar da oldukça önemliydi. Çok dostaneydi. Bildiğiniz gibi Afrika ülkeleri özellikle son 10-15 yıldır sömürüye artık 10 yıllardır devam eden sömürüye dur dedi. Özellikle İtalya, Fransa, İngiltere gibi birçok ülke artık Afrika'dan kovuluyor ve bu noktada Nijer kendini, Afrika ülkeleri kendine yeni ortaklıklar, yeni dostluklar buluyor. Somali bu noktada bizim için çok, Afrika için çok, bizim için çok stratejik. Afrika içinde bulunduğu konum, jeopolitik konumu açısıyla oldukça önemli bir nokta. Somali'de yaklaşık 2019'dan itibaren Türkiye'nin yapmış olduğu adımlar, Somali'nin terörle mücadelesine verdiği destek ve bölünmemesine verdiği destek ortadayken, Nijer'de benzer bir desteği Türkiye'yi yanına alarak yürütecek gibi görünüyor açıkçası. Önemli bir kabuldü, önemli bir ziyaretti. Türkiye'nin açıkçası Somali'de yapılanlarla Afrika ülkelerinin Türkiye'nin kendi kaynaklarını sömürmediğinin farkına vardı. Dolayısıyla stratejik bölgesinde hem konumu hem savunma sanayisindeki güçlenmesi nedeniyle artık orta ölçekli bir devletten çıkıp büyük ölçekli devlet konumuna gelen Türkiye'yi yanında görmek istiyor. Dolayısıyla önemli bir ziyaretti. Açıkçası önümüzdeki günlerde Nijer'le ilgili çok daha konuşacağımız başlıkları ortaya çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz.
0: Evet, bununla beraber Nijer Cumhurbaşkanı Tajani ve beraberindeki heyet roket santiyesini de ziyaret etti. Bu konuyu da atlamadan geçelim değil mi? Çok kritik. Evet, şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temaslarına devam ediyor. Dün Asya Pasifik bölgesine yapmış olduğu ziyaretin üçüncü durağı olan Güney Kore'deydi. Güney Kore ile stratejik ortaklık vurgusu yine öne çıktı. Bununla beraber neler söylemek istersiniz bu ziyarete dair?
1: Evet, Afrika ile açılım devam ediyor ama bir taraftan Asya ülkelerine de Türkiye ciddi bir temas trafiği başlattı. Hafta başında başladı Dışişleri Bakanı'nın ziyaretleri. Sizin de söylediğiniz gibi ilk adım Singapur'du. Ardından Endonezya'ya geçti ki Endonezya bizim için oldukça önemli, stratejik ortak dediğimiz ülkelerden biri. Kaan'ın uçacağı ya da Kaan'ın yapabileceğimiz konusunda birçok ülkenin soru işareti varken Endonezya hiç düşünmeden 48 uçak anlaşmasına imza atan ülkeler arasındaydı. Bir sonraki dünkü durağı da Kore'ydi. Bugün de Bangladeş'te Dışişleri Bakanı, sabah Dışişleri Bakanı, Bangladeş Dışişleri Bakanı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Açıkçası Asya Pasifik bölgesine ziyarette Seul'de, Kore'de dünkü yaptığı görüşmelerde özellikle teknoloji, savunma sanayi ve yapay zeka ile çığır açan zekalar konusunda önemli görüşmeler yapıldı. Dediğim gibi Bangladeş de bizim için oldukça önemli bir ülke. Özellikle son dönemde İran'la yaşanan savaş sonrasında Bangladeş'in Hindistan'la Pakistan arasında yaşanan gerginlik sırasında da Bangladeş'in ne kadar önemli bir ülke olduğu ortaya çıktı. Ne kadar
0: Stratejik
1: kritik,
0: konum itibariyle.
1: kesinlikle. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkileri, Müslüman bir coğrafya Bangladeş'te, Türkiye ile ilişkileri oldukça iyi gidiyor. Asya turunun sanırım bugünkü son durağı bu olacak Dışişleri Bakanı'nın açıkçası. Dört ülkeyi kapsadı. Dört büyük ülkeyi kendi çapında, bölgeleri çapında önemli ziyaretlerdi. Stratejik ortaklıkların olduğu ülkelerdi. Dolayısıyla sadece Türkiye yönünü Afrika'ya dönmüş değil, Asya ülkeleriyle ilişkilerini de sıcak tutma anlamı adında kritik ziyaretlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara dönüşü sonrası yapacağı değerlendirmelerde bu ziyaretlerin nasıl geçtiğini ortaya koyacak
0: Evet.
1: diyebiliriz.
0: Evet efendim, şimdi ABD ve İran hattındaki gelişmelere de bir bakalım. Nisan ayı başında bir yürürlüğe girmişti ateşkes ama buna rağmen bu hafta başında hem Hürmüz Boğazı'nda hem de Körfez'de gerilimlerin yaşandığına tanıklık ettik. 3 ay

0: devam eden bir çatışma söz konusu bölgede. Trump defalarca anlaşmaya yakın olduklarını söylemesine rağmen nihai bir anlaşma halen ilan edilemedi. Sizce bu çatışmalar nereye doğru evrilir? Son gelişmeleri nasıl okursunuz?
1: Yani açıkçası birazcık daha yani savaşın en başından beri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'ı Hürmüz kıskacına sıkıştırıp artık bu noktada işleri kendi lehine çevirmeyi isteyeceği belli olmuştu. Zira 8 hafta oldu bir ateşkes ama zaman zaman Amerika tarafından atışların saldırıların devam ettiği bir noktada devam ediyor. Vuruyor. Hayır, ateşkes bozulmadı. Birkaç gün sonra bir noktayı da vuruyor. Hayır, ateşkes bozulmadı şekliyle devam ediyor. İş biraz Lübnan'da kilitlenmiş gibi görünüyor açıkçası. İran Lübnan'daki durumun kendisinden ayrı tutulamayacağını, yapılacak bir ateşkes ya da barış görüşmeleri Lübnan'ın da içine dahil olması gerektiğini ifade ediyor. Bunu açıkça söylüyor. Öbür taraftan İsrail Lübnan'ı işgal etme girişimlerine devam ediyor. Hizbullah kesinlikle bir ateşkes kabul etmiyor İsrail'le. Dolayısıyla biraz Lübnan noktasında kilitlenmiş gibi görünüyor. Enteresan gelişmeler var açıkçası Amerikan basınına yansıyan. Şimdi CNN haberleştirdi. CNN, Amerika'daki meslektaşlar özellikle çok yoğun saldırılar gerçekleştirmiş Amerika, özellikle İsfahan'daki İran'ın yeraltı depolarını vurmaya yönelik. İsfahan yeraltı tünellerinde 18 uydu görüntülerine göre 18 tane krater büyüklüğünde çukurlar var. Yani 18 çok güçlü depolara füzeler atılmış, vurulmuş. Ama görünen o ki son uydu görüntüleri, bu ateş devam eden ateşkes 1,5-2 aya yakın süredir devam eden ateşkeste son alınan uydu görüntülerinde İran'ın söz konusu yeraltı tünellerini artık yok olduğu, çünkü Hegseth öyle bir açıklama yapmıştı, dışişleri savunma bakanı, savaş bakanı Amerika'nın, artık İran'ın yeniden füze yapma sistemine ya da drone yapma sistemine yeniden kavuşmasının çok çok uzun yıllar alacağını söylemişti. Ama son uydu görüntüleri gösteriyor ki özellikle İsfahan'da İran bu 2 aylık, 1,5 aylık, 2 aylık süre içerisinde tünellerin yeni girişini açmış, füze rampalarını yerleştirmiş, hatta drone yapma sistemlerini yenilemiş, özellikle füze yapımında kullanılan kritik teknolojilerin üretildiği sistemlerini de yeniledi. Yeniden artık bir savaş noktasında yeniden sistemlerin hazır olduğunu ortaya koyan uydu görüntüleri ortaya çıktı. Bu Amerika'yı oldukça etkilemiş gibi görünüyor açıkçası. Hiç beklenen bir şey değildi. Çünkü İran'ın savaşma kapasitesinin yok edildiği düşünülüyordu. Ama durum öyle değilmiş. Öbür taraftan Amerika ile İsrail arasında özellikle ciddi bir kopuş yaşandığına yönelik açıklamalar var. Trump ile Netanyahu arasında ciddi bir kavga yaşandı. Dünya senden nefret ediyor,
0: Sert
1: ben
0: açıklamalar
1: olmazsam.
0: var.
1: Kesinlikle bu ifadeleri doğru kabul ediyoruz, çünkü yalanlanmadı. Böyle bir görüşme geçmediğine ilişkin Beyaz Saray'dan ya da İsrail'den bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla yani oldukça kritik bir noktada iş biraz Lübnan'da kilitlenmiş durumda. Hizbullah kesinlikle İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesine izin vermeyeceğine, bu konudaki her türlü anlaşmaya karşı çıktığını söylüyor. İran Lübnan dışında bir anlaşmanın, bir ateşkesin olamayacağını söylüyor. Öbür taraftan Trump artık bir barış istiyor bir şekilde. Çünkü hem Vietnam'da yaşanan duruma düşmek istemiyor, hem de Afganistan'daki konuma, kaçarak gitme konumuna tekrar düşmek istemiyor. Çünkü Trump'ın
0: Kendine bir çıkış
1: söylemek
0: arıyor
1: istediği
0: sanki.
1: şöyle bir şey var. Reagan'dan sonraki gelen sürece ve başkanlara dikkat edecek olursak, kimse İran'ı dize getiremedi. Ben İran'ı yendim. Ben İran'ı dize getirdim. Ben barışı getirdim. Orayı kendi koşullarıma uygun bir şekilde anlaşmayı imzaladım demek istiyor. Ama İsrail varken bu biraz zor görünüyor elbette ki. İsrail rahat durmuyor açıkçası. Bu noktada biraz önümüzdeki günler Yeniden taciz atışları Amerika'nın zaman zaman olacak gibi görünüyor böyle. Ama bu işi İran noktasında tekrar kopma noktasına getirir mi? Onu çok bilemiyoruz. İran daha bu duruma ne kadar dayanır onu bilemiyoruz. Hamenei'nin yavaş yavaş iyileşmeye başladığı artık çünkü bir ağır yaralandığı söylenmişti. Artık devlet işlerine dahil olmaya başladığına yönelik açıklamalar.

0: var.
1: Trump da görüşebilirim dedi
0: Kesinlikle bu noktada
1: Kamerayla, evet.
0: açıkçası hani Trump barış istiyor. Kazanımlı bir ben
1: Evet.
0: kazandım demek istiyor. İsrail varken bunu ne kadar yapabilir bilmiyoruz ama İran da kesinlikle diyor ki Lübnan olmadan bu konuda bir ateşkes devamı ya da savaşın barışın gelmeyeceğini söylüyor.
1: Lübnan düğümü nasıl
0: Evet, sıcak
1: çözülecek?
0: bir
1: Bu
0: yaz
1: müzakerelerin
0: bekliyor bizi görünüyor.
1: belirleyicisi olacak. Evet efendim. Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin de bir değerlendirme almak isteriz. Yine geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Putin'in memleketi olan ve Rusya'nın Davos olarak adlandırılan foruma ev sahipliği yapan St. Petersburg'u vurdu. İmajı ağır darbe alarak yorumlandı tüm bu saldırılar. Rusya'da sistematik bir saldırıyla yanıt verileceğini duyurdu. Bu gelişmeler ne anlama geliyor?
0: Evet, kritik bir forum bugün başlıyor açıkçası. Bugün bu toplantının en kritik konumu diyebiliriz. Ukrayna'dan bu özellikle o bölgeye bir saldırı bugün gelecek mi? Hepimiz merakla bekliyoruz. Umarım olmaz. Çünkü
1: Elbette
0: Rusya'nın da
1: ikinci şehri St. Petersburg.
0: kesinlikle
1: Evet.
0: elbette ki dolayısıyla ama bir mektup ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan hitap eden bir açık mektup olduğu ortaya çıktı. Buna yönelik haberler var. Yüz yüze müzakere çağrısında bulunuyor Zelenski. Açıkçası görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını öneriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki tarafında tavizler vermesi gerektiğine yönelik açıklamaları var. 2022 yılında bildiğiniz gibi ilk savaşın başlangıcında Türkiye ön ayak olmuştu. İstanbul müzakere süreci başlamıştı. Artık barış anlaşmasına varılma noktasında İngiltere'nin devreye girmesiyle artık 2026 yılına geldik. 4 yıl geçti. Hala binlerce insan öldü. Binlerce çocuk annesiz babasız kaldı. Şehirler yok ediliyor. Bu noktadayız. Elbette ki Putin'in son yapılan saldırıların altında kalmayacağına yönelik açık mesajı da var. Bu unutulmayacak, bu kaydedildi ve bunun için gereken cevap verilecek dendi. Ukrayna'da biz hani saldırılarımıza devam edeceğiz dedi ama bir de dediğim gibi bir mektup var ortaya. Bu mektupta gerçekten Rusya sözcüsüne soruldu, Kremlin sözcüsüne henüz mektubu görmediğini söyledi. Gerçekten bu mektup karşılıklı oturulup tekrar müzakerelerin başlayabileceği bir noktasına gelir mi? Bu ülke Türkiye olur mu olmaz mı yeniden bilemiyoruz ama özellikle baharın gelmesi, yazın gelmesiyle kışın neredeyse durma noktasına gelen Rusya-Ukrayna arasındaki savaş çok da alevlenmiş görünüyor. Ukrayna bunu çok basit taktiklerle, kamikaze dronlarla bir dünya devi diye görülen Rusya'yı durdurmuş durumda. Özellikle son hastanelere, okullara, sivil alanlara saldırılar düzenlediğini söylüyor Putin, Zelenski'nin bu kadar kötü saldırılar gerçekleştirdiğini söylüyor. Ukrayna'da söz konusu vurduğu yerlerin askeri tesisler olduğunu iddia ediyor ama gelen görüntülere bakılacak olursak gerçekten de sivil noktaların hedef alındığı görünüyor. Açıkçası bu noktada da hem güneyimizde hem kuzeydoğumuzda sıcak gelişmeler devam ediyor. Biz de her iki tarafı masaya da oturt, her dört tarafı, beş tarafı masaya oturtmak için Türkiye hani bölgede çünkü istikrar istiyoruz. İstikrar ekonomi için oldukça önemlidir. Gelişim için, büyüme için oldukça önemlidir. Dolayısıyla nasıl olacak? Önümüzdeki günler gösterecek. Bu mektuba Putin'in vereceği cevap önemli. Gerçekten müzakere süreci yeniden başlayabilir mi? Umarım başlar. Türkiye tarafı olur mu bilemiyoruz ama Türkiye'nin tarafı belli barış zaten. Açıkçası önümüzdeki birkaç gün içerisinde belki bir iki hafta içerisinde birçok şey daha netleşmiş olur.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için çok teşekkürler. Gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyicilerimiz, yapımcılarımız Songül Sama ve Tuğba Sarıoğlu'ydu. Yayın şefimiz Serkan Oksal. Teknik Masa'da Berkay Yıldız. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1 dakika.
1: Aşağı ve yukarı Düden adlarıyla bilinen Düden şelaleleri Antalya ilimizde yer alır. Düden şelalelerini oluşturan sular 22 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz kaynağından çıkıp kimi zaman yer üstünde, kimi zaman da Düden dediğimiz doğal çukurlardan sızarak yer altında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Düden başında yeryüzüne çıkar. Kepes Hidroelektrik Santrali'ni de çalıştıran kaynak sularının kanallarla aktarılması sonucunda Yukarı Düden Şelalesi oluşur. Büyük İskender'in atlarını sulattığı söylenen bu şelaleye İskender Şelalesi de denir. Düden başından sonra birçok kola ayrılan Düden Çayı, yaklaşık 10 kilometre daha yol aldıktan sonra Lara yakınlarında 40 metrelik falezlerden görkemli bir gösteriyle Akdeniz'e dökülür. Kilometrelerce yol kat eden suların oluşturduğu doğa harikası Aşağı Düden Şelalesi'nin en güzel izlendiği yer altındaki mağaradır.
0: Bir dakika.
2: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her filmiyle sinemanın sınırlarını zorlayan ve mükemmelliyetçi ruhuyla tanınan dev bir isimden Stanley Kubrick'ten söz edeceğiz. Kubrick sadece film çekmez, her sahneyi bir tablo titizliğinde tasarlar ve her detayı bir satranç hamlesi gibi önceden planlardı. Onun filmlerinde en dikkat çeken özellik sahnelerin kusursuz bir simetriye sahip olmasıdır. Bilim kurgudan korkuya, savaştan tarihe kadar el attığı her türde sinema tarihinin en iyi örneklerini vermiştir. Öyle ki Barry Lyndon filminde gerçekçiliği yakalayabilme adına sadece mum ışığında çekim yapacak kadar teknik sınırları zorlayan bir ışık ustasıydı. Kubrick'in kariyeri ise her biri adeta zirve kabul edilen eserlerle doludur. 2001 bir uzay macerasıyla uzay yolculuğunu derin bir düşünce deneyine dönüştürürken, Cinnet filmiyle korkuyu insanın zihnindeki en karanlık köşelere taşımıştı. Otomatik Portakal filminde ise toplumdaki şiddet ve özgür irade kavramlarını sarsıcı bir dille sorguladı. Kubrick'in filmlerini izlemek, bir labirentte yolculuk yapmak gibidir. Kubrick bize sinemanın sadece duygulardan ibaret olmadığını, aynı zamanda çok büyük bir zeka ve emek işi olduğunu gösterdi. İnsan doğasının hem aydınlık hem de karanlık yanlarını soğukkanlı bir gözlemci gibi sergileyen usta yönetmen, her filmiyle izleyiciyi adeta yeni bir bilmeceyi çözmektedir.

0: dinlemeye davet eder gibiydi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün İspanya'dan mektubumuz var. José Luis Corcuera'nın mektubu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kışı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bahar artık kendini hissettiriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu büyük keyifle dinlediğim radyolardan biri. Yayın kaliteniz çok yüksek, içerikleri de harika. Yayınlarınızı dinledikten sonra hem kültürümüzle hem de diğer birçok güncel konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Bu beni daha çok araştırmaya yöneltirken kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 12.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Küçük ölçekli üreticiler için gelir garantili besicilik projesi devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projeyle besicinin gelirinin ve emeğinin karşılığının güvence altına alındığını söyledi. Yumaklı, amaçlarının kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayacak.

başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. MSB'den bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Putin'e açık mektup yazdı. Yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Ve spor. Bahçeşehir seride durumu 1-1'e getirdi. Bahçeşehir Koleji Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gey'ini deplasmanda 101-79 yendi. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 3. maç yarın Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern ve Kopenhag 18, Berlin 20, Brüksel 17, bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 18, Tiran 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar. Karadeniz kıyılarında rüzgarın tuzla, yağmurun toprakla konuştuğu yerlerde kimi zaman maviye çalan incecik bir çiçek belirir. Keten çiçeği. Sabahın ilk ışıklarında zarif, kırılgan ama kökünden sapına, lifinden ipliğine kadar sabırlı ve dayanıklı. Pamuk gibi bitkisel bir lif olan keten, doğallığı, serin tutan yapısı, nemi hızla emip bırakması, dayanıklılığı ve insan teniyle kurduğu temasla dokuma kültürümüzde özel bir yere sahip. Bu lifin ana vatanı Karadeniz'de dokuma, yüzyıllardır evin içinde kurulan tezgahta, su kenarında ağartılan bezde, sandıklarda saklanan göğneklerde, peşkirlerde ve işlemeli giysilerde yaşayan bir hafıza. Bugün miras dokumalarda Karadeniz'in serin ve sağlam dokuma mirasının izini sürüyoruz. Batı'da Şile'nin bürüncük dokuma geleneğinden, Zonguldak'ta elpek, çekmen ve çözme bezlerine, Sinop'ta ayancık ketenine, Doğu Karadeniz'de peretiko adıyla bilinen o meşhur keten bezine uzanıyoruz. Bir bitkinin sapından çıkan lifin nasıl ipliğe, ipliğin nasıl beze, bezin de nasıl kültüre dönüştüğünü program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysaldı ile birlikte ele alıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Karadeniz keten dokumaları dediğimizde aslında çok geniş bir kültür alanından söz ediyoruz. Hocam, keten ve kenevir Karadeniz'de nerelerde ve nasıl yetiştiriliyordu? Bu bitkiler neden özellikle Karadeniz kıyılarında bu kadar önemli bir ham madde haline gelmişti?
1: Evet, Karadeniz denince akla keten yetiştiriciliği, hatta doğuya doğru gittiğimizde kenevir yetiştiriciliği geliyor. Bu keten bezleri de Şile'den Rize'ye kadar her bölgenin kendine has özellikleriyle dokuma kültürü olarak Karadeniz'de

0: Karadeniz halkının yaşamında yer buluyor. Çünkü Karadeniz nemli, aynı zamanda da ılıman bir iklime sahip. Bu iklim keten ve kenevir yetiştiriciliğinde çok uygun bir ortam sağlıyor. Bu bakımdan yöre halkının bütün ailece uğraştıkları bir ekonomik değer olarak karşımıza çıkıyor. Bütün aile hem ziraat olarak bu bitkileri yetiştiriyor. Bu bitkilerin hem lifinden dokumalar üretiyor, kendi ihtiyacını karşılıyor, fazlasını satıyor. Hem de yağından ve tohumundan gene gelir elde ediyor. Karadeniz'in batı kıyılarında daha çok Orta Karadeniz dahil olmak üzere keten bitkisi öne çıkıyor. Doğuya doğru gittiğimiz zaman da kenevir bitkisi karşımıza çıkıyor. Kenevir bitkisinin lifi kendir olarak da söyleniyor ve dokumacılığın her alanında kullanılıyor. Özellikle kendirden üretilen denizcilik ürünlerimiz var. Bunlar çok önemli. Yani yelken bezini özceliğe alabiliriz ama onun dışında üstüpü, halat, özellikle limanlarda kullanılan, Osmanlı tersaneyi amirede kullanılan çok önemli ürünler var. Bu ürünlerden de bahsetmek lazım. Denizciliğin olmazsa olmazı halatlar tamamen kenevir lifinden elde ediliyor. Çuvallar mesela taşımada kullanılan, özellikle limanlardan taşımada kullanılan, şimdi konteynerler kullanıyor ama o dönemde çuval da önemli bir malzemeydi. Bu çuvallar da kendirden üretiliyor. Çok dayanıklı ve taşıması kolay, hafif de bir malzeme olduğu için öne çıkan bir kullanım alanına sahip.
1: Yani Karadeniz'de keten ve kenevir yalnızca tarlada yetişen bir bitki değil, evin içine, çarşıya, limana, hatta gemiciliğe uzanan bir hayat zincirinin başlangıcı. Peki hocam, Karadeniz'in kıyılarını süsleyen çiçekleriyle bildiğimiz keten bitkisi ya da benzer şekilde kenevir nasıl dokuma malzemesine dönüşüyor?
0: Keten ve kenevir bitkilerinin saplarından elde ediliyor bu lif ve dolayısıyla bir life dönüşme sürecinde bazı meslekler öne çıkıyor. Mesela bücüler var. İşte keteni lif haline getirenler var. Bunu kadınlar da yapabiliyor ama çok uzun bir süreç aldığı için bunu meslek haline getirmiş erkek gücü de burada söz konusu. Bir süre suya yatırılıp yumuşatıldıktan sonra dövülerek liflerin ortaya çıkması sağlanıyor. Bu lifler ince, kalın, işte kısa, uzun şeklinde bir ayırıma, tasnife tabi tutuluyor ve bu ayırımdan en ince, en kaliteli olanlar işte gömleklik, ince göğneklik, iş çamaşırları üretiminde kullanılıyor. Biraz kalın olanlar daha dış giyim malzemesi olarak kullanılıyor. Daha kalın olanlar da daha kaba işte denizcilikte kullanılan bezlerin ya da urganın yapımında kullanılarak bu tür bir tasnif söz konusu.
1: Bir bezin yüzeyinde gördüğümüz sadelik aslında uzun bir emeğin son hali. Kimi zaman dere kenarında, kimi zaman evin içinde, kimi zaman tezgah başında geçen bu emek, Karadeniz'in farklı yörelerinde farklı adlar ve biçimler kazanıyor. Karadeniz keten dokumacılığı hocam hangi yörelerde öne çıkıyor peki?
0: Karadeniz'i boydan boya bu konuda tarayabiliriz. Batı Karadeniz'den, Şile'den başlayabiliriz. Şile bezi çok ünlü bir miras dokumamız. Hem bürümcük hem de düz dokuma hali var. Oradan Orta Karadeniz'e doğru geldiğimizde Ereğli, Zonguldak'ta elpek bezi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Zonguldak'ın mesela Alaplı ilçesinde çekmen bezi, çözme bez gibi isimlerle karşımıza çıkıyor. Hemen yanında Sinop ilinde Ayancık'ta çok yaygın dokunan bir kumaş Ayancık bezi olarak ya da ayancık keteni olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Rize'ye doğru gittiğimizde Trabzon keteni ya da Rize bezi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu Trabzon bezi ve Rize bezi olarak bilinen ince bezin dışında halatlar, yelken bezleri, ketenden ve kenevirden üretilen çok çeşitli dokumalar var. Rize'nin ilçelerinde Feretiko, Foretiko gibi yöresel isimlerle de karşımıza çıkan özel bir bezi var ve bütün dünyanın tanıdığı bir bez bu. Bu dokumalar yerel adlarıyla bu şekilde ifade edilebilir.
1: Karadeniz keten dokumalarını batıdan doğuya doğru ele alırsak hocam, ilk duraklardan biri Şile. Biraz önce söylediğiniz gibi Şile'nin meşhur dokuması, Şile bezini dokuma mirasımızın içinde nasıl konumlandırmalıyız?
0: Şile bezi ketenin en ince, en zarif hali. Şile'de ketenin bu ince liflerinden üretilen

0: Örümcük ya da düz bez olarak iki tipte üretilen bu bezler deniz kenarında serilerek denizin tuzlu suyuyla da ağartılarak daha parlak, daha kaliteli hale geliyor ve bunlar işlenerek kadın bluzlarına, geceliklere, en zarif, en güzel kıyafetlere dönüştüğünü de görüyoruz. Hatta bugün hala gömlek olarak hem kadın giyiminde hem erkek giyiminde karşımıza çıkıyor. Nem çekmesi, çabucak kuruması, biliyorsunuz İstanbul nemli ve sıcak yaz iklimine sahip. Dolayısıyla şile bezi çok yaygın olarak hem gece giyiminde hem de gündüz giyiminde karşımıza çıkıyor. Coğrafi işaretli önemli bir dokumamız, dokuma mirası olarak bunlar müzelerimizde veya özel koleksiyonlarda yer almış durumda. Çok önemli satış ve ekonomik değeri de var. Bugün hala şile bezi kadınlar tarafından kurulan kooperatiflerce üretiliyor.
1: Şile'de bez çoğu zaman yaz sıcağının serinliğiyle göğneklerde işlemeli bluzlarda, geceliklerde, gömleklerde hayat buluyor. Karadeniz'in batı ucunda dokuma hem işlevsel hem de zarif bir giyim kültürüne dönüşüyor. Şimdi kıyı boyunca biraz daha doğuya, Zonguldak'a uzanıyoruz. Zonguldak ve çevresinde keten dokumacılığı, elpek, çekmen, çözme bezi gibi yerel adlarla anılan zengin bir miras bırakmış durumda. Bu mirası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Ferah Şavkar'dan dinleyeceğiz. Ferah Şavkar, keten ipliğinin hazırlanma sürecini, Zonguldak ve çevresinde keten dokumacılığının tarihsel izlerini ve bugünkü durumunu anlatıyor.
2: Anadolu'nun kültürel zenginliklerinden biri olan elpek, çekmen, çözme adlarıyla bilinen bezlerin dokunduğu Zonguldak'ta keten dokumacılığının önemli şehirlerinden biridir. Bu bezler Batı Karadeniz'de yetiştirilen keten liflerinden elde edilir. Genelde basit bir teknik olan beze yağı dokuma ile iki gücülü el tezgahlarında üretilir. Ama asıl dikkat çekici olan keten ipliğinin hazırlanma süreci. Düşünün ki bu süreç ketenin toplanmasıyla başlıyor, tohumlarının ayrılmasıyla devam ediyor. Ardından çürütme, kurutma, dövme. Sonra eğirme, bükme, ağartma ve çile haline getirme. Oldukça zahmetli ve bir o kadar da emek isteyen bir süreç. Hasat genelde Haziran sonunda yapılıyor. İplik hazırlama işlemleri yaz boyunca tamamlanıyor ve dokuma işi kış aylarına bırakılıyor. Çaycuma, Alaplı ve Ereğli çevresinde yaptığımız saha çalışmalarında bu geleneğin izlerine hala rastlayabiliyoruz. İplik, dokuma tezgahları, keten bezler, bu kumaşlardan yapılmış giysiler, bölgeye ait keten ipliği üretiminde ve dokunmasında kullanılan araç ve gereçler günümüze kadar ulaşmış durumda. Keten dokumaların çoğunluğu geleneksel kullanımında olmasına karşın bir kısım örnek farklı ürünlere dönüştürülmüş. Ama en çok metrelik halde dokunmuş, yani henüz ürüne dönüştürülmemiş bezlere rastlıyoruz. Bunun dışında örtü ve göynek olarak kullanılan örnekler de var. Genelde bu dokumalar sade ama bazen üzerine işleme ya da oya gibi süslemeler yapıldığını da görüyoruz. Renk olarak ise çoğunlukla bordo ve lacivert ipliklerle oluşturulmuş şeritler dikkat çekiyor. Bir diğer önemli özellik de dokumaların oldukça dar enli olması. Bu da kullanılan tezgahların yapısından kaynaklanıyor. Ayrıca keten ipliği elde üretildiği için hazır pamuk ipliklerine göre biraz daha kalın bir yapıya sahip. Görüşme yaptığımız kişiler keten dokumaların neredeyse tüm tekstil ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor. Yani insanlar kendi yetiştirdikleri ketenden iplik üretip kendi kumaşlarını dokunmuş, ardından onları ihtiyaçları doğrultusunda dikmiş. Daha sonraları da keten dokuma geleneği devam etmiş ama kumaşı yumuşatmak için pamuk ipliğiyle karıştırarak dokumaya başlamışlar. Tabii zamanla birçok şey değişiyor. Pamuklu sanayi üretimi artıyor. Daha ucuz ve kolay ulaşılabilir ürünler yaygınlaşıyor. Ve tüm bunlar keten dokumacılığını yavaş yavaş geri plana itiyor. Bugün ise bu gelenek çok sınırlı da olsa yaşatılmaya çalışılıyor. Bazı atölyelerde ve halk eğitim kurslarında devam ediyor. Hatta elpek günümüzde coğrafi işaret alarak tescillenmiş. Ancak atölyelerde çoğunlukla pamuklu dokumalar yapılıyor. Keten ipliği kullanılan örneklerde ise iplik artık bölgede üretilmediği için dışarıdan temin ediliyor. Günümüzde bu dokumalar kullanıcıların ilgisini arttırmak için çeşitli işleme teknikleriyle süsleniyor. Bu süslemeler elde ya da makinede filoş ve sim ipliklerle yapılıyor. Ve belki de en önemlisi, bugün büyük ölçüde unutulmuş gibi görünse de bu dokumalar aslında bir kültürün, bir emeğin ve bir yaşam biçiminin izlerini taşıyor.
1: Terah Şavkar'a teşekkür ediyor. Zonguldak'tan Türkiye'nin en kuzeyine Sinop'a yöneliyoruz. Sinop, özellikle Ayancık Karadeniz keten dokumalarının bir başka önemli durağı. Ayancık keteni hem giyim hem de peşkir gibi gündelik kullanım eşyalarıyla bilinen, bugün de yerel kurumların çabalarıyla yaşatılmaya çalışılan bir dokuma mirası. Ve bu miras hem tezgahlarda yaşatılıyor hem de tarihe tanıklık etmiş örnekleri Sinop Keten Müzesi'nde sergileniyor. Bir ses kaydımız var sevgili dinleyenler. Sinop Keten Müzesi restorasyon uzmanı Ozan Hetto, Miras Dokumalar dinleyenleri için Ayancık Keten Dokumacılığını ve Sinop Keten Müzesi'ni anlatıyor.
3: Sinop'ta özellikle Ayancık ve çevresinde yüzyıllarca sürdürülen keten yetiştiriciliği bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Dayanıklı yapısı ve doğal dokusuyla öne çıkan Sinop keteni, geçmişte giyimden ev tekstiline, çuval ve torbadan gündelik kullanım eşyalarına kadar pek çok alanda kullanılmıştır. Ketenin tarladan toplanıp işlenmesi, ipliğe dönüştürülmesi ve tezgahlarda dokunması ise uzun ve zahmetli bir süreci gerektirir. Günümüzde bu geleneksel üretim büyük ölçüde azalmış olsa da kültürel bir miras olarak değerini bu zanaat korumaktadır. Bu mirası yaşatmak amacıyla kurulan Sinop Keten Müzesi, Sinop İl Özel İdaresi ve KUSKA'nın katkılarıyla restore ettirilen tarihi kuş üzümü konağında ziyarete açılmıştır. Geleneksel Sinop konak mimarisini yansıtan bu yapıda, ketenin üretim süreci tüm aşamalarıyla anlatılmakta, dokuma tezgahları, üretim araçları ve el emeği ürünler sergilenmektedir. Sinop Keten Müzesi, geçmişten günümüze uzanan bu köklü zanaatin hafızasını yaşatan önemli bir kültür mekanıdır.
1: Ozan Hetto'ya teşekkür ediyor ve Karadeniz hattında dokumanın izinde Doğu Karadeniz keten dokumalarıyla devam ediyoruz. Batı ve Orta Karadeniz'de keten yerel bez adlarıyla karşımıza çıkarken Doğu Karadeniz'e geldiğimizde karşımıza çoklu bir at çıkıyor. Peretiko, Rize bezi, Trabzon keteni, Osmanlı ticaret yollarıyla büyüyen bir dokuma. Hocam, feretiko nasıl bir dokumadır? Diğer keten dokumalardan farkı nedir?
0: Evet, feretiko çok önemli bir dokuma. Türk Patent Enstitüsü tarafından mahreç işaretiyle de belirlenmiş bir dokuma. Tarih boyunca hem Trabzon limanından hem de karayoluyla bütün Osmanlı vilayetlerine ticareti yapılan, önemli ticaret ağlarında adı geçen önemli bir dokuma. Hem iç çamaşırı olarak kullanılan ince dokuma şekli var, kumaş şekli var. Hem de kalın, işte yelken bezine kadar uzanan, kalitede dokunan türleri var. Feretiko denince kalite kalite özel dokuma çeşitleri var. Hatta şöyle anlatayım ben. Feretiko'da kendir lifi ince, orta, kalın şekilde tasnif edildikten sonra en incesi ince feretikoda kullanılıyor. Bu ince feretiko sarayda, özellikle mesela Kanuni Trabzon'da yetiştiği için şehzadelik döneminde bunu giymeye alışmış ve sarayda da bunu giymeye devam etmiş. Hı-hı. Hayatı boyunca feretiko iç çamaşırı giydiğinden bahsediliyor kayıtlarda. Dolayısıyla sarayın birçok tüketiminde de bu satın alınarak kullanılıyor. Ayrıca feretikonun biraz daha kalın türü, orta kalitede olabilir. Niçerilerde mesela yaygın olarak giyiminde kullanılıyor. İç giyim özellikle karşımıza çıkıyor. Ordunun tüketiminin dışında daha çok donanmada da kullanılıyor. İşte yelken bezi olarak da karşımıza çıkıyor. Feretiko, Andi tezgah denen yöredeki adıyla tezgahta dokunuyor. Bu tezgah aslında basit bir dokuma tezgahı. Trabzon'dan ziyade Rize çevresinde bunun üretimi söz konusu. Hı hı. Ama Trabzon'dan ticareti yapıldığı için Trabzon keteni olarak da ün salmış bir dokuma feretiko. Feretiko'nun halk arasında da kullanımı çok yaygın. Hı hı. Özellikle sıcak vilayetlerde. Yani bunu işte Suriye'den başlayabilirsiniz. Aşağıya doğru Arabistan'da, özellikle Hicaz bölgesinde ehram olarak Cumhuriyet döneminde dahi 1960'lara kadar, 70'lere kadar kullanılmış bir kumaş. Hicaz'da ehram olarak haç yapan insanlar tarafından kullanılıyor. Ama onun dışında entari olarak erkeklerin de çok yaygın kullandığı bir kumaş. Hatta Mısır'da, Yemen'de, Kuzey Afrika ülkelerinde satış tezgahlarında bulabileceğimiz Trabzon ketini

0: adıyla satılan bir kumaş. Fretiko günümüzde de bazı ürünler olarak kullanılıyor. Mesela işte sehpa örtüleri yapılabiliyor. Ama tarihi kayıtlara baktığımız zaman ticari boyutu çok öne çıkan bir kumaş. Ala, evsat ve etna olarak karşımıza çıkıyor. Alası demin bahsettiğimiz saray kıyafetlerinde veyahut da daha ince kadın iç çamaşırı olsun, erkek iç çamaşırı olsun kullanılan. Evsat olanı da halkın daha çok kullandığı, hatta işte İstanbul Boğazı'ndaki bir kayıkçının üzerinde gömlek olarak da görebiliyoruz. Ama aynı zamanda bir hamalın da sırtında görebiliyoruz. Çünkü teri çabuk emiyor ve hemen kuruyor. Bu
1: Her kesime hitap
0: özelliğiyle
1: ediyor.
0: her kesime hitap eden bir kumaş feretiko. Feretikonun hem maddi değeri var hem de bütün ailenin üretimde söz konusu olduğu için geçim kaynağı olarak özellikle kadınlar ve daha çok çocuklar bu üretimde hem tarladan tezgah başına kadar uğraşıyorlar.
1: Peki Trabzon limanını düşündüğümüzde Feretiko'nun Osmanlı sınırları içerisinde tanınmasını kolaylaştırıyor diyebilir miyiz?
0: Tabii ki diyebiliriz çünkü Trabzon limanından hem kuzeye hem de İstanbul Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru uzanan bir ticaret yolu söz konusu ve bütün ülkelere gönderilebiliyor. Hatta Trabzon keteni devlet tarafından da önemli bir meta olarak vergi alınan bir ürün. Çok önemli miktarlarda tonlarla üretimi yapılıyor. Miktar olarak çok olduğu için burada damga mukattası olarak bilinen memurlar görevlendiriliyor. Damgalanarak piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla hem kalite kontrolü bu usulle yapılıyor hem de vergi alınması söz konusu. Bu anlamda da devletin önemli bir gelir kaynağı.
1: Giderek üretimi artan ve yöre sınırlarını aşan bir dokuma haline geldiğini de söyleyebiliriz o zaman. İhraç ürünü.
0: Tabii ki. Osmanlı döneminde önemli bir ihracat malı olarak feretiko karşımıza çıkıyor. Bu ihracatın yapıldığı yerler olarak Kuzey Afrika'da mesela Mısır'dan başlayarak Cezayir, Tunus dahil olmak üzere hatta son dönemlerde üretimi azaldığında bulunamayan feretikoyu Suudi Arabistan kralı tarafından özellikle aratılıp Şam'da bir miktar bulunarak satın aldırıldığı kayıtlarda mesela geçiyor. Çok önemli bir arz ürünü ama bir taraftan da tabii sanayi devrimi bunu çok etkiliyor. Sanayi devriminde pamuk üretimi, pamuk ipliği üretimi bir hayli yaygınlaştığı ve ucuz olarak piyasaya sürüldüğü için üretimde pamuk ipliği kullanılmaya başlanıyor. Pamuk keten karışımı dokumalar, feretikoleri ortaya çıkıyor. Bu kumaşlar zamanla üretimi azalarak maalesef günümüzde daha çok hediyelik eşyaya dönüşmüş durumda. Ama dediğimiz gibi Osmanlı döneminde en önemli ihraç malzemelerinden bir tanesi.
1: Yani Feretiko da yalnızca bir kumaştan değil, iklimin, dilin, ticaretin ve gündelik hayatın birlikte dokuduğu bir kültürden söz ediyoruz. Feretiko yalnız Rize'de dokunan bir bez değil. İstanbul'da giyilen, Hicaz'da aranan, donanmada kullanılan, ticaret kayıtlarına giren bir Karadeniz kumaşı. Hocam, bugünün Karadeniz keten dokumacılığı için neler söylersiniz? Bu mirası yaşatmak için neler yapılabilir?
0: Evet, bu keten dokumacılığı günümüzde keten üretimini Tarım Bakanlığı tarafından özel desteklerle Karadenizliler yeniden keten üretimine başladılar. Hatta kenevir üretimi de belli kontrollerle serbest bırakılmış durumda. Kenevir üretiminin yetiştirilebileceği iller var. Bu illerde özellikle Karadeniz'in bütün illeri burada geçerli. Üretiliyor. Artık oralarda bazı kooperatifler aracılığıyla iplik bükümü, iplik üretimi de söz konusu ve yeniden bu bezin üretimi gündeme gelmiş durumda. Günümüzde hem giyim olarak hem de ev eşyası olarak hediyelik ürünler üretiliyor. Çeşitli masa örtüleri, çok güzel ajurlu desenler üretiliyor. Mesela günümüzde tasarım ürünü olarak da feretiko karşımıza çıkıyor. Yörede Bunun gene coğrafi işaretli olarak üretimi devam ediyor. Mirası yaşatmak için yapılabilecek şeylere baktığımız zaman gene bu kooperatiflerin devlet tarafından veya yerel

0: yönetimler tarafından desteklenmesi ve özellikle de iplik üretimi. Yani Türkiye'de karşımıza çıkan en önemli sorun ham madde üretimi ve ham maddenin ucuz elde edilmesi gerekiyor. Ham madde pahalı elde edildiği için, uzun zamanda elde edildiği için eğirme ve iplik üretimlerinin seri bir şekilde bir fabrikasyon üretim yapılmadığı için çok zor bir üretim ve pahalı üretim yapılabiliyor. Bu konuda hem sanayiyle uğraşan iş adamlarına bir talepte bulunalım, hem devlet desteğine hem de yerel yönetimlerin desteğine çok ihtiyaç var. Eğer ham madde ucuz ve seri bir şekilde, kaliteli bir şekilde üretilebilirse, ki mesela bugün Hindistan'da bu çok iyi yapılıyor ve Hindistan ürünleri bütün dünyaya ihraç ediliyor. Bizim de bu anlamda çok değerli liflerimiz var ki keten de bunlardan öne çıkan bir ürün. Eğer ucuz iplik üretebilirsek çok iyi, günlük kullanımda tüketilebilen, hem iç pazarda hem dış pazarda üretebileceğimiz keten dokumalar rahatlıkla ticari, ekonomik bir değer olarak yeniden kazandırılabilir Türkiye'ye.
1: Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam size. Şile'den Zonguldak'a, Sinop'tan Rize'ye uzanan bu yolculukta keten ve kenevir kimi zaman gövnek olmuş, kimi zaman peşkir, kimi zaman yelken, kimi zaman sarayda bir iç gömleği. Ama her durumda insanın doğayla kurduğu zarif ve işlevsel ilişkinin bir tanığı olmuş. Miras dokumalarda bugün Karadeniz'in serin, sağlam ve doğal niplerinin izini sürdük. Miras Anadolu dokumalarının başka bir durağında buluşmak üzere, esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysaldı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz. Ah!

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nişer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nişer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk Savunma Sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Küçük ölçekli üreticiler için gelir garantili besicilik projesi devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projeyle besicinin gelirinin ve emeğinin karşılığının güvence altına alındığını söyledi. Yumaklı amaçlarının kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışları 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. İsrail'in sarı hattı genişletme planı Gazze'de yeni göç endişesine neden oluyor. Gazze şeridinde İsrail ordusunun kontrol ettiği alanları genişletme planları, bölgede yaşayan Filistinliler arasında yeni bir zorunlu göç dalgası ve yaşam alanlarının daha da daralacağı yönündeki endişeleri artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı. Yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir, dedi. Ve spor, Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Berlin 20, Brüksel 17, Bern ve Kopenhag 18, bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 18 ve Tiran 26 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Serpil Korkmaz ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Bayrağa, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün dilimizden düşürmediğimiz ama derinliği derya deniz olan bir kavramın hikmetin peşine düşeceğiz. Günlük hayatta bir olayla karşılaştığımızda bu işin hikmeti nedir diye sorarız. Aslında merak ettiğimiz şey işin arkasındaki sır ve bize dokunacak faydadır. İşte bu yüzden İslam alimleri hikmeti tek bir cümleyle özetlemişler. Amelle beraber ilim. Sadece bilmek yetmiyor sevgili dinleyicilerimiz. O bilginin hayatlarımıza dokunması, güzel bir ahlaka, faydalı bir eyleme dönüşmesi gerekiyor. Eşyanın gayesinden bahsettiği için felsefeye de ilmi hikmet denilmiş. Ancak ortaya insanın yaşayacağı bir ahlak düzeni koyamayan bu kuru bilgi, hakiki manada hikmet sayılmıyor. Çünkü hikmet, bildiğimizi dosdoğru yaşamayı gerektiriyor. Bugün hikmeti, bilgiyi hayata geçirmeyi ve olayların ardındaki gizli güzellikleri konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey. Razı olsun.
0: Afiyettesinizdir
1: elhamdülillah,
0: inşallah.
1: Elhamdülillah. Şükürler olsun.
0: Cenab-ı Allah afiyetinizi artırsın.
1: Amin. Bilmemizin inşallah.
0: Kıymetli hocam, programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım ki programımızın sözleri de tesirli olsun, bereketli olsun. Sizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz.
1: Evet Mustafa Bey, herhangi bir konuyu işlerken insanları inandırmak bir anlamda. İnandırmak, işte kaynaksız konuşuyor, işte kaynağa dayalı konuşmuyor. Nereden buldun, çıkardın kardeşim diyorlar ya. Hikmet ya da herhangi bir konuyu. Cenab-ı Hak yeryüzüne gönderdiği herhangi bir insanın ölümüne kadar olan süreç içerisinde yeryüzünde olup biten olacak ve kesinlikle şu hadiseleri yaşayacak. Ne varsa Cenab-ı Hak Kur'an'ına koymuş. Büyük mucize. Allah Allah, şu konuda Kur'an'da var mı acaba diye merak ettiğiniz zaman hemen konuyu girersiniz, karşınıza ayetler çıkar. Hikmet konusunda neredeyse 100 civarında, 100'ün üzerinde belki de ayet-i celileler var. Hepsi farklı farklı mevzularından müteşekkil ama temel manada hikmeti anlatıyor. Şimdi Bakara suresinden ben 1-2-3 ayet peş peşine tilavet edeceğim inşallah. Tabii buradaki hassas noktalardan bir tanesi de şu, Kur'an okuduğumuz zaman ilmin kapısı açılıyor. Kur'an okuduğumuz zaman dilimiz çözülmeye başlıyor. Konuyu anlatmak üzere dilimiz rahatlıyor ve çözülmeye başlıyor. Kur'an okunduğu zaman kalbimiz ve dilimiz aynı anda aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri dile getiriyor. O kadar müthiş bir kelam ki Hazreti Kur'an. Rabbimiz bizi Kur'an'a bağışlasın. أعوذ بالله

0: Sadakallahu l'azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
2: Allah kabul buyursun inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde hikmeti konuşacağız inşallah. Kıymetli hocam, sözlüklere baktığımızda hikmetin pek çok anlamı olduğunu görüyoruz. Sır, gizlilik, samimiyet anlamlarına da geliyor. İşte bir işi yaptığımızda, bir olayla karşılaştığımızda bu işin ardındaki hikmet nedir diye soruyoruz. Felsefecilere göre farklı bir anlamı var. Sünnete göre farklı bir anlamı var. Siz hikmeti nasıl anlatırsınız?
2: Mustafa Bey, Kur'an konuşsun önce, sonra biz konuşalım peşinden.
1: Buyurunuz.
2: Okuduğumuz ayeti celilerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Melekler seni tesbih ve her türlü noksanlıktan tenzih ederiz ya Rabbi. Senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur Allah'ım. Elbette her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan ancak sensin dediler. Melekler burada hakkı veriyorlar Cenab-ı Hakk'a. Devamında Bakara suresi 129. ayette şöyle buyuruyor. Rabbimiz onlara içlerinden bir peygamber gönder de onlara senin ayetlerini okusun. Kitap ve

0: hikmeti öğretsin ve onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın. Muhakkak ki kudretine karşı gelinmeyen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan ancak sensin. Okuduğum son ayette ise, nitekim size içinizden bir peygamber gönderdik, o size ayetlerimizi okuyor, sizi günahlardan temizliyor, size kitap ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi de öğretiyor. Şimdi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, Estaizu billah, bismillah, ve iz kâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Kâlu etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikü d-dimâ, ve nahnu nusebbih bihamdike ve nukaddisu lek, kâle inni e'lemu mâ la te'alemum. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, ben yeni bir yaratığı yeryüzüne göndereceğim diyor. Yaratacağım diyor. Melekler soruyor, ya Rabbi niye? Bak biz sana gece gündüz ibadetle meşgulüz. Asla kat'a sana asi değiliz. Hangi görevi bize vermişsen, biz o görevi hakkıyla yerine getiriyoruz. Hangi şeyi bizden istemişsen, emretmişsen, biz onun karşısında durmuyoruz ve emri yerine getiriyoruz. Yarın bu yaratacağın insanoğlu sana asi olabilir, sana şirk koşabilir, seni tanımayabilir, bozgunculuk çıkarabilir, her türlü kötülüğü işleyebilir. Dolayısıyla ne gerek var? Biz zaten bunu yapıyoruz. Sana ibadet ediyoruz, her türlü istediğini yerine getiriyoruz. Kâle inni e'lemu mâ la te'alemûn. Benim bildiğimi siz bilmiyorsunuz diyor.
1: Evet.
0: İşte hikmetin kendisi burada. İlk hikmet burada. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah sensin. Hamd senin için. Ben de sana hamd ediyorum. Errahmanirrahim. İşte hikmet burada. O öyle Allah ki, onu bilmek gerekiyor hikmete ulaşmak için. O öyle Allah ki Rahman. Merhametlilerin en yücesi. Acıyanların, şefkat edicilerin en yücesi. Malik yevmiddin. Allah din gününün sahibidir. Dünyada bizi ayakta tutacak her türlü nimetleri ikram etmiş. Gözümüz görüyor. Gözümüzün görmesi Allah'a şükretmemizi, hamd etmemizi gerektirirken niyelerini, niçinlerini bilmek hikmettir. Ahiret aleminde yeniden bize ol dendiğinde kalktığımızda, mahşerin o engin kalabalığında bizi tanıyan, bizi ismen çağıran Allah'ın ortaya koyduğu kudret, güç, hikmettir. Onu zaten anladığımız an kendimizi anlamamız hikmettir. Sözün söylem biçiminde değil, arkasındaki sır hikmettir. Kur'an terazisine, ilmin terazisine o sözü koyduğumuzda bize verdiği cevaplar hikmettir. Tefekküre hacet duyarız. O içine koyduğumuz kelimenin içinin içindekini anlama kabiliyetine ulaşmak, hikmeti Allah'tan bekleyerek onu anlamak, hikmete ulaşmak demektir. Her hikmetin başı Allah korkusudur. Her şeyden evvel. Allah korkusu kalbinde olmayan kişiye hikmet verilmez. Allah'ın varlığını, birliğini, dünyayı gezip gördüğünde, gökyüzünde görülen bulutların varlığı, yere yağmur olarak ya da kar olarak düşme durumu ve toprağın derinine indiğinde topraktan fışkıran yeşillikleri sadece görsel anlamda görmek bir ilim gibi dursa da içine gireceksin ki hikmeti göresin.
1: Yani olayların perde arkasını, hakikatini görme.
0: Hakikatini görme. Yoksa yani sen herhangi bir şeye görsel olarak baktığında önümüzde bu suyu görüyoruz. Bu suyu tutan bir bardak var. Şimdi bu bardak mı hikmet, içindeki su mu? Hayır, görselde ne içindeki su ne de bardak hikmet. Suyu içtiğiniz zaman bedeninize yaraşlı olan noktalara varması hikmet. Burayı anlamak lazım. Hikmeti ancak Allah verir. Sen kendinden kendine hikmet sunamazsın. İlim de bunu reddeder. Gerçek ilim bunu reddeder. Ha, şeytanın ilmi vasıflarına kendini büründürürsen kendini Rab ilan edersin. İlim de benim, hikmet de benim, görsel de benim, içindeki de benim, dışındaki de benim.

0: efendim demeye başlarsın. Lakin gördüğün her şeyin yaratılmasından bir sebebi araştırırsan, ya bunun altında gizli sırlı bir dünya olmalı. Gizli sırlı bir güç olmalı. Ben buna erişebilir miyim? Burada da çalışmak, ilim, mürekkep ve kalem yolculuğundan geçer. İki, göz, beyin yolculuğundan geçer. En altta da iman ve güzel ahlak yolculuğundan geçer. Ve onu süsleyen o sırlı dünya dediğimiz ibadetle imanını kemale erdirmekten geçer. Hepsini bir araya getirdiğimizde hikmetin sana zaten Cenab-ı Hak Teala tarafından sunulacağını, sen zaten sunulduğunu zaten fark edeceksin.
1: Kıymetli hocam, bir hadis-i şerifte hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulsa onu alır buyuruluyor. Hikmet sahibi olmak kolay bir şey değil. Salihlerden olmak kolay bir şey değil. Ama gayemiz o olmalı. Hikmet sahibi olmamız gerekiyor. Salihlerden olmamız gerekiyor. Bunun için çabalamamız gerekiyor. Ancak yapamazsak biz hikmet ehlini nasıl bulacağız? Salihleri nasıl bulacağız? Onları nasıl tanıyacağız? Hiç değilse hikmet ehli olamasak da hikmet ehliyle birlikte olabilmek için.
0: Şimdi Mustafa Bey, Cenab-ı Hakk'a güçlü bir iman lazım. Biz bu noktadan, bu zaviyeden bakmakla yükümlüyüz. Biz boşuna taşa bakmayız. Yani bakarken taş diye bakmayız. Taşın içinde taşlar olduğunu görürüz. Taşın içinde özünde toprak olduğunu görürüz.
1: Kıymetli hocam, öyle taşlar var ki içinden cevherler çıkıyor. Dıştan
0: Yani.
1: baktığınızda sıradan bir taş.
0: Evet.
1: İşte ancak onu değerli taş uzmanları biliyor. Bir elektronik testereyle taşı ikiye bölüyorlar. İçinden rengarenk, pırıl pırıl, mücevher gibi taşlar çıkıyor.
0: Tabii her şey Allah'a anlatıyor ya.
1: Evet.
0: Demin ifadem şu, taşa baktığımız zaman biz taşa taş diye bakmıyoruz. O taşın içinde diğer taşların olduğunu, farklı taşların olduğunu görüyoruz. Asıl toprak olduğunu görüyoruz. Hem de zerre zerre, ya zerre ufanmış un gibi toprak olduğunu biliyoruz. Onu birleştiren, güçlü kılan, onun içerisinde rengarenk taşları koyan, güzellikleri koyan Cenab-ı Hakk'ın kudretini orada görüyoruz. Bize kendini hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Gücünü hatırlatıyor.
1: Hikmet ehli o sıradan gibi görünen taşın içindeki cevheri mi
0: Ha,
1: görüyor?
0: cevheri görüyor işte. Ben yapıyorum, ben ediyorum, ben biliyorum, ben buldum, ben getirdim, ben aldım, ben kazandım, ben yaptım, ben ettim. Allahu Teala'nın vermediğini sen veremezsin. Allah'ın sana vermediğini sen kimseye veremezsin, kimseye sunamazsın. Akıl, irade, göz, kulak, beyin ve iman. Ve bunun sır dünyasında dışarıdan kaplayan ibadet. Bunların hepsi bir arada olduktan sonra zaten hikmeti yakalıyorsun. Namazın hikmeti ayrı. Bakın namazda namaz erkanı diye bir şey var değil mi? Rastgele namaz kılamazsınız. Niyetlenip ellerinizi bağladıktan sonra sağa sola oraya buraya bakamazsınız. Sağla solla ilgilenemezsiniz. Okuduğunuz Sübhaneke'nin içine gireceksiniz. Okuduğunuz Fatiha'nın içinde var olacaksınız. Okuduğunuz namaz suresinin içinde de var olacaksınız. Allahu Ekber dediğiniz zaman hikmeti orada arayacaksınız. Allah var mı? Amenna var. Peki oradaki başka hikmet ne? Allah'ın en büyüklüğü benim en küçüklüğümdür hikmet. Onu fark edebilmektir. Zaten müttakilik, takvalık sınıfı oradan geçiyor insana. Ya Rabbi sen en büyüksün, sen kudret sahibisin, sen güçlüsün, sen muktedirsin, sen gerçek hikmet sahibisin, bana da hikmet ver Allah'ım. Yani bir olayın nedenlerini araştırırken yapacağım yorumumda bana yol göster Allah'ım. Doğru yolu göstereyim. Şundan şundan şundan kaynaklanmıştır diye düşünüyorum dediğinde kişiyi doğru yola iletmende en büyük sevabı kazanmış olacaksın bu hikmetle. Salih kulları nasıl bulacağız? Salih kulları namazda bulursunuz. Camilerde bulursunuz. Yeter ki siz bir araştırmacı gözüyle değil de inanç ve iman gözüyle bakın. Camilerde bulursunuz, tekkelerde bulursunuz, dergahlarda bulursunuz, kitap okuyanlarda bulursunuz, bol bol kitap okuyanlarda bulursunuz. Herhangi bir şeyi kendisine sorduğunuz zaman anında cevap verenlerden değil, düşünüp düşüncesini daha sonra size açık açık ilan edenlerde bulursunuz. Salih insanlar kesinlikle İyilik üzere olan insanlardır. Dünyevi her

her türlü şeyin içinde olmasına rağmen o kendisine sunulan lezzetlerin, tatların, ikramların, nimetlerin karşısında edep edende bulursunuz. Ya Rabbi ben bunlara layık mıyım diyen dilde bulursunuz, kalpte bulursunuz. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermek adına o mahallede, o beldede, o yolda, o sokakta, o caddede gezenlerde bulursunuz. İnsanların rızasını kazanma noktasında sevdalananlarda bulursunuz. Hak aşıklarında bulursunuz.

0: Yani Kur'an ehilleri Allah'ın ehilledir hassaten. Müthiş bir güzellik.
1: Evet.
0: Hikmet bu işte.
1: O halde Cenab-ı Hakk'ın salih kulları aynı zamanda hikmet ehli.
0: Hikmet ehli. Yani söylediğiyle sizi şahat eder. Bakışıyla sizi güzel yola iter. Duruşuyla siz gördüğünüz zaman keyif alırsınız. Yani onda Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini görürsünüz. Onun yüzündeki nurani siması bir hikmettir. Onun bakışı bile hikmettir.
1: Evet.
0: Onun dudaklarından dökülen sözler hikmetli sözlerdir. Rastgele konuşmaz. Çöpe atılacak sözlerden kendini arındırmıştır. Allah'ın bildirmediğini söylemez. Allah'ın kalbine ilham etmediğini dile düşürmez. Rastgele konuşmaz, rastgele yürümez. Onun yürüyüşünde bile bir büyüklük, bir hakkaniyet, bir rıza yürüyüşü vardır. Ve edeplidir. Adaba muayyir hareket etmez. Sözün özünü söylemek ister. Söylerken bile edep eder. Hikmet taşımak böyle kolay bir iş değil.
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Allah salihlerle birlikte olun buyuruyor. Ya Cenab-ı Hak salihlerden olun deseydi, halimiz nice olurdu? Salihlerden olmak kolay değil.
0: Salihlerden işte orada Cenab-ı Hak bizi bildiği için zaten, şeytanın bize durmadan musallat olacağını da bildiği için diyor ki, kendi başınıza kalmayın, salih insanlarla beraber olun. Toplumun hakikaten kabul ettiği emanetçilerle, emin insanlarla beraber olun. Sözü, sübutu, hareketi, tavrı şeytandan arınmış insanlarla beraber olun. Sizi Kur'an okumaya, sizi Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırmaya, sizi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunda sizi yol edindirtmeye gayret edenlerle beraber olun. Biz şimdi mesela türbelerdeki vefat etmiş olan Ehlullah'ı geziyoruz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni geziyoruz. Ali Semerkandi Hazretleri'ni geziyoruz değil mi? Evliyaullah'a dolaşıyoruz mesela. Tarihlerini okuyoruz. Bu insan niye, nasıl oldu da evliya oldu? Ne yapmış da bu Allah'ın salih kullarından olmuş? Yüzlerce, binlerce, milyonlarca fatihalar ruhuna gönderiliyor. Ya biz yapamaz mıyız acaba? Biz aynı yolda yürüyemez miyiz acaba? Zaman bana işte böyle dokunuyor, saatlerce kendimden geçiyorum. Evet. Ben ne yapmalıyım ki bu insanların? Hayır, öyle bir şey yok. Sen salihlerden olmaya bak, işte örnekler var. Salihlerden olmaya gayret et. Her şeyinle ama bak. Giyiminle, kuşamınla, oturmanla, kalkmanla, yürümenle, bakışınla, düşüncenle, toplumun içindeki varoluşunla, insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında elinden geleni yaparken, bir insanın bir mateminde, yas gününde, sıkıntılı gününde ona el olurken, maddi ve manevi ihtiyaçlarına koşarken, göreceksiniz ki kalbinizin her köşesini salihlerin nurlarıyla beraber kaplandığını siz zaten hissedeceksiniz. Ve sizin bir peygamber olmayacaksınız ama herhangi bir konuda öyle cümleler sarf ettirecek ki Cenab-ı Hak size, siz bile şaşıracaksınız.
1: Evet.
0: Ama şımarmayacaksınız. O yüzden insanoğlu ister salih olsun, ister peygamber olsun, ister kim olursa olsun, herkes sınav halinde. Sözün hakkını vereceksiniz. Eğer hakkını veremeyecekseniz sözü kullanmayın. Sükut hikmetin kendisidir.
1: Evet. Muhterem hocam, bir ilahi arasına gidelim. Ardından sohbetimize devam edelim inşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün hikmeti konuşuyoruz. Muhterem hocam, rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır hikmeti şöyle tanımlıyor. Hikmet, ilim ve onunla ameldir. Her ikisini cem edemeyene hakim denmez. Her ikisini birleştiremeyene hakim denmez.
1: Evet.
0: Güzel bir tanım değil mi?
1: Daha çok güzel çünkü hakim, hakim olan Allah.
0: Evet.
1: Şimdi biz mesela Esma-ül Hüsna'daki 99 isimlerden Cenab-ı Hak bize birer zerrelerini yüklemiş aslında. Allah kendi lütfundan bizi yeryüzüne zaten kendini temsil etmek üzere gönderdi. Her insan bir ayettir yani. Dolayısıyla onu tasvir eden Cenab-ı Hak'tır. Onu ortaya koyan Cenab-ı Hak'tır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da o Cenab-ı Hakk'ın bütün o 99 esmasını bütün her halinde barındıran kullarına o esmaların derecelerinin nasıl yükseltileceğini gösterir. Oradaki hikmet nedir onu yakalamalarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gösteriyor. Aslında mürebbiyelik bu. Öğretmenlik de bu. Ben bir arkadaşımın ayıbını görüyorum, hatasını görüyorum, üstünü örtüyorum. Ben bir arkadaşımın kadısını görüyorum, ona el olmaya çalışıyorum. Ben bir arkadaşımın maddi yapısını görüyorum. Fakir yani. Sobası var ama odun yok, kömürü yok. Ay kömür alıyorum. Bu verilen her şeyin başında Allah var.
0: İdare eden, yöneten,
1: Evet,
0: valilik makamı
1: tabii.
0: Cenab-ı Hakk'ın El Vali isminden geliyor.
1: Amin, tabii.
0: El Hakim sizin de az önce ifade
1: Evet,
0: ettiğiniz
1: evet.
0: gibi hüküm veren,
1: Evet,
0: karar veren
1: tabii.
0: hakim de oradan geliyor.
1: Tabii. Şimdi bu hikmet aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bir nuru.
0: Bir yansıması.
1: Yani ışık Cenab-ı Hakk'ı burada anabilirsin. Ben yaptım diyeceğine Cenab-ı Hakk'ın oradaki yanan lambanın ışığının o bize yansıyan tarafı tamam ama arkasındaki güç gözükmeyen elektriği görebiliyor musun?
0: Göremiyoruz.
1: Göremezsin.
0: Evet.
1: İşte onun gücü Allah. O kudret Allah. Ama suyu görüyorsun, içindeki tat Allah. Güneşi görüyorsun ama yaşadığın sıcaklığı Allah. Ayı görüyorsun, etrafında milyonlarca yıldız raks ediyor, Allah'a tesbih ediyor. Sen ayın ışığını görmek yetmiyor, onun varlığını görmek yetmiyor. İçine girmen, onun içinde dolaşman, gezinmen hikmet. O niye yıldızlar onun etrafında var? Onu düşünmen bile tefekküre açık bir kapı, büyük bir saha, büyük bir alan. Oradaki hikmeti yakalamalısın sen. Niye varlar, niye yoklar? Hesaplarına bakmalısın. O düşüncelere, o tefekküre dalmalısın. Yani başıboş, çok af buyurun, bir hayvan gibi ne bulursam onu yerim. Bulamazsam birini görür parçalar yerim. İşte karnımı doyururum tamam. Bir günde beni başka biri parçalar falan. Yani akıl yok, bir şey yok. Ama bize Cenab-ı Hak niye akıl vermiş ya? Niye irade vermiş? Niye biz gözümüzle baktığımız her şeyde yeni bir mana çıkarma gücüne sahibiz? İşte hikmeti yakalama durumu o. İlim sadece kitabi değil biliyor musunuz? İlim bir bakış. O bakıştan yeni bir hareket, yeni bir düşünce ortaya çıkarma gücü. Onu da veren Allah. Seni düşünmeye sevk eden, o yolu sana açan, beynin de onu bir takım projeler, denemeler, yanılmalar yoluyla doğruya, gerçeğe, hakikate ulaşman işte hikmet. O da aynı zamanda marifete dönüştürüyor seni. Seni sen ediyor ve salih insanlardan ediyor işte. Marifet dedikleri o. Ben değilim. Beni o tefekkürle düşündüklerim, efendim şöyle mi ki, böyle mi ki deyip Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kuvvetini yakalamam. Dolayısıyla o güçten ve kuvvetten almış olduğum lezzeti bırakmamam, onun hep avucumun içerisinde, gönlümün ortasında yuva yapmasını sağlamam beni salih insanlardan eğiliyor. Ben o zaman hep doğru konuşuyorum. Ben o zaman hep doğru bakıyorum. Benden o zaman hiçbir yalan sadir olmaz. Benden hiçbir zaman emanete ihanet olmaz. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Hikmet ortaya yayarım. Çünkü Allah'ın korkusuyla yaşarım. Sözün özü değil doğrusunu

0: söylerim. Allah'ın bu doğru sözlü olmamdan dolayı onun rızasını kazanmam bir hikmet. Aynı zamanda marifet. Ama bunun hepsini Allah veriyor. Benden bir şey yok. Ben onun verdiklerini bedava kullanaraktan salih amel işlemiş oluyorum. Salihlerden oluyorum. Parayla değil, güçle kuvvetle değil, öldürmekle, efendim şiddetle asla ele geçirilebilecek bir zenginlik değil. Hikmete ulaşmak, salihlerden olmak.
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Allah gelmiş geçmiş bütün peygamberlerine hikmeti vermiş. Buradan yola çıkarak bir hadis-i şerifte buyruluyor. Alimler peygamberlerin varisleridir.
0: Eyvallah.
1: O halde alimler de hikmete ehli. Eşyanın hakikatini görebilmek.
0: Hani bir ilahi vardı. Yol üstünde oturup yola giren dervişler.
1: Evet.
0: Şimdi yol üstünde oturup yola giren alimler. O da değil onlar. Yol üstünde oturup miskinler değil. Yol üstünde oturup doğru yola giren alimler. Doğru sözle amel edenler. Doğru söz neyi? Kur'an. Doğru yaklaşım neyi? Hazreti Resulullah'ın yolu. Dolayısıyla yol üstünde oturup yola girenler. Yol üstünde oturup gerçek yolda yürüyen ve gerçek ilmi aktaran alimler.
1: Evet. Bilginler. Sohbetinizde temas etmiştik. İlmiyle amil olanlar.
0: Alimler.
1: Evet. İnce bir ayrıntı. Kıymetli hocam, bir programın daha sonuna geldik. Evet. Sizinle bugün hikmetin küçük bir kısmını konuşmaya gayret ettik. Evet. Bir derya deniz hikmet. Ne anlatmaya ne de anlamaya.
0: Yani muhtacız biz.
1: Evet.
0: Anlatırken bile muhtacız. Konuşurken bile muhtacız. Benim naçizane bir sözüm var. Ene muhtacun ente haceti Allah. Ene fakirun ente gani Allah. Ene muzdaribun ente şafi Allah. Ben fakir, Allah gani. Ben hasta, Allah şafi, şifa veren. Yani böyle baktığın zaman evet diyorsun. Bu yazdığım neyse yazdıran o. Bu yazdığımın içindeki mana ben hissediyorum ama yaşatan o. Her şeyi ona bağlamak biraz abeste iştigal olur. Bu anlamında söylemiyorum. Tamam. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Tamam. Hayır ve şer Allah'tan geliyor ya. Amenna ve saddakna. Şerre Allah'ın kapısı kapalı. Sen şerre gitmek istiyor musun? Tamam. Sen bilirsin. Akabine sen dayan diyor Cenab-ı Hak. Kapıyı açıyor. Ama hayırın kapısı her daim açık. O da bir hikmet.
1: Kıymetli hocam, programımızın konusuna istinaden, bu konunun önemine binaen Mehmet Akif Ersoy'un sözleriyle tamamlayalım mı sohbetimizi?
0: Olur.
1: Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.
0: Tabii.
1: Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle inşallah.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bugün hikmeti konuşmaya gayret ettik. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Programı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Serpil Korkmaz, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonuna kadar yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Küçük ölçekli üreticiler için gelir garantili besicilik projesi devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeyle besicinin gelirinin ve emeğinin karşılığının güvence altına alındığını söyledi. Yumaklı, amaçlarının kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. MSB'den bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarı. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran'sa Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. İsrail'in sarı hattı genişletme planı Gazze'de yeni göç endişesine neden oluyor. Gazze şeridinde İsrail ordusunun kontrol ettiği alanları genişletme planları, bölgede yaşayan Filistinliler arasında yeni bir zorunlu göç dalgası ve yaşam alanlarının daha da daralacağı yönündeki endişeleri artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı. Yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir, dedi. Ve spor, Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern ve Kopenhag 18, Berlin 20, Brüksel 17, bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 18 ve Tiran 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Taman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Can Berk Satır'la beraber yeniden merhaba diyoruz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek de elbette dinleyebilirsiniz. Bugün yine Anadolu'nun bambaşka bir şehrinde bambaşka bir hikayeye misafir olup Anadolu'yu mayalayacağız. Bugünün konuğu sevgili İlhan Koçulu. O aslında bir düşünce insanı, bir hikaye anlatıcı ama en önemlisi de o bir kader değiştirici ve dönüştürücüsü. Niye? Çünkü Kars'ın makus talihi, son belki 30-40 yıllık makus talihini değiştirip gerçek anlamda peyniri mayalayarak orada yaşayanlara, belki çok Irak'takilere yeni bir hayat, yeni bir hikaye hediye etmiş oldu. Evet, sevgili İlhan Koçulu, programımıza hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş duydum, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum dinleyici kardeşlerimize.
0: İlhan Hocam, biz Tapduk Emre diyor ki Anadolu bu kadar hızlı ve sağlıklı bir şekilde Türkleşmesini sağlayan unsur Türklerin Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri Maya kelamı, yani Türklüğün özünde olan diyor bütün düşünceler, duygular, davranışlardır. Şimdi Kars'ta sizin hikayenizde aslında başka bir unsur daha var. Bir başka göç hikayesi, belki bir miktar bir travma, Malakanlar dediğimiz başka bir hikaye var. Bize biraz bu hikayeyi anlatarak Kars'ta hayat nasıl mayalandı, bugüne nasıl gelindiği anlatıp sonradan Kaşar hikayesine dönüş yapacağım efendim. Buyurun.
1: Kars, çok iyi biliyorsunuz ki Asya'nın Anadolu'ya açılan Nizamiye kapısıdır. Göçlerden söz ettin. Tarih boyu göçler ya Karadeniz'in üstünden Avrupa'ya gitmiş ya Asya'dan, Afrika'dan gelenler, Asya, Asya'dan Kars, Kars'tan Anadolu, Anadolu'dan Avrupa. Şimdi bu anlamda bu toplulukların, göç eden toplulukların gelip geçtiği Nizamiye kapısından gelip geçtikçe

0: her geçen oraya sürtünür gibi bir parçasını bırakmış. Ne parçasını? Kültürel parçasını bırakmış. İnsan kaynaklarını bırakmış. Ve bu Kars'ın hem biyolojik çeşitlilik olarak, hem kültürel çeşitlilik olarak, hem üretimdeki zenginliği olarak büyük bir zenginliğe dönüşmüş. Kars'ta 1911 nüfus sayımında, Rus kayıtlarında var bu. 17 farklı kültürden insan yaşıyor. Farklı etnik yapıdan insan yaşıyor. Çok ilginçtir. Bugün de onların izlerinin birçoğu sürmekte Kars'ta. Ve bu belki bugün 11'dir. Tümü kendi içinde harmanlanmış, kültürel bir dayanışma içerisinde bir zenginliğe dönüşmüş yapısıyla devam ediyor. Onun için Kars'ta 1777 çeşit bitki, tür, 32 çeşit peynir, çok ünlü balımız ve bunlara bağlı olarak da diğer tarımsal ürün üretimle ürettiğimiz ürünlerimiz var. Kars bir cennet. Kars Türkiye'de değil, dünyada belki de hayvancılığın en uygun koşullarda yapıldığı, en düşük maliyetlerde yapıldığı, gıda olarak besin değerleri olan gıdaların üretildiği, üretilen ürünlerin pazara yönelik katma değerli ürüne dönüştürüldüğü bir şehirdir.
1: İlhan Hocam bir şey soracağım. O pazar kısmına ve kaşarın hikayesine mutlaka geleceğiz ama Kars'ta özellikle de bu kaşar kültürünü, Kars kaşarı yapma kültürüne haiz olan asıl kültür Malakan mı veya Malakanlar kimlerdir? Onlar nasıl bir kültüre sahiptirler? Türklüğün mayası içerisinde nasıl bir yerleri vardır? Biraz oradan bahsedelim mi?
0: Şimdi dün Malakanlardan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Kars'tan gidip oralarda yaşamış Malakanlar misafirindi. Oradan gelmişlerdi. Onlarla da hemfikir olduk bu konuda. Şimdi Malakanlar biliyorsunuz bir Hristiyan topluluk. Rus kökenliler bunlar. Rusça konuşuyorlar. Fakat bunlar isimleri Malakani, süt içenler anlamına geliyor. Rusça. O pehriz günlerinde süt içtikleri için bunları ayırıyorlar. Şimdi Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde, çarmıha çakıldığında Paulus'un elindeki kılıç yere düşer. Bunlar da Allah-u Teala bize emir etti. Bundan sonra elinize silahı almayın. Ruhban grubu da kabul etmiyorlar. Bizimle Tanrı'nın arasında niye ruhban grup giriyor diyorlar. İlk dönem bunları Dinyaper bölgesine sürgün ediyorlar. Hristiyan topluluğun içinde oldukları için bunlar orada çoğalmaya başlıyorlar. Dohaborlar diye bir topluluk var. Mesela o Dinyaper bölgesinde bunlara katılanlar, savaşa gitmeyi reddedenler, kiliseye gitmeyi ruhban grubu reddedenler. Çoğaldıklarını görünce çar bunları Kars'ta 1876'da biliyorsunuz Balkan savaşlarından sonra Ruslara 45 yıllığına savaş tazminatı olarak verildi. 36 bin tane Malakan'ı Kars'a sürgün ediyorlar. Müslüman toplulukların içine gelsinler. Burada hem yaşamları zorlaşır Kafkasya'da. Biz bunlara silah da veririz. Ellerine silah da almış olurlar zora dayandıkları için. Yani zor çevrenin baskısına karşısında silahlanmış da olurlar diyorlar. Bu düşünceyle bunlar Kars'a göç ettiriyorlar. Bunlar Kars'a geldikten sonra burada böyle küçük bir anılarını anlatayım. 11 Kasım günü 1907 11 Kasım günü silahları devletin onlara dağıttıkları silahları yakıyorlar topluca. 5 bölgede bir tanesi şu anda Gürcistan sınırları içerisinde, bir tanesi Azerbaycan sınırları, 3 tanesi de Kars sınırları içerisinde. Silahları yaktıkları için Çar hükümeti bunlara çok ciddi bir şiddet uyguluyor, baskı uyguluyor. Tam o dönem Tolstoy'un Diriliş romanını yazıyor ve Malakanları atfederek yayınlıyor. Bunların bu gördükleri zulümü anlatan bir kısım da var o romanda. Bunun üzerine dünyadaki diğer ülkelerin dikkatini çekiyor bu durum ve bunlar buradan göç başlıyor. Oradan Avrupa, Amerika, Avustralya, dünyanın dört bir yanına dağılıyorlar. Ama 22-23 bin tanesi Kars'ta kalmıştı bunlardan. Şimdi peynirle olan ilişkilerine gelelim. Bunlar insanlar televizyonlardan izleme fırsatı bulmuşlardır. Amerika'da emişler var.
1: Evet.
0: O emişler gibi yaşayan bir topluluk doğayla iç içe. Kars bölgesinde değirmencilik onların işi, tarım onların işi, arıcılık onların işi, en çok yaptıkları sebze, meyve üretme onların işi. Kars'a sundukları en büyük katkı bu saydığım başlıklardaki tarım bilgileri, tarım kültürleri. Peynire gelecek olursak, peynir Çar'ın, Rus hükümetinin 1850'den sonra Avrupa'daki sanayi devrimini yakalama amacıyla Avrupa'dan çiftlikler kurulması için, peynir üretiminin yapılması için ustalar ve Alman köylülerini davet ediyor. Onlar gelip burada 1850'de önce Tiflis, Azerbaycan, Ermenistan coğrafyasında, sonra da Kars Rusların eline geçtikten sonra Kars'ta başlattıkları peynir imalatı hem biz yerel, bu bölgede yaşayan yerel halklar olarak, hem de Malakanların aynı dönemde öğrendiğimiz bir ürün geliştirme ya da ürün çeşididir peynir dili.
1: Yani İlhan
0: Hocam, şöyle bir buyur.
1: Çok özür dilerim, lafınızı unutmayın ama şimdi siz dediniz ki 17 farklı kültür var. Peki bu Malakanlar oraya geldiğinde oradaki hali hazırdaki halkla nasıl kaynaşmışlar? Mayaları tutmuş mu acaba?
0: Şimdi Malakanlar savaşan değil üreten, çatışan değil uzlaşan bir topluluk. Onun için uyum süreçleri çok hızlı olmuş. Şimdi adamlarda bir üretim kültürü var. Kimseyle kavga etmiyorlar, kimseyle çatışmıyorlar, dalaşmıyorlar. Sürekli üretiyorlar. Sürekli ürettikleri için ve üretimde kullandıkları ekipmanları kendileri geliştiriyorlar. O Kars'ta bulunan diğer toplulukların dikkatini çekiyor. Tüccar grubu onlardan ürün alıp sattıkları için çok çabuk kaynaşıyorlar. Tarımda uğraşanlar yaptıklarını örnek aldıkları için çok çabuk kaynaşıyorlar. Bizdeki o dönemki çok ilkel değirmenler bunlarla birlikte bugünkü un fabrikalarının atası olan bir yöntem uygulamaları var. Elektrikli bir yöntem. Onun için herkes bunların üretimden gelen güçlerinden dolayı bunlarla hoş geçiniyorlar ve bunlar da hile ve yalan kesinlikle yok. Dürüst de bir topluluk. Mayalanmaya, ortaklaşmaya çok uygun bir topluluk. Fakat kapalı bir topluluk. Bir topluluk.
1: İletişimleri zor o zaman.
0: Yani iletişim günlük yaşam içerisindeki ilişkiler de çok iyi. Çok rahatsın onlarla. Fakat onların yapılarının içine girme, mesela dışarıya kız vermiyorlar, dışarıdan kız almıyorlar. Bu ta 1960'a kadar sürdü. 1960'tan sonra bunlar yedi göbek akrabayla evlenmiyorlar. Burada kalanların hepsi birbiriyle evlendi. Ondan sonra evlenecek kız bulamadılar. Kızların ondan sonra bizim Kars'taki kara papaklara falan kız vermeye başladılar. Onlar sünnetsiz diye, Hristiyan diye bizimkiler onlara kız vermediler.
1: Evet.
0: Son grupların göçünü tetikleyen nedenler de bunlar oldu.
1: Evet. İlhan Hocam çok özür diliyorum. Sizinle sohbet öyle keyifli ki bu tadı yarım saate sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi tabii Atatürk de üreten köylü milletin efendisidir derken belli ki burada üretmeye de metiye düzmek de gerekiyor. Çok kıymetli. Şimdi siz biraz yakın tarihe gelmek istiyorum. Siz bölgenin kaderini mayaladınız. Neyle? İşte Malakanlardan aldığınız peynir yapma, ziraatçılıktaki, çiftçilikteki know-how'la. Bunun da ama temelinde bir acı var. Ölümle mayalanan bir aslında değişim var. Biraz da bunu anlatabilir misiniz İlhan Hocam bize?
0: Hep bilinir.

0: Yani şöyle bilinir, siz de öyle biliyorsunuz, farkındayım. Biz Malakanlardan peynir öğrendik. Hayır, Malakanlarla biz İsviçrelilerden öğrendik, Almanlardan, Gravyer'i. Kaşarın hikayesine geleceğim. Dün 19 Mayıs'tı. Rahmetle, minnetle yine Atatürk'ü andık. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk Kars'taki süt potansiyelini fark eder ve Kars'a Balkanlardan gelen ustaları gönderir. Kaşar Kars'a 1923'ten sonra devam eder. Şeyde başlar Kars'ta. Bu 1923'te işte ilk gönderdiği Filipeli Fehmi'dir. Sonra Halim Peten'dir. Yine Balkan göçmeni. Bu iki tane iş adamını gönderir. Bunun arkasından da onlarca usta gönderir. Yine biz ve yerel halk olarak Malakanlar o süreçte kaşarı öğreniriz. Birlikte öğreniriz. Ha şimdi niye Malakanların ismi çok geçiyor? Malakanların ellerindeki ineklerin verimleri yüksek. Onlar da pazara yönelik ürünü işleme, katma değerli işleme yetenekleri gelişkin olduğu için mesela bizim ilk Karslı yerli ustalar 36'dan sonra oluşmaya başlarken Malakanlar 1923'te başlayan sürecin 29'da ustalık alıyorlar. Gelen ustalardan kavramış oluyorlar. Şimdi burada peynirin Kars tarihinde çok önemli bir yeri var. Hem Rusların döneminde Kars'ta 17 tane gravyer atölyesi var. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 1940'lara geldiğimizde de Kars'ta 50'nin üzerinde kaşar ve gravyer atölyesi oluşuyor. Bu Kars'taki ekonominin pazara yönelik üretimi Kars'ta mayalanma sürecini hızlandırıyor. Şimdi Kars biliyorsunuz Cenubi Kafkas'ı Kars Cumhuriyeti var. 1916'da kuruluyor. Birinci Bakanlar Kurulu'nu Malta'ya sürgün ediyor İngilizler. İkinciyi tutukluyor, hapishaneye atıyor. Sonra 1923'te Cumhuriyet kurulunca bu Cumhuriyet kendini feshedip Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Bu süreçten sonra topluluklar demin de dedim onun üzerinde 11 civarı şey var. Farklı inanç biçimleri, farklı etnik yapılar var. Bunların mayalanmasında emin olun peynire sütü mayalar gibi toplumu peynir toplumu da mayalanmıştır. Kendi aralarındaki ticari bağlar, o ticari bağların pazara yansıyışı toplumu burada birbirine kenetlemiştir. Ama temelinde dinlere, kültürlere ve etnik yapılara saygı yatmaktadır. Bu saygı ticari ilişkilerle diyalog sevgiye dönüşerek süreç içerisinde de şu anda Kars'ta emin olun bütün bu alt kültürler üzerinden kız alma, kız verme akrabı oluşmuş, etle tırnak haline dönmüşüz. Pazar ekonomisinde de yıllık 20 bin ton kaşar Türkiye'nin çeşitli bölgelerine üretip göndermekteyiz. Bu doğanın, bu doğadaki 1700 çeşit bitkinin bizim peynire verdiği lezzet, bizim peynire verdiği besin değerlerinden. Yaklaşık olarak 650 ton, 700 ton civarında gravyer peyniri üretmekteyiz. Kars'ta, Ardahan'da.
1: İlhan Hocam, şimdi artık yönetmenim de bana son dakikaları da böyle şey yapıyor. Yavaş yavaş artık programımızda. Şimdi sizden işittiklerimle şunu anlıyorum. O bölgede hayat demleniyor ve ustalıkla mayalanıyor. Bütün kültürler hep birlikte. Bir taraftan da ama sizin bu son dönemdeki yine oradaki öncülük ederek yeniden orada hayatı nasıl mayaladığınızı, bir kaşar üretim hedefiyle oradaki halkı nasıl yeniden mayaladığınızı, böyle 5-6 dakikamız kaldı. Bu hikayeyi de bir sizden alalım hocam hemen.
0: Şimdi Mine'cim, biliyorsunuz 1980'de başlayan bir süreçle köyler boşalmaya başladı. Büyük şehirlere teşvik edildi göç.

0: Bu göçün teşviğiyle 80 sonrası benim köyüm mesela 1980'de 213 haneydi. 10 bin ineğimiz vardı. 26 mandıra vardı köyünde. 2000 yılında ben köyüme döndüğümde köyümde 67 hane vardı. Onun 7 tanesi de bir trafik kazasında kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Köye bir şivan girdi. Bir hüzün girdi. 60 haneye düşmüştük. Şu anda yeniden köy 103 haneye çıktı. Burada köydeki yaşamı nasıl destekler, nasıl motive ederiz? Köydeki yaşam önce ekonomik yapısı, sonra kültürel yapısı, sonra sosyalleşme, sonra ürününü pazara ulaştırma. Yani köylü gıda üreticisi demektir. Ben köylü deyince aklıma bulunduğu alanda topraktan rızkını kazanan insanların yaşadığı alan olarak görüyorum. Biz burada göçü tetikleyen nedenleri tespit ettik. Sonra o göçü tetikleyen nedenlerin içerisinde tersine çalışarak o nedenleri nasıl sıfırlarız diye bakmaya başladık. Bir kırsal turizm başlattık. İki yerel tohumların yeniden tarlayla buluşmasını sağladık. Dışarıdan gelen tohumlar çok ciddi sıkıntılar yaratıyordu bize. İklimle uyumlu değildi. Tohumlar da canlıdır biliyorsunuz. İklimle bir arasında bir uyum olması gerekiyor. Bundan sonra kadınlar göçü tetikleyen nedenlerden biri. Kadınların her zaman bir şey endişe, gelecek endişesi vardır. Çünkü anadır onlar. Çocuklarını okutma konusunda. Onların kentle bağlarını güçlendiren bir yapı ve onların yaşama bakışını aile içi karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak bir çalışma süreci başlattık. Sonra bölgemizdeki bu değerleri, doğadan gelen bu değerleri turizmle pekiştirmeye başlayıp hem yurt dışından, ilk önce yurt dışının dikkatini çekti. Şimdi yurt içinden de çok yıllık 22-23 bin ziyaretçi almaktayız köyümüze. Bu çalışmalar bütünsel olarak önce Boğatepe köyünde, Zavodlar'da, ondan sonra Kars'ta, sonra da Türkiye'de örnek model çalışmalar olarak alınmaya başladı. Yani kalkınma diye bir kelime var, kırsal kalkınma. Ben onu şöyle diyorum, kırsal yaşamı destekleme projeleri, kırsal yaşamı destekleyen onları, o kırsal yaşamdaki insanların üretim biçimlerini, elde ettikleri ürünleri değerinde, kıymetinde doğru kanallarla, pazarla buluşturmaya başladıktan sonra kalkınma arkasından geliyor. Bizim burada yaptıklarımız bu, mayalanmamız bu. Allah-u Teala'nın doğada bize bahşettiği bu değerleri kıymete dönüştürüp onu da kooperatiflerde, birliklerde, derneklerde, sivil toplum örgütleriyle topluluklu bir araya getirerek kendi iç dayanışmamızı da oluşturup bir mayalanma oluşturduk desem belki çok büyük şey demiş olmam. Çünkü geldiğimiz nokta belli.
1: Evet, geldiğimiz nokta elbette çok büyük bir yer. Peki İlhan Hocam, sizi hazır bulmuşken belki bir cümleyle, sizin çocukluğunuzda sofrada anneniz sizi neyle mayaladı?
0: Annemiz bizi gıda herkesin emeğinin karşılığını ödeyerek aldığı bir üründür. Bu ürünün içerisinde hile, hurda, hırsızlık yaparsanız ürettiğiniz üründe kul hakkı yersiniz. Kul hakkına saygıyla mayaladı bizi.
1: Evet.
0: Biz de bugün ürettiğimiz ürünlerin tümünde bir kul hakkına tecavüz olmasın, kul hakkına müdahalemiz olmasın diye temiz gıda üretiyoruz. Yani özetle bizi temiz gıda üretme ile komşuna, dostuna, akrabana karşı saygılı olma ile üretti, mayaladı diyebilirim.
1: Evet, sizinle sohbete gerçekten doyum olmuyor. Hani hangi cümleyle başlarsak başlayalım, her yerde siz hayatı ustalıkla mayalıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sevgili İlhan Koçulu.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatları verdiğiniz için Minecan. Yayınınıza başarılı, tüm ekibinize saygılar, sevgiler, hürmetler
1: Evet.
0: iletiyorum Kars'tan.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de Kars'a selamlar, sevgilerimizi buradan iletiyoruz. Bugün

0: programımızda sevgili İlhan Koçulu vardı. Onunla aslında hem kendi hem Kars'ın son dönemdeki değişen dönüşen hikayesini burada dinledik hep beraber. Aslında bir kaza sonrası başlayan tersine bir kader imar etme hikayesini sevgili İlhan Koçulu'dan dinledik aslında. İlhan Koçulu Kars'ta ve hatta Türkiye'nin her yerine ilham verecek şekilde tersine göçü mayaladı. Bugün Anadolu Mayası'nda Kars'ı, Kars Kaşarı'nı sizlerle buluşturduk. Haftaya başka bir maya ile yeniden hayatı ve kültürü mayalamak üzere keyifle ve lezzetle kalın.
1: Anadolu Mayası.

gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur'un Limon adlı oyunundan söz edeceğiz. İlk kez 1984 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Müşfik Kenter tarafından sahneye koyulan Limon adlı oyun, Türk tiyatrosunda çağdaş bireyin yaşadığı varoluşsal sancıları ve toplumsal yabancılaşmayı işleyen en başarılı örnekler arasındadır. Baydur, geleneksel olay örgüsünü reddederek, karakterlerin iç dünyalarındaki parçalanmışlığı diyaloglar aracılığıyla yansıtır. Oyunun merkezinde entelektüel birikimine rağmen, hayata müdahale edemeyen, eylemsizlik içinde boğulan modern insan figürü yer alır. Limon, absürt tiyatro geleneğinden beslenir. Ancak bu akımı yerli bir duyarlılıkla yeniden yorumlar. Mekan, dış dünyadan yalıtılmış bir evdir ve bu kapalı alan karakterlerin zihinsel hapislerini de simgeler. Karakterler arasındaki konuşmalar kopuk kopuktur. Her biri kendi iç sesini dışa vurur, ancak arada gerçek bir iletişim yoktur, kurulamaz. Mehmet Baydur, dili bir anlaşma aracı olmaktan çıkarıp, insanın derin yalnızlığını vurgulayan unsura dönüştür. İroni ve kara mizah, metnin dokusuna işlenmiş en temel ögelerdir. Eserdeki zaman algısı doğrusal değildir, döngüseldir. Karakterler, geçmişin tortularıyla, şimdiki zamanın anlamsızlığı arasında sıkışıp kalırlar. Hiçbir değişim veya ilerleme yaşanmaz. Oyun başladığı gibi tıpkı durağan bir boşlukla sona erer. Limon ismi gündelik nesnelerin anlamsızlığını ve aynı zamanda hayatın sıradanlığındaki absürtlüğü temsil eder. Mehmet Baydur bu eserinde insanın varoluş kaygısını, hayal kırıklıklarını ve aydın kesimin eylemsizliğini büyük ustalıkla işler. Oyun, Türk tiyatrosunda dramatik yapının yapı söküme uğratıldığı, metinler arasılığın ve entelektüel derinliğin öne çıktığı en seçkin örneklerden biri olarak kabul edilir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Öl.

0: Hem hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Küçük ölçekli üreticiler için gelir garantili besicilik projesi devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeyle besicinin gelirinin ve emeğinin karşılığının güvence altına alındığını söyledi. Yumaklı, amaçlarının kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. MSB'den bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarı. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran ise Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. İsrail'in sarı hattı genişletme planı Gazze'de yeni göç endişesine neden oluyor. Gazze şeridinde İsrail ordusunun kontrol ettiği alanları genişletme planları, bölgede yaşayan Filistinliler arasında yeni bir zorunlu göç dalgası ve yaşam alanlarının daha da daralacağı yönündeki endişeleri artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı. Yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir, dedi. Ve spor, Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23. Güneşli olmak üzere Üsküp 27, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26. Yağmurlu olmak üzere Bern ve Kopenhag 18, Berlin 20, Brüksel 17. Bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 18 ve Tiran 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Enerji Masası.
1: Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Enerji Masası'ndasınız efendim. Programı Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Teknik Masa'da Sefa Aktan ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum sizlere. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz TRT TSR. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve TRT'nin tüm radyolarını radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulaması radyo seçenekleri bölümünden dinleyebileceğinizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
0: Enerji Masası. Gündemin enerjisi, sektörün sesi. Her hafta enerjiyle bir adım önde.

0: Enerji masasında bu hafta Körfez odaklı enerji güvenliğini konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Cem Karadeli. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Ve enerji masasının daimi konu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Sayın
1: Hoş
0: Kambolat,
1: bulduk
0: siz de
1: efendim.
0: hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: ederim.
0: Efendim sizinle başlayalım Sayın Kambolat. Hareketli bir haftaydı bu hafta. 1-3 Haziran'da Bakü Enerji Haftası yapıldı Bakü'de. Küresel enerji liderleri, hükümet temsilcileri, yatırımlar ve şirketler bir araya geldiler bu haftada. Petrol, gaz, yenilenebilir enerji, temiz enerji ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı. Tabii ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı Enerji Haftası'na. Bu kapsamda D8 Enerji Bakanları birinci toplantısına katıldı. Kazakistan, Mısır ve ABD'den yetkililerle bir araya geldi. Hidrokarbon işbirliği, yeni yatırım fırsatları, madencilik projeleri ve enerji arz güvenliği gibi konularda konuşuldu. Bu vesileyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir aşamaya geçti. Doğal gaz anlaşması imzalandı. Bu anlaşmada Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibariyle 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sağlanacak deyip sözü size bırakıyorum Sayın Hocam.
1: Evet, şimdi Türkiye zaten Azerbaycan'dan çok uzun bir süredir hem petrol hem doğal gaz alıyordu. Şimdi bu yeni anlaşmayla her yıl 2,5 milyar metreküp olmak üzere sizin de ifade ettiğiniz gibi 15 yıl içerisinde 33 milyar

0: milyar metreküp gaz alımına karar verilmiş durumda. Bu bizim için sadece gaz ihtiyacımızdan dolayı değil, Türkiye uzun bir süredir artık bir transit ülke değil, gazı depolayıp kendisi fiyatlandırıp satmak isteyen bir ülke. Onun için belli bir hazırlığın da burada olduğunu görmekteyiz.
1: Evet.
0: İkincisi, bu Bakü Enerji Haftası'nda Azerbaycan'dan gaz alımı Türkiye üzerinden Suriye gaz verilmesi üzerinde duruldu. Zaten bu 2026 içerisinde başlamıştı. Bu da konuşuldu. 2025 yılında da yine Azerbaycan'dan aldığımız gazı Iğdır Nahçıvan arasında doğalgaz boru hattı bitirildi ve Türkiye Iğdır üzerinden Nahçıvan'a gaz vermeye de başladı.
1: Evet.
0: Ayrıca şunu da ifade etmek lazım. Bu Bakü Enerji Haftası'nda sizin de yenilebilir enerji üzerinde durdunuz.
1: Evet.
0: Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında elektrik hattı da inşallah önümüzdeki yıllarda devreye girecek. Böylece bir elektrik hattı da doğalgaz boru hattı yanında bir elektrik hattı da Azerbaycan'dan Avrupa'ya yönelmiş olacak.
1: Evet. Gelelim İran Savaşı'na.
0: Evet.
1: Bir türlü anlaşmaya varılamayan iki tarafın da şartlarının olduğu savaşa. İran Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleriyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Peki Cem Hocam, bu düzenlemeler Boğaz'dan geçişleri nasıl etkiler sizce? Nasıl etkileyecek?
2: Şimdi tabii buradaki şey şu. Nereden baksak bu tek taraflı bir uygulama.
1: Evet.
2: Yani İran sonuçta tabii bir saldırı altında, çok önemli isimlerini kaybetti vesaire. Ama hani onların yaptığı uygulama ne? Diyorlar ki biz önceden haberimiz olacak, hangi gemi ne zaman geçiyor, hangi rotayı izleyecek. Buna göre bize önceden bir bedel ödenecek ve bize başvuru yapılacak. Biz bu başvuruyu değerlendireceğiz. Buna göre petrol taşıyan veya doğalgaz taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine müsaade edeceğiz. Buraya kadar iyi, fakat tabii Amerika Birleşik Devletleri bu işin bir tarafı.
1: Evet.
2: Çünkü Hürmüz'ü kapatan İran donanmasını yine bir blokajla kapatan Amerikan donanması var. Onun üstüne bir de tabii diğer körfez ülkeleri var. Şimdi
1: evet.
2: biz buna bakarken hep Amerika, İsrail bir taraf, İran öbür taraf diye bakıyoruz ama işte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, bunların hepsi de orada son derece önemli yer kaplayan ve buradan bir çıkarları olan, ekonomilerinin önemli bir kısmı bu boğazdan geçişe dayanan yerler. Dolayısıyla
1: evet.
2: da hani orada bu ülkelerin tepkilerine de bakmak lazım ve tabii İran'ın biraz nasıl diyeyim, talihsiz olarak işte dün Kuveyt'e yaptığı saldırı vesaire, bunlar gerginliği arttırıyor ve bölge ülkelerinin kendilerinin aslında söz hakkı olan deniz yollarında, deniz rotalarında ikincil plana düşmesini de beraberinde getiriyor. O da tabii bizim için bir problem. Ama iyimser bakmak gerekirse İran'ın bu yaptığı olumlu bir şey. Çünkü sonuçta ben rotayı biliyorsam, ben gelmesine, yüklemesine, ayrılmasına müsaade ediyorsam, ticari gemileri artık hedef muamelesi yapmayacağım.
1: Evet.
2: Fikri karşımıza geliyor. Öyle olunca da hani tabii daha rahat bir ortama dönüyoruz.
1: Evet.
2: Biraz dünya piyasalarını da rahatlatacak bir adımın en azından kapıdan ayağa sokma kısmı diye görelim. Hani tam bir adım atıldı diye düşünmüyorum ama
1: Ama
2: onun
1: İran
2: bir
1: keskin

0: sanıyorum. Az önce haber bülteninde de dinledik. Tahran ne diyor? Nihai kararı diyor. Hürmüz'ün yönetimiyle ilgili nihai kararı İran ve Umman verecek diyor.
1: Doğrudur da
0: Yani
1: işte yani oradaki öbür
0: biz biraz
1: insanlar da
0: rahatlıyoruz ama
1: biraz
0: rahatlıyoruz gibi
1: evet.
0: ama İran hala keskin sanırım konu.
1: Şimdi burada hocam güzel özetledi. Yani bir askeri kontrolünü İran resmileştirmeye çalışıyor. Yani
0: Evet.
1: bir fiili durumu resmileştirmeye çalışan bir İran'ı
0: Evet.
1: görüyoruz. Kendine de destek olarak da Umman'ı alıyor. Gel bu işi bitirelim. Burayı iç deniz statüsünü pekiştirelim. Yani kimsenin kabul etmediği ama kendilerinin ileri sürdüğü İranlıların. Bunun üzerinden de bu fiili durumu resmileştirmeye doğru gidelim diyor. İkincisi bu geçişi bir gelire dönüştürüyor bu arada. Askeri gücünü kullanarak. Üçüncüsü de geçişte Hürmüz Boğazı geçişinde bir siyasi ayrımcılık da yapmaya başladı. Amerika ve İsrail için düşman kabul ettiği ülkeler için. İsrail'i hiç geçirmiyor. Amerika'yı da tamam diyor. Sen şimdilik geç ama sen de konuşacaklarımız da var şeklinde bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Şimdi bu fiili durum resmileşecek mi? Ya da Amerika Birleşik Devletleri bu fiili durum karşısında önümüzdeki aylarda ne yapacak? Bu önemli olan. Tabii burada asıl etkilenen Katar'ı görüyoruz. Katar sıvılaştırılmış, en önemli sıvılaştırılmış gaz ihracatçısı, LNG dediğimiz. Ve bunu da gemilerle sağlıyor. Bu rahatlarıyla değil. Şimdi Katar bu çerçevede ne yapacak? En önemli noktalardan biri bu. Değil mi hocam?
2: Kesinlikle yani tabii burada Katar'ı da demin saymayı unuttuk ya da hani göz ardı ettik diyelim. Katar gerçekten çok enteresan bir yerde çünkü uzun süre İran'la ideolojik olarak örtüşen bir rota izlediler. Ama sonrasında kendileri de bu çatışmadan nasiplerini aldılar. İran'la karşı karşıya geldiler. Bu da hani onların bir enteresan şeyi, durumu. Çünkü birdenbire uzun yıllar sizin müttefik bellediğiniz ya da hani işte birlikte hareket ettiğiniz ortak hedeflere karşı ortak strateji geliştirdiğiniz bir ülkeyle birdenbire ters düşebiliyorsunuz. O ciddi bir şey. Tabii bir proje Katar'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte LNG veya doğal gaz kaynaklarını yine boru hatlarıyla bu sefer şey değil Basra Körfezi değil de Kızıldeniz'e iletmek ama bu da çok masraflı çok uzun vadeli bir iş kısa sürede kısa vadede şeyimizi sorunumuzu çözmüyor. Bu arada hani Umman'a ben bir dikkat çekmek istiyorum çünkü Umman son birkaç yıldır çok değişik bir role soyundu. Hep bir arabuluculuk şeyinde. İşte geçen yıl Muscat'ta şey düzenlendi, Hint Okyanusu Konferansı düzenlendi. Biz de işte bakanlık düzeyinde bakan yardımcılarıyla temsil edildik orada. Ve böylece Hint Okyanusu'ndakileri ve Arap Yarımadası'ndakileri ve işte Türkiye gibi bölgede çıkarı olan ama şey olmayan ülkeleri bir araya getirmeye çalıştı. Bu olayda da hep bir arabulucu rolü oynamak,
1: Daha
2: hep bir
1: önceden de
2: şey yapmak.
1: nükleer
2: Evet.
1: konusunda da
2: Kesinlikle.
1: Amerika İran arasında Muskat'ta. Evet.
2: Yani dolayısıyla Umman'a da dikkat etmek lazım gelecek. Çünkü hep şeyler. Bu konuda hani biz artık yavaş yavaş biraz bölgenin hani akil ülkesi olmayı istiyoruz havası var. Onların da bu çalışması orta vadede belki Arap dünyasında Mısır'ın eskiden oynadığı rolü üstlenmek şeklinde hani tezahür edebilir
1: Fakat
2: orta vadede.
1: Umman tehlikeli bir oyun da oynuyor.
2: Tabii.
1: Batı ile karşı karşıya kalma özellikle Amerika ile.

0: Trump da ciddi şekilde tehdit ettiğini de görüyoruz. Ülkeyi tamamen ortadan kaldıracağını da ifade ediyor. Yani Hürmüz sorunu bir dondurulmuş kriz halinde. Ama bu önümüzdeki aylarda veya yıllarda nasıl gidecek? Umman bu şeyi koruyacak mı? Durumunu pek de belli değil sanırım.
1: Aracı olayım derken bu arada savaşın
0: Evet.
1: öznelerinden biri de olma tehlikesi
0: Tabii
1: var
0: tabii
1: diyorsunuz.
0: öyle
1: Evet.
0: öyle.
1: Peki Körfez ülkelerini konuştuk. Biraz da Çin'den söz edelim mi? Ne dersiniz Sayın Hocam?
2: Edelim. Şimdi Çin tabii burada asıl hedefiydi
1: Evet.
2: Trump'ın. Venezuela'da da aynı şey, burada da aynı şey. Niye? Çünkü Trump'ın yapmaya çalıştığı ya da Trump özelinde Amerikan derin devletinin, devlet aklının yapmaya çalıştığı şey şu. Çin'in doğalgaza, petrole, LNG'ye erişimini mümkün olduğu kadar kısıtlayalım. Bunu yaptığımız zaman da Çin ekonomisi zarara uğrayacak
1: Evet.
2: ve şey olacak, problemler ortaya çıkacak. Şimdi bunun bir tarafı gerçekten mantıklı bir şey. Venezuela'nın en büyük petrol müşterisi Çin'di. Burada yine İran'dan çok büyük miktarlarda petrol alıyorlar. Ama Trump'ın ve onunla beraber hareket eden Amerikan yönetimindekilerin göz ardı ettikleri bir diğer şey de şu. Çin böyle durumları da düşünerek çok büyük bir stok yapmış vaziyette kendi
1: Evet.
2: içinde. Dolayısıyla da anlık olarak krizden Avrupa'nın etkilendiği kadar, Avrupa Birliği üyelerinin etkilendiği kadar etkilenmiyor. Dolayısıyla da burada bir belki yanlış adım var Amerikan tarafından. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'ni sıkıştırarak enerji krizinin bir parçası haline dönüştürüp bunun sonucunda daha Amerikan hegemonyasının uzun süre devam edebileceği bir düzeni hayatta tutmak, ayakta tutmak fikri varken şu anda hani Çin bu anlamda herhangi bir zayıflama veya iradi olarak zora girme şeyini izlerini bize vermiyor. Bize böyle bir his de iletmiyor. Dolayısıyla da hani bu operasyonlar evet dünyada çok ciddi çalkantılara sebep oldu. Evet Avrupa Birliği'nde bir sürü uçak seferleri mesela kerosen
1: Evet.
2: yok diye iptal edildi vesaire ama Çin Halk Cumhuriyeti açısından baktığımızda da Çin biraz olaya hani dışarıdan bakıp oh ne güzel siz savaşıyorsunuz ben kendi kaynaklarımı şimdilik tüketiyorum ve bu şekilde hani rahatça ilerleyebiliyorum havası veriyor. Tabii Çin'in bir başka avantajı da nadir elementlere sahip.
1: Evet.
2: Özellikle işte nikel, kobalt, bakır bu enerji tutmakta batarya yapımında önemli elementler olarak hani Çin'in çok ciddi bir hem kendi topraklarında bu elementler var hem bunların işlenmesinde çok önde. Dolayısıyla da ne oluyor? Dolayısıyla da hani bu operasyonlar Çin Halk Cumhuriyeti'ne çok fazla doğrudan zarar verebilmiş değil. Belki tersi olacak çünkü elektrikli araçların, otomobillerin üretiminde sonuçta bu materyaller önemli. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Avrupa Birliği üyelerine satmıyorum dediği zaman için gerçekten ciddi bir kriz bu tarafta belirebilir. Çünkü hani buradan da hocama atacağım şeyi şöyle de bir şey var. Dünya bir dönüşüm zamanında, bir
1: Evet.
2: dönüşüm çağındayız. Yani bir yandan yenilenebilir enerji kullanımı artsın istiyoruz. Rüzgar, hidroelektrik işte artık içine yeniden onu kattık nükleer
1: Evet.
2: enerji.

0: Hani daha kibar, daha temiz enerjiler. Ama öbür taraftan da neye bakıyoruz? Şeye bakıyoruz. Hala fosil yakıt,
1: vazgeçemiyoruz,
0: yani
1: evet.
0: mümkün değil, öyle de bir
1: Evet.
0: derdimiz var. Onun için hani iki kapı arasında kaldık. Bir yandan fosil yakıtlarının miktarı azalıyor. Öbür taraftan, ve hani doğaya zararlılar. Öbür taraftan da yeni enerji, temiz enerji kullanımında bunların depolanması için yeterli teknolojik altyapıya sahip değiliz. Dolayısıyla da hani bu geçiş sürecinde Çin'in oynayacağı rol belki 15-20 yıl sonra dünya düzeninin nasıl şekilleneceğini bize gösterecek diye düşünüyorum, ama bakalım hocam ne düşünüyor?
2: Doğru. Çünkü şöyle, şimdi Çin artık teknolojide de bir öncü rol oynamaya başladı. Doğal gaz alımında da asıl Rusya Federasyonu'ndan alıyor, Sibirya'dan. Sibirya gücü doğal gaz boru hattı şeklinde. Hatta Trump'tan sonra Putin'in Xi ile görüşmesi Pekin'de, Sibirya gücü 2'yi de yapalım teklifi var Rusya Federasyonu'nun. Ama buradaki anlaşmazlık, Çin çok ağırdan alıyor, çok rahat. Sibirya gücü doğal gaz boru hattının yapımını Rusya'nın finanse etmesini arzu ediyor. Hatta Çin'in içerisindeki boru hatlarını da Rusya'nın finanse etmesini istiyor. Burada bir tıkanıklık olduğunu görmekteyiz.
1: Bu rahatlığın nedeni sadece enerji stokunun fazla olması mı, yoksa nadir toprak elementleri, hocamın da az önce söylediği gibi,
2: Hepsi
1: ona
2: var,
1: mı
2: hepsi
1: daha
2: var.
1: çok
2: Artı
1: güveniyor?
2: Rusya'nın şimdi sıkıştığını da görüyor.
1: Evet.
2: Yani doğal gaz farklı bir şey. Petrolde çıkarırsınız, durdurursunuz falan, ama doğal gazı ilk önce anlaşırsınız, sonra çıkartırsınız. Çıkarttıktan sonra da onu tekrar kapağını kapatayım, şimdilik almıyorlar deme şansınız da yok. Onun için bu gaz bir şekilde çıktı mı o havaya karışacak, yani yanacak ya da yok olacak. Şimdi Almanya'ya baktığımız zaman bu Kuzey Akım 1 ve 2'ye şu anda Putin St. Petersburg'daki Rusya'nın Davos'u olan zirvede, ekonomi zirvesinde bir konuşma yaptı dün. Orada da dedi, yani biz Almanya'ya doğal gaz satımını hazırız. Kuzey Akım 1 şu anda devrede şeklinde bir
1: Evet.
2: açıklaması da var. Bunun nedeni, yani bu doğal gazı zaten satamıyorlar. Yani yok olan bir element. Onun için tekrar bunu da devreye sokmak isteyen bir Rusya Federasyonu'nu görüyoruz. Çin'e dönecek olursak, Çin'deki biraz önce hocam aslında çok önemli bir noktaya değindi. Elektriğe geçen bir dünyayı görüyoruz.
1: Evet.
2: Elektrikli araçlar her şeyde. Nükleer santraller de bir elektrik, en önemli elektrik üretimi. Fakat burada en önemli şey depolama. Depolama üzerine hocam da dediği gibi daha yeterli bir teknoloji yok. Daha biz bebeklik aşamasındayız bu konuda. Hem sanayide hem tüketim araçlarında, örneğin arabalarda bile depolanamıyor. Şu anda mobil telefonlar, cep telefonları gibi çalışan bir araba sistemini görmekteyiz. Bu de hem depolama hem bunun kullanımı, bunlar konusunda muazzam bir yeni gelişmeleri, açık bir dünyayı görmekteyiz. Ayrıca yenilebilir enerjide de örneğin rüzgar enerjisinde artık denizlerde rüzgar türbinlerini görmeye başladık. Bu konuda da Türkiye bu yıl yeni daha yeni kanunlarımızı bile yeni oluşturmaya
1: Evet.
2: başladık. Ayrıca güneş enerjisinde de ve

0: depolamada, üretimde de yeni yeni tekniklerin şimdi geliştiğini görmekteyiz.
1: Tabii nadir toprak elementlerinden de yine
0: Tabii,
1: güneş
0: tabii,
1: enerjisinde
0: tabii.
1: de
0: Evet.
1: yararlanmamız gerekiyor. Gelelim Türkiye'ye. 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Hatta Donald Trump'ın da bir günlüğüne Türkiye'ye ziyaret yapacağı söyleniyor.
0: Evet,
1: Biraz bu konuyu
0: bu
1: konuşalım mı?
0: konuda
1: Evet.
0: birincisi bundan önceki zirve İstanbul'da, yani Türkiye'deki zirve İstanbul'da yapılmıştı. Zaten Türkiye'deki geleneksel olarak büyük zirveler hep İstanbul'da
1: Evet.
0: yapılıyor, organizasyonlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarı üzerine, ki bence bir Ankaralı olarak teşekkür etmek lazım, bu zirve Ankara'da oluyor. Ankara için çok önemli. Bazı bürokratlar, siyasetçiler karşı çıkmıştı. Yani Ankara buna hazır değil şeklinde. O zaman dedi hazır olacak ve hazır olmaya başladı. Nasıl oldu? 15 Haziran'da şimdi Etimesgut Askeri Havalimanı bir VIP protokol havalimanı olarak devreye girecek. Şimdi Ay Yıldız projesini inşa halinde, onun bir kısmı bitiriliyor. Oraya 2 kilometre külliye 7 kilometre olan bir protokol havalimanına sahip olacağız. İkincisi, burada en önemli noktalardan biri de böyle büyük organizasyonlar için altyapının, salonların olması. Bunlar da bitiriliyor. Şimdi enerji konusuna girdiğimiz zaman da NATO bir askeri birlik, ama askeri organizasyon, ama bunun altında en önemli şeylerden biri de enerji güvenliğinin olduğunu görmekteyiz.
1: Evet.
0: Burada da bunun ciddi bir şekilde tartışılacağını ben düşünüyorum. Çünkü daha Hürmüz olayı, İran olayı bu kadar yakınken, NATO'nun bu konularda yeni konseptler oluşturması da gerekiyor.
1: Cem Hocam.
2: Evet, şimdi hocam o kadar güzel anlattı ki üstüne ne eklerim diye düşünüyorum bir yandan. Ama tabii şöyle bir şey var. NATO'nun da birazcık kendini düzen içine alması, biraz kendine çeki düzen vermesi lazım.
1: Trump da
2: Çünkü
1: uyarmıştı değil mi onu
2: evet,
1: hocam?
2: yani tabii Trump'ın uyardığı şeyle hani benim düşündüğüm biraz birbirinden ayrı noktalar, ama şöyle, şimdi Trump bir yandan şey diyor, hani elinizi taşın altına koyun,
1: Evet.
2: Avrupa'daki ortaklar olarak bütün parayı biz veriyoruz, biraz da hani pamuk eller cebe
1: Evet.
2: şeyinde. Ama öbür yandan mesela Rusya-Ukrayna savaşıyla, hatta İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı, işte Katar'a, Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı saldırılarda da neyi gördük? Şey var hep, drone saldırısı. Bu nasıl engellenir? Engellenebilir mi? Ucuz yöntemle nasıl engelleriz?
1: Evet.
2: Şimdi bunların da masaya yatırılması lazım. Çünkü NATO'da demeyelim de, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı, her biri birkaç milyon dolar olan füzelerle havadan gelecek saldırıları engellemek üzerine bir strateji. Şimdi karşınızda 30 milyon dolarlık bir savaş uçağı varsa bu çok mantıklı bir şey, ama birkaç bin dolara imal edilen bir drone ile saldırı yapılıyorsa ve siz o 3 bin dolarlık drone'u hani 3 milyon dolarlık füzeyle durdurmaya çalışıyorsanız çok büyük bir
1: Evet.
2: negatiftesiniz. Onun için de mesela şeyden, Ukrayna'dan Rus füzelerine, şey, Rus dronlarına karşı ne yapıyorsunuzun cevabını bulmaya çalıştı NATO geçtiğimiz günlerde, birkaç ay önce. Dolayısıyla ne oluyor? Dolayısıyla hani bu açıdan da bir yenilenme lazım. Çünkü şimdi NATO ilk kurulduğunda bir konvansiyonel savaş olacak. Nasılsa nükleer savaş olmaz. Almanya'ya saldıracak. Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya Sovyetler saldıracak mantığıyla kurulmuştu. Sonradan nükleer savaşa göre kendini ayarladı. Sonradan nükleer

0: Trump o konuda çok haksız değil. Amerika Birleşik Devletleri neredeyse her şeyin
1: Finansörü.
0: finansörü. Diğer ülkeler hani kendi bütçelerinden %1 civarında katkıda bulunursa bulunuyor. Bu da hani kurumun devamlılığı açısından soru işaretleri getiren bir şey. Yani o zaman Amerikan ordusu veya Türk ordusu bizi korusun. Biz de işte arada gidelim toplantılara katılalım, itiraz edelim filan şeklinde hani Fransa'nın veya Belçika'nın veya işte ne bileyim Macaristan'ın yaptığı biraz böyle. Böyle olunca da bir tabii eşitsizlik çıkıyor. Eskiden olsa Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bütün dünya siyaseti ve ekonomisi gidiyor olsa hani bu belki bir problem olmayacaktı ama günümüzde öyle bir şey olmadığı için de ciddi ciddi yeniden bir finansal yapının ve finansal sorumluluklar düzeninin nasıl paylaşılması gerektiğine de bakmaları gerekecek. Tabii bu hani Ankara'da mı olur, daha sonra mı
1: Evet.
0: olur? O ayrı mesele ama Trump'ın da büyük ihtimalle buraya gelme sebeplerinden biri herkese kendi mali sorumluluğunuzun ve teknolojik sorumluluğunuzun farkında olun demek olabilir.
1: Evet, bu arada şunu da söylemek lazım. Bu savaş konsepti tamamen değişti ve değişmeye de devam ediyor. Artık orduların savaştığı bir nokta yok.
2: Evet.
1: Bunun yerinde dronlar, füzelerin kullanıldığı bir savaş ortamı var ve yıpratma savaşına döndü. Bunu biz Ukrayna'da gördük. Şu anda da İran savaşında da bunu gördük. Taraflar birbirlerinin altyapısını, ulaştırma altyapısı ve enerji altyapısını özellikle
2: Evet.
1: çökertme, yıpratma üzerinden bir taktik geliştirmişler. Onun için bu NATO zirvesinde de bu yıpratma savaşları içerisinde enerji altyapısının mutlaka görüşüleceğini de ben düşünüyorum.
2: Bu arada Türkiye'de savunma sanayinde son yıllarda büyük atılımlar yapıyor.
1: Elbette.
2: NATO'da da güçlü aktörlerden biri durumuna getiriyor, değil mi hocam bu
1: Elbette,
2: durumda
1: elbette.
2: Türkiye'yi?
1: Büyük bir zaten fuarımız da oldu
2: Evet,
1: saha.
2: evet.
1: Şunu da ifade etmek lazım. Yani Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretiminin şu anda kapasitesinin %78'i de deniz kuvvetleridir. Bunu da söyleyeyim.
2: Evet.
1: Evet, sonradan hava ve kara geliyor. Deniz kuvvetleri bu konuda ihracatta da öyle son derece öncü bir rolü var.
2: Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Şimdi hocamın belirttiği nokta çok önemli. Türkiye'nin bu anlamda diğer NATO ülkelerine göre daha esnek davranabilen bir araştırma geliştirme altyapısı var gibi duruyor. Çünkü gerçekten bu drone üretiminde de her türlü drone savaşında engelleme konusunda da Türkiye gerçekten öncü bir rol üstlendi. Güzel araştırmalar var, güzel sonuçlar karşımıza çıkıyor. İşte pilotsuz uçak denemelerimiz var. Dolayısıyla yeni nesle nasıl evrilebilir savunma sistemimiz konusunda gerçekten çok güzel fikirler ortaya koyan, zeka üreten, zeka sahibi çalışanlarımız var. Bu da Türkiye açısından son derece pozitif bir şey. Çünkü geçmişin kısıtlarına takılıp kalırsak, geçmişin problemlerini devam ettirirsek, yanlış yere odaklanırsak üretimde ve araştırmada, geliştirmede bunun sonuçları gerçekten Türkiye içinde, NATO içinde sorun yaratabilecek şeyler olacak. O yüzden de hani bu açıdan Türkiye'nin konuya hem esnek yaklaşması hem savunma sanayinde bir takım şeyleri önceden görüp buna göre önlem alması ve politika geliştirmek.

0: değiştirmesi hani bizim açımızdan
1: Evet.
0: son derece sevindirici şeyler.
1: Aslında bir yandan da barışın da anahtarı, değil mi hocam?
0: Evet, evet tabii.
1: Bu hafta da programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Konuklarımız Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü üyesi Profesör Doktor Cem Karadeli'ydi. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam verdiğiniz
0: teşekkür ediyorum.
1: bilgiler
0: Çok
1: için.
0: sağ olun.
1: Ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kampolat'la enerji politikalarındaki değişimleri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim programı bildiğiniz gibi Hasan Kampolat hazırlıyor. Yapım sorumlumuz Vida Üstündağ. Teknik masada sesimizi size bugün de Sefa Ak'tan ulaştırdı. Ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu vardım yine. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki insani yardım koordinatörü İmran Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Küçük ölçekli üreticiler için gelir garantili besicilik projesi devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeyle besicinin gelirinin ve emeğinin karşılıklı güvence altına alındığını söyledi. Yumaklı, amaçlarının kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. Ve spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna ve Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp ve Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21,

Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern ve Kopenhag 18, Berlin 20, Brüksel 17, bulutlu olmak üzere Amsterdam 17, Paris 18, Tiran 26 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

İnsanlarda seyahat etme isteği her zaman olmuştur ama kanımca bu tutku onları hiçbir zaman bugünkü kadar etkisi altına almamıştır. Bu sözlerin sahibi 17. yüzyıl ortalarında Türkiye'ye gelmiş olan Fransız seyyah Jean Thévenot. Yabancı ülkelere seyahat etmek, özellikle gizemli doğu ülkeleri, onun için tam bir tutku. Yazdığı seyahatname ise 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na dair en nesnel ve detaylı yabancı kaynaklardan biri kabul ediliyor. ...1633 yılında Fransa'da doğan Jean Thévenot, kısa ömrüne rağmen ardında kalıcı iz bırakmış seyyahlardan biri. Onu yollara düşüren servet ya da görev değil, merak. Yani tam bir gezgin. Genç yaşta İngiltere, Hollanda, Almanya ve İtalya'yı dolaşır. Ardından Osmanlı coğrafyasına yönelir. 1655'te İstanbul'a ayak bastığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi bakımdan huzursuz yılları. 4. Mehmet'in tahtta olduğu bu dönemde saray çevresinde çekişmeler ve huzursuzluklar var. Ancak bu iktidar mücadeleleri Thévenot'un pek de ilgisini çekmiyor. Yönetimdeki bütün bu karmaşaya rağmen canlılığından hiçbir şey kaybetmeyen şehir hayatı seyyahımız için çok daha cazip. Burası sadece bir imparatorluk başkenti değil. İskelelerdeki telaş, çarşılardaki kalabalık, sokaklarda birbirine karışan diller, ibadet vakitlerinde şehrin değişen ritmi. İstanbul adeta yaşayan bir organizma. Thévenot, diğer gezginlerden farklı olarak seyahatnamesinde şehrin tarih ve coğrafyasına dair bilgilere çok az yer verir ve daha çok sosyal yaşama ait gözlemlerini aktarır. İlgi duyduğu konularda sağlam bilgiler edinmek amacıyla araştırmalar yaparak yetkili kişilerle görüşür. Türkiye'de bulunduğu sürece yalnızca gezmekle kalmaz, Türkçe öğrenerek halkın arasına da karışır ve gözlemlerini bu derinlikle yazar. Türkçeyi başka hiçbir dile benzemeyen, asil, özgün ve ağırbaşlı bir dil olarak nitelendirir. Ancak Türklerin ilimle çok az uğraştıklarını ve çoğunun okuma yazma bilmediğini belirtir. İlimle uğraşanlarsa genellikle dini hukuk kuralları içeren Kur'an üzerinde araştırma yaparlar. Çok azı astrolojiyle ve diğer bilimlerle uğraşır. Gezginimiz Avrupa'daki Türk algısını da ortaya koyar. Hristiyanların çoğu Türklerin şeytan, barbar, imansız kişiler olduklarına inanırlar. Fakat onları tanımış ve onlarla konuşmuş biri olarak Thévenot tamamen farklı görüşe sahiptir. Türklerin dürüstlüğü ve dürüst insanı olan saygıları Thévenot'a hayranlık uyandırmıştır. Dürüstlük konusunda Hristiyanlar ve Yahudiler ona göre Müslümanlardan daha geridir. Osmanlı topraklarında yaşayan Franklere kötülük Türklerden değil, aksine yine Franklerin kendilerinden gelmektedir. Türklerle ilgili bu olumlu düşünceleri yanında onları eleştirmekten de kaçınmaz Thévenot. Gezginimize göre Türkler,

çibirli insanlardır. Çünkü kendilerini bütün dünya milletlerinden üstün görürler ve dünyanın en yiğit milleti olduklarına inanırlar. İstanbul'un dolaşıp gördüğüm yerlerini zaten birçok kişi uzun uzun yazıp çizmiş. Ben dikkat edip öğrenebildiklerim kadarıyla Türklerin boyu bosu, gücü kuvveti, kıyafetleri, örf ve adetleri, uğraşları hakkında bir şeyler söylemeyi tercih ediyorum. Türkler genellikle güzel adamlar. Gövdeleri mütenasip. Öteki Avrupa ülkelerinde sık rastlanan kusurlar onlarda pek görülmez. Hiç kambur yok, topal sayısı az. Türk gibi kuvvetli sözü asla boşuna söylenmemiş. Çünkü bu adamlar kuvvetli ve sağlam yapılı. Kıyafet ve süsleriyle muhteşem bir görüntüye sahip. Adeta mitolojik bir yaratık bu insanlar. Ayrıca savaşçı ruhlarına rağmen Türkler iyi kimseler. Dinlerine son derece bağlı ve hayırseverler. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına da yapmayınız emrine çok iyi uyuyorlar. Gezginimiz, Türk erkeklerinin şeytanın uzun saça yuva yaptığına inandıkları için eski bir gelenek olarak saçlarını kazıttıklarını anlatır. Buna rağmen bıyık ve sakal bırakmalarını şaşırtıcı bulur. Halk arasında güzel bir sakala sahip olan kişi büyük itibar görmektedir. Bir erkeğin sakalını çekmek o kişiye yapılan büyük bir hakarettir. Aynı şekilde bir kişinin sakalını öpmek ya da o kişinin sakalı üzerine yemin etmek büyük bir saygı göstergesidir. Tevenon'un en dikkat çekici gözlemlerinden biri Osmanlı toplumundaki temizlik kültürü. Türklerin sık yıkandığını, hamamların gündelik hayatın önemli parçası olduğunu ve beden temizliğine büyük önem verildiğini anlatır. Türkler bedenlerini zinde ve temiz tutmak için sık sık hamama gidiyor. Hamam ücreti 2 akçe ama Türklerin en fakiri bile haftada 1 kez hamama gidiyor. Böylece pek hasta olmuyorlar ve uzun bir hayat yaşıyorlar. Hamam yalnızca yıkanma yeri değil, insanların buluştuğu, haberleştiği, sosyal ilişkiler kurduğu bir yer. Birçok yabancı gezgin gibi Tevenon da Türklerin sık yıkanmasını şaşkınlıkla karşılıyor. Çünkü o dönemde Avrupa'da düzenli bir banyo alışkanlığı yok. Bu alışkanlık Roma dönemindeki yaygın hamam kültürünün ardından Orta Çağ'da büyük ölçüde kaybolmuş ve ancak 19. yüzyılda yeniden yerleşmeye başlamış. Osmanlı Devleti'nde yaşayan kadınlara yönelik en fazla tespitte bulunan seyyahlardan biri Jean Tevenon. Kadınların sosyal hayata fazla karışmadıkları bir çağda bu kadar ayrıntılı bilgiyi nasıl edindi acaba? Türkiye'de kadınlar güzel, kusursuz ve beyazlar. Çünkü sokağa az çıkıyorlar ve çıktıkları zaman da örtünüyorlar. Kendilerine çekicilik vermek için kaş ve kirpiklerini sürme dedikleri siyah renkli bir maddeyle boyuyorlar. Tırnaklarına kına dedikleri koyu kırmızı renkli madde sürüyorlar. Ayrıca Türk kadınları çok temiz ve tertipli. Çünkü haftada en az 2 defa hamama gidiyorlar. Giyimleri ise neredeyse erkeklerinki gibi. Önce aynı erkekler gibi tenlerine iç don giyiyorlar. Bunlar topuklara kadar iniyor. Mevsime göre kadife, çuha, brokar, saten gibi kumaşlardan yapılıyor bu iç donlar. Sonra gömlekleri var. Üzerine de pikeden küçük bir gömlekçik daha giyiyorlar. En üstte de kaftanları oluyor. Gümüş yaldızlı veya altın levhalarla süslenmiş, bazen taşlarla zenginleştirilmiş kemerlerini takıyorlar. Sokağa çıktıkları zaman üzerlerine feracelerini alıyorlar. Bunların kolu o kadar uzun ki ancak parmaklarının ucu görünüyor. Saraydaki

kadınlar hakkında da duyduklarını aktarır Tevenu. Sultanlar ve cariyeler sarayın bahçesinde gezindikleri zaman, bahçıvanların surlarda beklediklerini ve yüzlerini denize doğru döndüklerini anlatır. Böylece bahçıvanlar sultanların dışarıdan görünmelerini önlemek için etten bir duvar örmüş olurlar. Elbette kendileri de kadınlara bakmaya tenezzül etmezler. Aksi halde hadım ağaları tarafından görülürlerse derhal başları uçurulur. Osmanlı toplumundaki evlilik kuralları da Tevenu'nun ilgisini çeken konulardan biri ve bu konuda ayrıntılı notlar almış. Erkekler için çok eşliliğin yasal olduğunu ama bu durumun toplumda hoş karşılanmadığını, bu yüzden de çok eşliliğe fazla rastlanmadığını söylüyor. Yani örf ve adetler yasalar karşısında çok daha etkiliymiş. Şayet birisi evlenmek isterse, evlenmek istediği kızın ailesiyle verecekleri çeyizin miktarı hakkında anlaşma yapması gerekiyor. Bu anlaşmada iki şahitle birlikte kadı da hazır bulunuyor. Bu kadı evlenme şartlarını ve kocanın hanımına vereceği dulluk gelirini yazıyor. Evlenme gününden önce koca hanımını bir imamın önünde kendisine nikahlattırıyor. Evlenme günü gelin kocasının evine duvakla örtülü olarak ve öndeki at veya develer üzerindeki eşyalarıyla birlikte gidiyor. Damadın evinde erkeklerin ve kadınların kendi aralarında birlikte oldukları büyük bir ziyafet veriliyor. Bütün gün kukla oyunları ve müzikle eğlenerek geçiyor. Erkekler istedikleri zaman eşlerini boşayabiliyorlar. Ama eğer bir adam karısını haksız yere boşuyorsa ona dulluk gelirini vermek zorunda. Kadınlar kocaları gibi boşanma hakkına sahip değiller. Tabii koca kadının temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa. Eğer bir koca karısına vermeye mecbur olduğu şeyleri yani ekmek, pilav, kahve, haftada iki defa hamama gitme parası temin edemiyorsa kadın boşanma hakkına sahip oluyor. Jean Tevenu, Türkiye'de günün her saatinde severek içilen kahveden uzun uzadıya söz eder. Kahve çekirdeklerinin kavruluşu, toz haline getirilmesi, pişirilmesi ve ikram adetlerini ayrıntısıyla anlatır. İstanbul sokaklarında en sevdiği mekanlar kahvehanelerdir. Özellikle Ramazan akşamları sahur vaktine kadar açık olan kahvehaneler pek şenliklidir. Erkekler iftardan sonra şarkıcıların, çalgıcıların ve karagözcülerin bulunduğu bu kahvehanelerde zaman geçirir. Adına kahve dedikleri bu siyah renkli ve acı içecek, ağzı yakabilir korkusuyla küçük yudumlarla içilir. Kahvenin büyük kazanlarda pişirildiği birçok halk kahvehanesi var. Bu tür yerlerde din veya mevki farkına bakılmaz. Herkes vakit geçirmeye buralara gelir. İster fakir ister zengin olsun, günde iki veya üç fincan kahve içmeyen yok. Kimi kahvehanelerin dışında üzerlerine hasır serilmiş taş sıralar da oluyor. Açık havada durup yoldan geçenleri görmek isteyenler buralara oturuyor. Bir kahvehaneye girdiğinizde hafif yanık kahve kokusuyla birlikte çok hoş bir höpürdetme musikisi de kulağınıza çalınır. Gezi notlarında kahveyi ballandıra ballandıra anlatan, ülkesine giderken yanında kahve çekirdekleri de götüren Tevenu, Paris'te kahve içme modasının öncülerinden biri sayılır. Kahveden başka, karagöz oynatıcılığına da notlarında geniş yer veren Tevenu, geleneksel Türk tiyatrosunun tarihi açısından da önemli bir kaynak olmuştur. Türklerin dini inançları gereği evlerinde hiç resim bulundurmadıkları halde Karagöz oyununda insan figürleri kullandıklarını söyler. Karagöz daha çok evlerde, konaklarda oynatılmakla beraber Ramazan ve bayramlarda
kahvehanelerde de gösteriler yapılmaktadır. Karagözcüler önlerine bir halı serer ve bunun üzerine küçük sahnelerini kurarlar. Beyaz bir bez parçasıyla kapatılmış pencerenin arkasında çok sayıda mum yanmaktadır. Pencerenin arkasındaki ellerin ve figürlerin gölgesi bu sayede beyaz bezin üzerine düşer. Teveno, bu gösterinin Avrupa'da gördüğü kukla gösterilerinden daha iyi olduğunu düşünür. Oyun esnasında Türkçe ve Farsça birçok güzel şarkı da söylenmektedir. Oyunların konusu düzensiz ve müstehcenlik doludur ama bu herkesin hoşuna gitmektedir. Bir akşam misafir olarak gittiğimiz evde karagöz gösterisi yapıldı. Evin hanımı da biraz eğlenmek isteyince bizim bulunduğumuz salona bakan odanın kapısına bir halı gerildi. Karagöz oyunu 3 saatten fazla sürdüğü halde hanım oturduğu yerden ayrılmadı. Oyunun esas kişisi olan karagöz birçok edepsiz söz söyledi ama hayret! Ev halkı bundan hiç utanmadı. İstanbul'da yaklaşık 9 ay kalan Jean de Taverneau, 1656 yılında Bursa ve İzmir üzerinden Ege adalarına gider, oradan Mısır, Kudüs ve çevresini gezer. İran ve çevresini kapsayan ikinci seyahati sırasında 1667 yılında henüz 34 yaşındayken hayatını kaybeder. Taverneau, gezileri sayesinde yaşadığı dönemde batıdaki Türk algısının farklı bir boyut kazanmasını sağlamıştır. Arkasında bıraktığı seyahatname ise yalnızca bir gezi anlatısı değil, 17. yüzyıl Osmanlı toplumunun canlı bir panoramasıdır.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersleri...

dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Rayların sesi yalnızca bir trenin hareketini değil, zamanın ve hatıraların akışını da anlatır. Tren yolculukları bir yerden bir yere gitmenin ötesinde insanın kendi içine yaptığı sessiz bir yolculuktur. Pencereden geçen manzaralar, kısa karşılaşmalar ve vedalar. Her biri gelip geçici bir anın içinden doğan ayrı bir hikayeye dönüşür. Zaman ilerledikçe anıya, anılarsa bir ömre karışır. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Rayların Belleği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bu programda trenleri yalnızca bir ulaşım aracı değil, hayatların kesiştiği bir yaşam alanı olarak ele alacağız. Kompartmanlardan istasyonlara uzanan insan hikayelerini birlikte dinleyeceğiz. Çünkü her vagon bir sır, her ray bir hafıza taşır. Bu yolculuk zamanın ve hatıraların iç içe geçtiği bir anlatıdır. Trenler insanı hayatın telaşından uzaklaştırıp zamanın akışına kulak vermeye çağıran özel bir ritim taşır. Bu nedenle yalnızca bir yerden bir yere götüren araçlar değil, geçen zamanı, değişen manzaraları ve insanın iç dünyasını sessizce yansıtan hayatın en gerçek aynalarından biridir. Aynı vagonda birbirini hiç tanımayan insanlar kısa bir süre için ortak bir zamana ve aynı yöne doğru ilerleyen bir hikayeye dahil olur. Kimi memleketine döner, kimi yeni bir hayata doğru yol alır, kimi ise sadece uzaklaşmanın sessizliğini arar. O anlarda bir öğrencinin heyecanı, bir askerin özlemi, uzun bir yolculuğun sessizliği ya da cam kenarında düşüncelere dalmış bir yolcunun bakışı. Hepsi aynı vagonun içinde, aynı yolculuğun farklı yüzleri haline gelir. Bu program boyunca trenlerin edebiyattaki yerinden toplum hayatındaki anlamına, eski istasyonlardan gece trenlerinin bıraktığı duyguya kadar pek çok farklı konuyu konuşacağız. Türkiye'nin dört bir yanından geçen rayların taşıdığı insan hikayelerine kulak verecek, bazen geçmişe gidecek, bazen de kendi yolculuklarımızı hatırlayacağız. Peki, insanı trene çeken şey nedir? Modern

çağın hızına rağmen neden hala raylar üzerinde ağır başlı bir şekilde ilerleyen trenlere karşı özel bir yakınlık hissederiz? Neden saatler süren bir tren yolculuğu çoğu zaman çok daha kısa bir uçak seyahatinden daha derin izler bırakır? Belki de bunun nedeni trenin insana yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmayı değil, yolculuğun kendisini de yaşatmasıdır. Çünkü tren acele etmez, zamanı geride bırakmaya çalışmaz. Rayların üzerinde sakin bir ritimle ilerlerken insanı da kendi akışına dahil eder. Pencereden geçen manzaraları, yol kenarındaki küçük hayatları ve çoğu zaman fark etmeden geçip gittiğimiz ayrıntıları görünür kılar. Trende varılacak yer kadar o yere giden yol da önem kazanır. Zaman sanki biraz yavaşlar, insan düşüncelerine, anılarına ve çevresine daha çok yaklaşır. Belki de tren yolculuklarını unutulmaz kılan şey budur. Bizi yalnızca bir şehre değil, kendi iç dünyamıza da doğru sessiz bir yolculuğa çıkarmasıdır. Bir tren penceresinden dışarı bakarken insan yalnızca manzarayı izlemez. Bozkırın ortasında tek duran bir ağacı, küçük bir istasyonun sessizliğini, akşamüstü evine dönen bir çobanın uzak silüetini ya da ışıkları yeni yanmaya başlayan bir kasabayı görür. Anadolu, tren camından bakıldığında başka türlü görülür. Daha sakin, daha gerçek, daha insana yakın. Belki de bu yüzden trenler, yıllardır edebiyatın, sinemanın ve hafızamızın en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Çünkü tren yolculukları yalnızca fiziksel bir hareket değil, düşünmeye, hatırlamaya ve insanın kendi içine dönmesine imkan veren özel zamanlardır. Edebiyatımızın büyük isimleri de rayların bu duygusunu satırlara taşımışlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde hissedilen o ritmik tren sesi yalnızca bir yolculuğun değil, zamanla, geçmişle ve insanın kendi iç dünyasıyla yaptığı sessiz hesaplaşmanın yankısı gibidir. Çünkü tren hareket ettiğinde yalnızca şehirler geride kalmaz. İnsan bazen eski bir hayatı, bazen yarım kalmış bir hatırayı, bazen de uzun zamandır susturduğu düşünceleri bırakır arkasında. Varılacak yere henüz varılmamış, geride bırakılan yerse çoktan ufukta silinmeye başlamıştır. İnsan geçmişle gelecek arasında uzanan ince bir çizgide yol alır, ne tamamen ayrıldığı yere aittir artık, ne de ulaşacağı yere. İşte yolculuğun en derin ve en gerçek yanı da bu arada kalmışlıkta saklıdır. Çünkü insan bazen en çok yoldayken kendine yaklaşır, kendisini en çok o anlarda duyar. Rayların ritmi eşliğinde, camdan dışarı sessizce bakarken hayatın içinden geçtiğini değil, hayatın kendisinin usulca akıp gittiğini hisseder. O an, yolculuk bir mesafeyi aşmanın ötesine geçer. İnsanın kendi iç dünyasına doğru çıktığı sessiz ve derin bir yolculuğa dönüşür. Şimdi yolculuğun biraz daha içine, trenlerin en kendine özgü dünyasına yaklaşalım. Kompartmanlara. Dar bir alan, sınırlı birkaç koltuk, kısa süreli bir ortak yaşam. Ama belki de insan hikayelerinin en yoğun yaşandığı yerlerden biridir tren kompartmanları. Çünkü orada normal hayatın içinde yolları kesişmeyecek insanlar aynı yolculuğun içinde yan yana oturur. Birbirini hiç tanımayan yolcular aynı geceyi, aynı sessizliği ve aynı ray sesini paylaşır. Sosyolojide buna bazen zorunlu sosyalleşme denir. İnsanların istemeseler bile aynı mekanı ve zamanı paylaşmak zorunda kaldığı durumlar. Ancak trenlerde bu durum çoğu zaman soğuk bir mahcubiyete değil, beklenmedik bir insan yakınlığına dönüşür. Yolculuğun ilk dakikalarında herkes kendi içine çekilir. Camdan dışarı bakan gözler, sessizce yerleşen valizler, kısa ve mesafeli bakışlar. Herkes görünmez sınırlarını korumaya çalışır önce. Çünkü kompartman bir yandan kamusal bir alan, bir yandan da geçici bir mahremiyettir. Sonra çoğu zaman küçük bir ayrıntı değiştirir atmosferi. Bir çay ikramı, isterseniz pencereyi kapatayım diyen bir ses. Nereden gelip nereye

sahipler. Makamların, unvanların, toplumsal mesafelerin önemi azalır. Çünkü tren yolculuğu birbirinden farklı hayatları aynı ritmin içinde buluşturur. İş insanı da vardır o vagonda, öğrenci de, emekli de, asker de, memur da. Ancak raylar üzerinde ilerlerken unvanlar ve ayrımlar yavaşça anlamını yitirir. Herkes aynı manzaralara bakan, aynı durağı bekleyen ve aynı yolun parçası olan bir yolcuya dönüşür. Belki de trenin büyüsü farklı hayatları kısa bir süreliğine aynı hikayenin içinde buluşturabilmesinde saklıdır. Belki de bu yüzden trenler modern hayatın en gerçek sosyal alanlarından biri olarak görülür. İnsanların birbirini gerçekten dinleyebildiği nadir yerlerden biridir. Ve bazen birkaç saat süren bir yolculukta kurulan kısa bir sohbet, yıllarca unutulmayacak kadar derin bir iz bırakır insanın hayatında. Bazı yolculuklar vardır, varılan şehir unutulur belki ama yol boyunca yaşanan küçük bir anı insanın hafızasında yıllarca yaşamaya devam eder. Kıymetli dinleyiciler, şimdi programımızda rayların arasında saklı kalmış bir yolcu hatırasına kulak vereceğiz. Yıl 1974. Kış mevsiminin en sert günleri. Doğu Ekspresi Ankara'dan Kars'a doğru ağır ağır ilerliyor. Vagon camları buğulu. Koridorlarda kömür sobasının sıcaklığı hissediliyor. Dışarıda kar, rayların iki yanını sessizce örtmüş durumda. Trende yolculuk yapanlardan biri de üniversite öğrencisi, genç bir delikanlı. Elinde küçük bir bavul, cebinde dönüş biletine ancak yetecek kadar para. Ve haftalar sonra göreceği ailesinin heyecanı. Genç yolcu, kompartımandaki yerine sessizce oturuyor. Karşısında yaşlı bir adam. Elinde eski bir palto, dizlerinin üzerinde küçük bir paket. Cam kenarında ise çocuğuyla yolculuk yapan genç bir anne. İlk saatlerde herkes sessizdir. Trenin raylarla konuşan o ritmik sesi dışında kompartmanda pek ses duyulmaz. Bir süre sonra yaşlı adam cebinden küçük bir termos çıkarır. "Bir çay içer misiniz evlat?" diye sorar. Bazen bir yolculuğun bütün hikayesi böyle sade bir cümleyle başlar. Genç delikanlı teşekkür ederek çayı kabul eder. Ardından sohbet yavaş yavaş derinleşir. Yaşlı adam yıllardır Almanya'da çalışan bir işçi olduğunu anlatır. Her yıl aynı trenle memleketine döndüğünü, en çok da annesinin yaptığı çorbayı özlediğini söyler. Genç annesi eşinin görev yaptığı şehre gitmektedir. Küçük çocuk heyecanla camdan dışarı bakarken her istasyonda aynı soruyu sorar. "Anne, geldik mi?" Saatler ilerledikçe kompartmandaki yabancılık da çözülmeye başlar. Paylaşılan ekmekler, birbirine uzatılan mandalinalar, kömür kokusuna karışan çay buharı ve rayların hiç durmadan süren sesi. Gece yarısına doğru tren küçük bir Anadolu istasyonunda kısa süreliğine durur. Dışarıda yoğun kar yağışı. Peronda birkaç görevli, sarı ışıkların altında bekleyen insanlar. Ve istasyonun derin sessizliği. Genç yolcu yıllar sonra bile o geceyi unutamadığını anlatır. Çünkü o gece ilk kez şunu hissetmiştir. İnsan bazen hiç tanımadığı insanlarla aynı vagonda, kendi ailesinden biriyle konuşur gibi yakın hissedebiliyor kendisini. Belki de tren yolculuklarının en güçlü tarafı budur. İnsanlar aynı rayların üzerinde ilerlerken kısa bir süre için birbirlerinin hayatına dokunur. Sonra biri başka şehirde iner, diğeri yoluna devam eder. Ama bazı yolculuklar bittiğinde bile insanın içinde sürmeye devam eder. Ve yıllar geçse de bir tren sesi duyulduğunda hafızanın bir köşesinde o kompartıman yeniden canlanır. Tren denildiğinde çoğu insanın zihninde beliren ilk duygu belki de hüzündür. Çünkü rayların sesi bu coğrafyada yalnızca yolculuğu değil, ayrılığı, bekleyişi ve özlemi de anlatır. Özellikle garlar.
kalabalığın içine büyüdü.

büyüyen sessizliklerin yeridir Garlar. Vedaların ağırlaştığı, son bakışların uzadığı, insanların birbirinden yavaş yavaş koptuğu o büyük geçiş noktalarıdır. Bir peronda el sallayan anne, cam kenarında sessizce dışarı bakan bir genç, kalkış düdüğüyle birlikte geride kalan yüzler. Trenin en yakın tarihinde tren istasyonları yalnızca ulaşım merkezleri olmadı. Aynı zamanda toplumsal hafızanın en güçlü sahnelerinden biri haline geldi. 1960'lı ve 70'li yıllarda özellikle büyük şehir garlarından kalkan trenler Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanların umutlarını taşıyordu. Başta Sirkeci Garı olmak üzere pek çok istasyon gurbet yolculuklarının başlangıcı noktasıydı. O trenlere binen insanların çoğu yalnızca şehir değiştirmiyor, hayatlarını bütünüyle geride bırakıp bilinmez bir geleceğe doğru gidiyordu. Kimi iş bulmak için İstanbul'a, kimi fabrikalarda çalışmak üzere büyük sanayi kentlerine, kimi ise Avrupa'ya uzanan uzun gurbet yollarına çıkıyordu. Ve o vagonlarda taşınan şey yalnızca bavullar değildi. Bir annenin duaları, bir babanın son öğüdü, köyde bırakılan çocukluk hatıraları, memlekete duyulan özlem ve bir gün geri dönme umudu da o trenlerle birlikte yol alıyordu. Bu nedenle tren, Türkiye'nin göç hikayesinin en güçlü sembollerinden biri olarak görülür. Cumhuriyet sonrası değişen toplumsal yapının, köyden kente yönelen büyük insan hareketinin ve modernleşme sürecinin en sessiz tanıklarından biridir raylar. Anadolu'dan büyük şehirlere uzanan her hat, başka bir hayat mücadelesinin izini taşır. O yıllarda trenler, işçileri, öğrencileri, askerleri ve gurbetçileri aynı vagonlarda buluştururdu. Farklı hayatlar aynı yolculukta birbirine karıştı. Garlarsa hep aynı duyguyu sakladı içinde. Bir gidişin hüznünü, bir kavuşmanın umudunu ve insanın geride bıraktığı yere duyduğu o tarifsiz bağlılığı. Belki de bu yüzden tren sesleri aradan onlarca yıl geçse bile birçok insanın hafızasında aynı duyguyu uyandırır. Çünkü bazı yolculuklar varılan yerle değil, geride bırakılanlarla hatırlanır. Şehirler değişir, trenler hızlanır, yüzler eskir. Ama o rayların üzerine sinmiş olan insan ruhu ve ortak hafıza asla silinmez. Yolculuk bir noktada biter. Tren sessizce garına çekilir. Ancak o rayların taşıdığı hikayeler bizim içimizde akmaya devam eder. Unutmayın, asıl mesafe vardığınız yerle değil, yol boyunca biriktirdiğiniz insan hikayeleriyle ölçülür. Sevgili dinleyiciler, tarih sayfalarını karıştırdığımızda bakın neler çıkıyor karşımıza, onları da paylaşalım sizinle. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'ya yayılan demir yolları sadece şehirleri birbirine bağlayan hatlar değildi. Onlar genç cumhuriyetin kalkınma iradesinin, modernleşme idealinin ve ekonomik bağımsızlık arayışının topraklara kazınmış somut izleriydi. Her ray dağları delen, bozkırları aşan, vadileri birbirine bağlayan bir damar, yeni kurulan devletin geleceğe uzanan yaşam hattıydı. Demir ağlar sadece şehirleri değil, milyonlarca insanın hayatını, binlerce farklı lehçeyi ve bavullara sığdırılmış bir geçmişi taşıdı. Bir istasyon düdüğüyle başlayan göç, sadece bir yer değiştirme değildi, bir kültürün, bir kokunun ve bir başka sesin başka coğrafyalarda yeniden filizlenmesiydi. Raylar ilerledikçe yalnızca şehirler birbirine yaklaşmadı. Anadolu'nun sessiz köyleri de büyük şehirlerin ritmine bağlandı. Daha önce haftalar süren yolculuklar saatlere indi. Tarım ürünleri pazarlara ulaştı. Madenler fabrikalara taşındı. Ticaret canlandı. Ama demir yollarının taşıdığı o en büyük yük insanların hayalleriydi. Anadolu'nun köy ve kasabalarından çıkan insanlar, iş, eğitim veya daha iyi bir hayat arayışıyla tren istasyonlarına yöneldi. Ve her vagon ardında bırakılan bir hayatın ve kurulacak yeni bir geleceğin hikayesini taşıyordu. Kıymetli dinleyiciler, raylar gece boyunca uzayıp gitmeye devam

devam ediyor. Hayat da öyle. Belki bir sonraki yolculukta, bir istasyonun sessizliğinde, belki gece ilerlerken duyulan o tanıdık ray sesinde, yine aynı hikayelerde, yine aynı frekansta buluşacağız. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde rayların kültürel izleri, sanat, edebiyat ve sinemada banliyö başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz. Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesine alan yaşama alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.
2: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Lübnan'da en az 1,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki insani yardım koordinatörü İmran Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Küçük ölçekli üreticiler için gelir garantili besicilik projesi devreye alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeyle besicinin gelirinin ve emeğinin karşılığının güvence altına alındığını söyledi. Yumaklı, amaçlarının kırmızı ette arz güvenliğini güçlendirmek ve canlı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Zirve için Ankara'da kırmızı alan uygulaması yapılacak. NATO zirvesi boyunca 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran tarafı, Amerika ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulunsa da, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşınacağına dair iddialar reddedildi. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA-230, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar, düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Ve spor, Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bulutlu olmak üzere Ankara 27, İstanbul 28, Saraybosna 24, Bakü 24, Viyana 23, güneşli olmak üzere Üsküp 27, Lefkoşa 27, Kerkük 34, Stockholm 21, Sofya 26, yağmurlu olmak üzere Bern 18, Berlin 20, Brüksel 17, Kopenhag 18,

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türk elinden, Tart elinden. Türk elinden, Tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir yayında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, yine kulaklarımızda iz bırakacak, yine gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda bugün musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Zakir Mirzayev'in sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Az söz, çok müzik diyoruz ve değerli sanatçılarımızdan canlı canlı güzel bir müzik dinliyoruz.

0: Harikasınız. Var olunuz. Gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne kadar güzel icra ettiniz. Ben de böyle uzak diyarlara gittim.
1: Sağ olun.
0: Hani bazen tarifi imkansız duygular vardır ya.
1: Evet.
0: İnsan bir şeyler hisseder ama onu tarif edemez, dile dökemez. Evet. Ben de öyle bir andayım.
1: Çok sağ olun.
0: Bazen diyorum ya, keşke imkanımız olsa da dinleyicilerimizi bu stüdyoda ağırlasak, burada canlı canlı dinleseler. Evet. Bunun tarifi yok. Yani İnşallah. Bambaşka.
1: İnşallah Şule Hanım herhalde öyle bir şey yapar.
0: Ah keşke öyle bir imkanımız olsa.
1: Evet.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Azerbaycan garmon sanatının büyük ustalarından, Muğam dünyasının seçkin isimlerinden, sanatçı, eğitimci ve araştırmacı kimliğiyle Azerbaycan müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan Zakir Mirzayev'i konuşacağız. Program boyunca hem Zakir Mirzayev'in sanat hayatından söz edeceğiz, hem de değerli sanatçı Abdullah Kurbani hocamızın yönetimindeki orkestranın seslendireceği güzel eserleri sizlerle paylaşacağız. Abdullah hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Bugün Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz. Sanırım radyosu başında da bizi dinliyor kendisi.
1: Evet, evet.
0: Zakir Mirzayev denildiğinde zihninizde nasıl bir sanatçı portresi canlanıyor? Gönlünüzde nasıl duygular oluşuyor? Sizden dinlemek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, sağ olun. Öncelikle ben bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zakir Mirzayev denilince, Zakir Mirzayev Azerbaycan garmon sanatında gerçekten çok özel bir yere sahip olan büyük sanatçılarımızdan biridir. O yalnız gücü bir garmon ustası değil, aynı zamanda muğamı derinden bilen, araştıran ve sanatı üzerine düşünen çok kıymetli bir sanat adamıdır. Çaldığı zaman garmonu eline alıp bir şeyler çaldığı zaman insan yalnızca melodiyi dinlemiyor. Adeta bir ruh, bir hissiyat dinliyor.
0: Evet.
1: Yani onun kalpten gelen, yürekten gelen çalgıları, o melodiyalar onun parmaklarına dökülüyor ve oradan da bizlere ulaşıyor. Yani çok ayrıcalıklı bir usta sanatçımızdır.
0: Evet. Abdullah hocam, bazı insanlar vardır, sadece bir sanatı icra etmezler.
1: Evet.
0: O sanatı icra ederken o sanatı yaşarlar.
1: Evet.
0: Bakarsınız aslında yaşantısını anlatıyor.
1: Doğru.
0: İşte bugün konuştuğumuz kıymetli sanatçımız da onlardan biri, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Tabii hatıralar çok kıymetli. Zakir Mirzayev ile aranızda ayrı bir yakınlık olduğunu ben işitmiştim.
1: Evet.
0: Bu güzel hatıralarınızdan, aranızda nasıl bir muhabbet olduğundan bahseder misiniz?
1: Zakir Mirzayev ile çok yakinen tanışıyoruz. Zakir Mirzayev'in nece diyeyim size, o baba tarafı Zencanlandı, yani Güney Azerbaycanlandı. Ben de Azerbaycan Tehran'da doğdum, orada 10 yaşına kadar orada yaşadım. Ben babam da Erdebil'diydi, yani yakındılar birbirlerine. O yönden biraz birbirimize kanımız nece derler, ısınıyor kimi diyeyim, ne diyeyim size. Zakir Mirzayev'le böyle bir yakınlığımız var. Ben onun kendime nece diyeyim, büyük bir kardeş gibi, kendim bizim ailenin bir ferdi gibi görüyorum. O her zaman benim babamı da her nerede görerdiyse ona çok saygılı davranıyordu. Bize de gelip giderdi. Bizim ailenin de bir evladı gibiydi. Biz çok yakındık birbirimize. Onun sanatı

0: Yani zirvede olan bir sanatçımızdı.
1: Ya sanatçı dediğimiz zaten ince ruhlu
0: Evet.
1: insan demek değil midir?
0: Evet.
1: Evet Abdullah Hocam, çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Peki hiç unutamadığınız bir hatıranız var mı?
0: Hatıra çok. Zakir Mendim'den bizim çok hatıramız var. İnşallah ileriki dakikalarda onlardan bahsedelim. Şimdi isterseniz gene bir eser seslendirelim.
1: Elbette.
0: Daha sonra Zakir Mendim'in
1: Tabii konuşmaya devam edeceğiz.
0: kendi çaldığı bir eseri biz buradan
1: Çok
0: seslendireceğiz.
1: güzel olur. Buyurunuz. Şimdi hangi eseri icra edeceksiniz?
0: Şimdi ayrılık mahnısıyla başlayalım diyorum da
1: Öyle mi?
0: sevilen bir mahnıda Türkiye'de de biz istek de oluyor sürekli.
1: Ayrılık, yaman
0: Ayrılık,
1: ayrılık.
0: yaman ayrılık, evet.
1: Evet, çok
0: Bu
1: severim ben de.
0: Elis Ermin'in bir bestesidir. Ona da bir eserler bağlayacağız. Ona da sürpriz olsun.
1: Peki, tüm dinleyicilerimiz için geliyor.
0: Evet.
1: Buyurunuz.

Şahanesiniz, var olunuz, ellerinize, gönüllerinize sağlık Müşfik, ayrıca senin sesine sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye'ye

0: Hocamla bugün değerli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz. Biraz önce dinlediğimiz şarkı da çok coşkuluydu, çok
1: Evet.
0: eğlenceliydi.
1: Evet,
0: Aşk
1: güzeldi
0: üzerine o kadar güzel türküler yakılmış ki insan Feride'yi merak etmeden duramıyor.
1: Evet.
0: Böyle güzel bir türkü yakılmış adına.
1: Evet. Güzel bir halk mahnısıdır,
0: Evet.
1: güzeldir. Müşfik de güzel ifade etti onu, güzel
0: Evet.
1: söyledi.
0: Çok güzel.
1: Güzel eserimizdi,
0: Evet.
1: evet.
0: Müzikten hemen önce hatıralarınızdan bahsedecektiniz.
1: Evet.
0: Yarım kaldı. Zakir Mirzayev'le nasıl hatıralarınız var?
1: Zakir Müzeyev'le biz çok konserlerde beraber olmuştuk, birlikte olmuştuk da. Yaklaşık 1980'li yıllarda, ben 82'de Azerbaycan'dan çıktım. O vakte kadar biz beraber çalıştık, bir programlara çok giderdik, birlikte olurduk. Bizim İslam Müzeyev'le kurduğumuz bir ansambl vardı, orkestra. Enstrümantal orkestraydı. O birçok sanatçıya eşlik ediyorduk, çalıyorduk, konserler veriyorduk. O yıllarda, 1980'li yıllarda Azerbaycan Filarmoniyası'nın Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir konserimiz vardı. Salonda tamamen doluydu. Zakir Müellim bizim orkestranın eşliğinde solo çalacaktı. Bir de onu sevenler hep doldurmuşlar işte, salonu.
0: Evet.
1: Program devam ederken bir anda Zakir Melin'in bir hareket yaptı orada. Bu garmonu çalarken ters çevirdi garmonu. Yani şimdi hep normalde garmon sol elle çölük çekilerek, sağ elle de klavye çalınarak icra edilir.
0: Evet.
1: Ama Zakir Melin sol elle klavyeyi çalmaya başladı. Sağ elle de çölüğü çekmeye başladı.
0: Yani bir
1: Ters çevirdi.
0: şov sergiledi.
1: Evet,
0: Ha, evet.
1: hiçbirimiz beklemiyorduk bunu. Hiç provalarda da böyle bir şey yapmamıştı.
0: Doğaçlama oldu.
1: Hem biz şaşırdık hem de seyirciler büyük yani alkışlar yaptılar. Onlar da
0: Beğendiler.
1: beğendiler, evet. Gerçekten de benim için unutulmaz bir anıydı. Yani herkes onu tebrik etti. Ben de onu tebrik ettim. O yani sevinerekten hem gülerekten dedi, hele bir bekle, ileride neler yapacağım ben dedi karmonla.
0: Evet.
1: İnşallah bekliyoruz, yani çok şeyler yaptı. Yani şimdiye kadar çok işler gördü. Disertasyon müdafaa eyledi. Birçok eserler yazdı. Ben ona can sağlığı arzuluyorum. İnşallah ki daha da güzel işleri olacaktır. Halen de Zakir Melim sahnededir. Sahnelerde çalıyor, öğrencileri yetiştiriyor. Konservatuvarda çok talebeleri var. Ve çok eserleri de simfonikle, orkestrayla ilk defa garmonla beraber Zakir Melim konserto çalmış garmonda.
0: Evet. Abdullah
1: Evet.
0: hocam, anıları da ölümsüzleştirmek gerekiyor. Kimi
1: Evet.
0: zaman fotoğraf çekiyoruz, kimi zaman videoyla ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Kendisiyle bir video kaydınız var mı? Bir sahnede aynı ortamda müzik icra ederken.
1: Aynı ortamda müzik icra ederken yoktu.
0: Olsa ne güzel
1: Belki de
0: olurmuş.
1: vardır, yani çok şeyler olur. Mesela ben geçen hiç beklenmedik, Kadir Rüstemov var bizim, Allah rahmet eylesin, çok büyük sanatçımızdı. Onunla benim çaldığım bir beraber çalmışık bir mecliste. Hatta ses filan da var böyle.

0: İki sene önce Bakü'ye gittiğimde çok iyi karşıladılar beni. Beraber olduk, birlikte resimlerimiz böyle var. Yemek yedik, oturduk, konuştuk, derdi dil ettik. Öyle şeylerimiz var, resimlerimiz var.
1: Evet. Abdullah Hocam, Zakir Mirzayev'in özellikle Muğam icrasında çok farklı bir yere sahip olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Onu farklı kılan özellikler neler? Siz onda neler gördünüz?
0: Zakir Mellim, muğamları özellikle Segah muğamını çok farklı bir ruhla çalar. Onun ifasında büyük bir derinlik vardır. Yani Zakir Mellim muğamları çok iyi bildiği için, bütün muğamları iyi bildiği için muğam onun elinde yaşayan bir hale geliyor. Yani Şur'du, Humayun'du, Şikesti Fars, Mirza Hüseyin Sigah gibi muğamları bu cümbüle büyük ilgiyle ondan dinleyebilirsiniz. Çok güzel. Bunların kaydı da var. Yani kızıl font diyorlar. Orada bunların hepsi Zakir Mer'in tarafından kaydedilip orada saklanıyor, muhafaza ediliyor.
1: Çok güzel. Abdullah Hocam, sizin zamanınızda, gençliğinizdeki eğitim sistemiyle şimdiki eğitim sistemini kıyaslarsanız ne gibi farklar var? Yani o zaman uygulama mı daha yoğunluktaydı? Yani gerçekten çok eski zamanlarda çok kıymetli sanatçılar yetişmiş.
0: Evet.
1: Yani onlar hem büyük sanatçılarla birlikte olmuşlar, uygulamalı olarak onlardan dersler almışlar. Yani teori bir yere kadar götürür insana ama onu yaşaması, o büyük sanatçılarla birlikte olması çok büyük yerlere getirebilir, geliştirir.
0: Evet.
1: Neler söylersiniz bu konuda?
0: Yani sizin söylediğinize katılıyorum. Yani tecrübeli birisinden bir şeyler öğrenmek, onlardan görmek çok önemlidir.
1: Evet.
0: Mesela şimdi Zakir Mellim'in binlerce talebesi var ama binlerce de Zakir Mellim'i sosyal medyadan dinleyen, gören, ondan öğrenen çok öğrenciler vardır. Yani bizim zamanımızda medya çok yoktu. Yani internette falan yoktu. Ama dediğiniz gibi böyle sanatçılarla onlarla birlikte oldukça
1: Onlarla aynı
0: öğrenildi. Ama
1: ortamda olmak.
0: şimdikilerin biliyor musunuz? O kadar şanslıdırlar ki. O kadar şanslıdırlar ki. Her şey ellerinin altındadır. Bir düğmeye basarak. Mesela biz o zaman Hacı Mehmetov'u dinlemek istiyorduk. Büyük tarzendi daha. Ne zaman radyoda
1: Evet.
0: çalacak diye bekliyorduk.
1: O zaman imkanlar kısıtlıydı. Şimdi imkan
0: Kısıtlıydı.
1: çok.
0: Elimizde bir tane teyp buluyorduk, bekliyorduk, radyoda çalıyordu, kaydedebilsek ediyorduk,
1: Evet.
0: edemezsek edemiyorduk. Ay şimdi
1: Şimdi internet var, sosyal medya var.
0: Hacı Mehmetov dediğinizde bütün kayıtlar önüne dökülür.
1: Evet.
0: Zakir Mirzayev dediğinizde onun ne çalmışsa hepsi sizin
1: Hepsinin
0: önünüze geliyor.
1: arşivi var.
0: Arşivi var.
1: Evet.
0: Ben isterseniz şimdi Zakir Mellim'in çok güzel bir eseri var ki oyunla meşhur oldu Azerbaycan'da. Çok tanındı. Onun eseri, bu eserini dinleyelim. Muğam ve Raks eserini
1: Evet.
0: beraber bir dinleyelim.
1: O halde kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Zakir Mirzayev'in sanat dünyasını yansıtan güzel bir eser dinleyelim. Muğam ve Raks.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Stüdyomuzda çok güzel canlı canlı eserlerini icra ediyorlar. Ve bugün büyük sanatçı Zakir Mirzayev'i anıyoruz, hayatını konuşuyoruz. Evet. Biraz önce de unutulmaz eserlerinden birini dinledik. Muammer Aksı.
1: Evet.
0: Çok güzeldi.
1: Muammer Aksı.
0: Abdullah Hocam, Zakir Mirzayev yalnızca icracılığıyla değil, aynı zamanda yenilikçi yönüyle de dikkat çekiyor değil mi?
1: Evet, evet. Zakir Mirzayev'in gerçekten de Azerbaycan müziğine, özellikle garmona çok yenilikler getirdi. Garmon üzerinde sürekli düşünen bir sanatçımızdır Zakir Mirzayev. Özellikle sol el tekniğini üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Sonradan da geliştirdiği solak garmon sistemi de bunun sonucudur. Ki bununla ilgili bir patent de aldı hatta Azerbaycan'da. Hı hı. Öyle bir şey de yaptı.
0: Evet.
1: Yani hep yenilikçidir. Çok yeni teknikler yarattı garmonda, çalgı üslubunda yenilikler yarattı. Muğamlarımızı garmonda bütün şubelerle icra eden çok değerli bir sanatçımızdı Zakir Hanım.
0: Biraz önce 1980'li yıllarda Azerbaycan Filarmonisi'nin Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir konseriniz olduğunu ifade etmiştiniz.
1: Evet, ondan evet.
0: İşte salonun çok dolu olduğundan vesaire. Demek ki o yıllarda bile bu fikirler zihninde oluşmaya başlamış.
1: Evet, evet. Oluşmaya başlamış. O zamandan başlamıştır. Yani hep yaratıcılık düşünüyoruz. Zakir Mirzayev'im, şimdi bile ben demin bahsettim ya, Azerbaycan'a gittiğimde de hep müziği, müzikten konuşuyor, garmondan konuşuyor. Sürekli bir yaratıcılık peşindeydi. Bir yenilik, yenilikler peşindeydi.
0: Hı hı.
1: Öğrencileri de öyle. Öğrencilerle sürekli televizyonlarda programlara çıkıyorlar. Üstad dersi veriyor. Birçok öğrenci yetiştiriyor. Allah yani parmağına kuvvet versin. Ne diyeyim yani, çok
0: amin.
1: Güzel bir
0: evet.
1: İfaçımızdır, sanatçımızdır.
0: Abdullah Hocam, bir sanat adamının bilimle nasıl bir bağlantısı olabilir diye akıllara geliyor. Zakir Mirzayev'in bilimsel çalışmaları dikkat çekiyor. Bu konuda neler söylersiniz?

0: vardı, onun bir müdafiye etmişim, bir disertasyon müdafiyesi vardı Karmon'la ilgili. İsterseniz biz şimdi biraz müziğe dönelim. Bizim ondan sonra gene bu konuları
1: konuşmaya devam ederiz.
0: Konuşmaya devam edelim.
1: Peki. Evet. Şimdi sırada ne var?
0: Sırada gene bir bakalım repertuarımızda neler var.
2: Şiirle gazele.
0: Evet, şiirle gazele burada çok sevilen bir eser.
1: Oo, çok güzel.
0: Onunla başlayalım.
1: Buyurunuz. Keyifle dinliyoruz. Evet.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz. Ne kadar güzel geçişler yaptınız.
1: Evet. Sağ olun.
0: Birbirinden güzel eserler.
1: Sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Bugün kıymetli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuşuyoruz Abdullah Hocam'la. Abdullah Hocam hem sanatçı, hem araştırmacı, hem de öğretmen Zakir
1: Evet.
0: Mirzayev. Uzun yıllar konservatuvarlarda ve müzik kolejlerinde öğretmenlik yaptı. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Daha başka neler söylemek istersiniz hayatına dair?
1: Ayrıca Zakir Melim'in yüzün üzerinde besteleri var. Bir
0: Evet.
1: sürü eserler yazmıştı. Onun Muğamverex, sonra Ulduzu, Firavan, Dağıstan, Tebriz Dehvaları, İftiharı ve daha birçok eserleri, özellikle Muğamverex Azerbaycan garmon sanatında çok önemli bir eser kabul ediyor, edilir. Çok özel bir yeri vardır.
0: Hakikaten öyle.
1: Evet.
0: İşte bunlar acaba eskiden icra ettiği eserler dijitale aktarıldı mı? Bir bilginiz var mı?
1: Var var tabii. Onlar aktarılmış. Bir de bunların hepsi demin söylediğim gibi kızıl fontta vardır. Yani altın font diyorlar orada, kızıl
0: Evet.
1: font. Orada saklıyorlar. Zakir Melim, Azerbaycan garmon sanatını daha yüksek bir seviyeye taşıyan büyük ustalarımızdan biridir. Onun sanatında samimiyet vardır. Yani milli ruh vardır, muğam sevgisi vardır. Ben kendisine can sağlığı arzuluyorum. Herhalde programımızın sonuna doğru
0: Evet.
1: geliyoruz. Huzurlu, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Azerbaycan müziğimize yaptığı hizmetler her zaman saygıyla alınacaktır. Biz de değerli sanatçımız Zakir Mirzayev'e sağlık, huzur, uzun ömürler diliyoruz. Ben buradan ayrıca Zakir Melim'in çok yakın dostu olan İlgar Kerimova da selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Sonra Ehsen Melim Rahmanlı'ya da selam sevgilerimi göndermek istiyorum ki onlar da garmon sanatına büyük emekler vermişler. Özellikle Ehsen Rahmanlı Melim, Zakir Melim

0: hakkında kitaplar yazmış, onun bütün ifaları hakkında sosyal medyada, kitaplarda onun hakkında bilgiler vermişti. Evet.
1: Evet. Abdullah Hocam, bugün sizinle kıymetli sanatçı Zakir Mirzayev'i konuştuk. Evet. Kendisi de şu anda bizi dinliyor. Evet. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet. Kendisine Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz.
0: Amin.
1: Nice öğrenciler yetiştirmesi dileğiyle.
0: İnşallah, inşallah.
1: Ve böylece Bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Zaman su gibi akıp evet. geçti. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Efendim, sanatlarıyla programımıza değer katan kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev'e teşekkür ediyoruz. Efendim, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Turkuaz.
1: Kumaşı atlas, atlası kırmızı, kırmızısı şehit kanı. Türk bayrağı sancak, ay yıldızı ipekten. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsali. Törenle açılır. İki nöbetçi ve bir sancak subayı olmadan taşınmaz. Muhafazası silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Cumhurbaşkanından başka kimseye tazim yapmaz sancak. Ama onu kılıfından çıkarılıp açılmışken herkes selamlar. Selam, sancağın taşıdığı sembolün manasınadır elbette. O mana, dimdik ayakta varoluşumuzdur. Sancak düşmüşse mağlubiyet söz konusudur çünkü. Onu taşıyan şehit düşerse hemen bir başkası alır eline. Ölen ölür fakat sancak asla düşürülmez yere. Hiçbir sebeple terk edilmez. Bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek sancağı İstanbul'dadır. Dört halifeden sonra Mısır'ın fethi ve Yavuz Sultan Selim'in eliyle getirilmiştir buraya. İstanbul'un mağrur ve vakarlı oluşu bundandır belki de. Bu şerefli emanet ki Osmanlı sancaktarlarının elinde savaş meydanlarında neşeyle dalgalandı. Sonra mukaddes bir emanet olarak bilinmeyen bir tarihte açılmak üzere muhafazaya alındı. Osmanlı arması taşıyan sancaksa üzerinde envai çeşit sembol bulunan bir sanat eseri gibiydi. Ok, balta, mızrak, kılıç, gürz, boynuzdan boru, süngülü tüfek. Bunlar Osmanlı'nın yedi düveli titreten gücünü simgeliyordu. Topuzun kenarına asılmış terazi ise fetihlerle yedi iklime taşıdığı adaleti. Adalet terazisinin üstüne oturtulmuş İslam dinini temsil eden Kur'an-ı Kerim ve hakkaniyeti işaret eden kanun kitabı olmazsa olmazlardan. Hilafet sancağının altındaki zarif çiçek şekilleri Osmanlı'nın estetik yönünü düşündürürken buket arasındaki güller manevi ilhamları çağrıştırıyordu.
0: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bizlere çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyo konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemi

0: Gündemini aktaracak bize. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz spor yorumcusu Meriç Enercan olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel sistem birçok fırsatı heba etti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir dedi. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi TÜFE Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,24, yurt içi üretici fiyatları %26,96 yükseldi. Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, Lübnan'da en az 1,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki insani yardım koordinatörü İmran Riza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. İran basını uranyumun üçüncü bir ülkeye taşınacağı yönündeki iddialar gerçek değil açıklamasını yaptı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı müzakere ekibine yakın İranlı bir kaynağın zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının üçüncü bir ülkeye taşınacağı iddialarına ilişkin açıklamalarını yayınladı. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşınacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi. İran, dondurulmuş varlıkların %50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla serbest bırakılmalı açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden görüşmelerine ilişkin dondurulmuş varlıkların %50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılmalıdır dedi. Zelenski'den Putin'e mektup, Ukrayna Savaşı için yüz yüze müzakere çağrısı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerirken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, iki tarafında tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 95,20 dolardan işlem görüyor. Dün 97,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 95,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 9.36 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,2 artarak 95,20 dolar oldu.

0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Evet, şimdi gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok

0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı ve dedi ki son 20 yılda ne yazık ki pek çok fırsatı küresel sistem heba etti dedi.
1: Şimdi son 20 yıl vurgusu bu noktada önemli çünkü son 20 yıl içerisinde dünyada pek çok savaş meydana geldi. İşte salgın hastalıklar atlatıldı, bölgesel krizler yaşandı ve bütün bunların hepsinin de küresel finans sistemine ağır darbeleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü finans zirvesinde gerçekleştirdiği konuşmada bu konuya dikkati çekti. Özellikle İslam aleminin içerisinde bulunduğu duruma da değindi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele edildiğini vurguladı. Tabii bu mücadelenin de ister istemez ülkeleri yorduğunu ve zor duruma düşürdüğünün de altını çizdi. Gazze konusu önemli. Siz de az önce başlıkları aktarırken dikkat çekmiştiniz. İsrail hala saldırılarına
0: Evet.
1: devam ediyor. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasının Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru da günden güne genişletiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii özellikle burada Beyrut'un iç kesimlerine doğru İsrail kuvvetlerinin hareket etmesi önemli. Özellikle Lübnan'da Kurban Bayramı öncesinde de biliyorsunuz saldırılar vardı ve bu noktada bir göçe zorlama durumu söz konusu ve bu durumda hala ne yazık ki devam ediyor. Diğer taraftan Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran savaşı da vardı. Hürmüz Boğazı krizi biliyorsunuz dünya finans sistemini büyük
0: Evet.
1: ölçüde etkilemişti. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkeler değil, tüm dünyayı olumsuz bir etki olduğu ifadesini kullandı. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek de daha fazla tahrip ediliyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada.
0: Ekonomi haberleriyle devam edelim. Çünkü tabii merakla beklenen bir veri vardı. Bugün açıklandı. O da Mayıs ayı enflasyonu. Tabii yaşanan jeopolitik gelişmelerle çok bağlantılı açıklanan değerler. Hürmüz Boğazı yine bütün dünyanın enflasyonunu etkilediği gibi bizim enflasyonumuzu da etkiledi. Aylık bazda %1,71 oldu. Mayıs ayı enflasyonu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslına bakarsanız beklenen gelişmelerden bir tanesiydi. Şubat ayında savaşın başlamasıyla beraber zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası cephesinden yapılan açıklamalarda enflasyonda yani dezenflasyon sürecinin devam edeceği ancak dezenflasyonun biraz daha yavaşlayabileceği üzerinde ekonomi uzmanları görüş bildiriyorlardı. Son 2 aydır gelen veriler de aslına bakarsanız savaşın etkilerini, Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini daha doğrusu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Beklenti bazında olduğu için çok da şok etkisi yaratmadı piyasalarda. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71'lik bir artış gösterdi. Bu enflasyondaki yükselişin devam ettiği ancak yükseliş hızının da düştüğü anlamına
0: Evet.
1: geliyor. Bu yönden önemli. Yıllık bazda %32,61 oldu şu an için enflasyon. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,24 artış gösteriyor. Yurt içi üretici fiyatları da %26,96 olarak bir yükseliş seyrinde şu an için kayıtlara geçti. Özellikle bu veriler içerisinde gıda enflasyonu tabii ki önemli. Gıda enflasyonunda da ayrı bir parantez açmak lazım. Ekonomi uzmanları özellikle enflasyon verileri içerisinde hazır gıdadaki enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu da tabii ki tüketici alışkanlıklarıyla alakalı bir durum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı da yine hükümet cephesinden bazı adımların atılması bekleniyor. Yine diğer taraftan kira artış oranları ve aynı zamanda memurların önümüzdeki süreçte maaşlarına yapılacak olan zam miktarları da Haziran enflasyonun açıklanmasıyla beraber netlik kazandı. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim zamlı maaşlarını alacak memurlar için. Diğer taraftan da özellikle Temmuz ayı ve Ağustos ayından sonra bu dezenflasyon sürecinin çok daha hızlanmasının beklendiğinin de altını çizelim.
0: Peki. Tabii diplomasi gündemi çok hareketli ve yoğun. Ankara çok önemli bir zirveye hazırlık yapıyor.
1: Evet.
0: 36. NATO zirvesi Temmuz ayında gerçekleşecek. Hem çok önemli bir zirve, birlik için kırılma zirvesi olduğu söyleniyor. bir o yandan o yönden değerlendiriliyor. Bir de tabii Ankara'da bir teyakkuz hali var. Daha şimdiden başlayan ve o zirve boyunca da devam edecek bir düzenleme söz konusu. Zirveyi olası sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Uzun süredir başkent bu kadar büyük bir organizasyon aslına bakarsanız ev sahipliği yapmıyordu. Onun da birazcık sonuçlarını şu an için görüyoruz. Çünkü Ankara'da hani bayram öncesi evlerde yaşanan telaşın aynısı
0: Evet.
1: şu anda başkentte görülüyor. Çeşitli ilçelerde hazırlıklar var. Özellikle liderlerin uçaklarının ineceği Etimesgut Havalimanı ile alakalı. Zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Havalimanında pistler sil baştan tekrar yapıldı. Diğer taraftan havalimanından Ankara merkeze doğru olan güzergahlarda yeniden çalışmalar gerçekleştirildi. Karayollarında bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Dün Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesapları üzerinden ve resmi internet sitesi üzerinden bazı açıklamalar gerçekleştirildi. Neydi bu açıklamalar? Liderlerin uçağın Etimesgut'a ineceğini söylemiştik. Etimesgut çevresinde ve diğer taraftan da merkeze dönük olan güzergahlarda zirve boyunca sıkı tedbirler alınacak. Güzergahlar araç trafiğine kapatılacak ve bu noktada sadece güvenlik tedbirleri dolayısıyla liderlerin geçişlerine izin verilecek. Diğer taraftan bazı kamu kurumlarında izne tabi olacak olan personeller de aslına bakarsanız başkent Ankara üzerinde netleşiyor. Zorunlu haller dışında kalan personellerin özellikle Ankara'nın büyük ilçelerinde Çankaya'da, Yenimahalle'de, Keçiören'de görev yapmayacağını söyleyebiliriz. Bir hafta boyunca onlar idari izinli sayılacaklar. Tabii NATO zirvesi özellikle bu zirve çok önemli bir zirve. Sizin de az önce söylediğiniz gibi kırılma noktası olarak adlandırılıyor. Neden? Çünkü 2. Trump dönemiyle beraber NATO ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları çok daha net bir şekilde aslına bakarsanız ortaya kondu. Diğer taraftan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yine yaptığı açıklamalar vardı. NATO'nun önümüzdeki süreçte dağılmaya muktedir olduğuna dair bazı mesajlar geliyordu Avrupalı liderlerden de keza. Bu noktada Trump'ın katılıp katılmayacağı konusu çok fazla tartışılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Washington kaynaklı bazı dedikodular aslına bakarsanız kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı ve Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağı yönünde şu anda bir görüş var. Zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu noktada bir açıklama yapmıştı Trump'ın katılmasını bekliyoruz diye. Ama hala bir beklenti nezdinde Beyaz Saray'dan resmi bir dille net bir açıklama yapıldı mı? Hala net bir açıklama yok. Yani Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da olup olmayacağına dair şu anda net bir bilgi yok. Ancak illaki ABD'yi temsilen birileri buraya gelecektir. Trump gelirse zirvenin seyri biraz daha sertleşebilir. Özellikle Trump'ın İran Savaşı'nda NATO'ya yönelik ve Avrupa ülkelerine yönelik yaptığı açıklamalar burada tansiyonu biraz daha yükseltmişti. Ve Trump burada geri adım da atmadı. Hala İran Savaşı'nda Avrupa'dan gerekli desteği görmediği yönünde mesajlar vermeye devam ediyor. Çünkü orada da bir şekilde bilinmezlik ve savaş hali sürüyor. Her ne kadar ateşkes olsa da. Bunun haricinde NATO içerisinde de ABD'nin takındığı tavırdan rahatsızlık duyan liderler var. Zaten bu noktada ortaya atılan yeni bir güvenlik paradigması vardı biliyorsunuz. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi üzerine çeşitli çalışmalar yürütülüyordu. Bu konuda Ankara'daki NATO zirvesinde masaya yatırılacak önemli başlıklar arasında yer alacak. Hem ABD'nin bundan sonraki tavrı aslına bakarsanız Avrupa'ya yönelik tavrı daha da netleşecek. Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesinde. Hem de Avrupa'nın Türkiye noktasındaki bakışı aslına bakarsanız yeni bir sahnede tekrar görülecek. Çünkü bugüne kadar Avrupa Birliği, NATO ilişkileri, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkiler sürekli olarak terazide farklı eksenlerde bugüne kadar kendisini gösterdi. Güvenlik paradigması söz konusu olduğunda ve Avrupa'nın ihtiyacı olduğunda Türkiye sürekli olarak oradaydı. Ama Avrupa Birliği noktasında Türkiye gerekli desteği diğer ülkelerden görmemişti. Şöyle bir noktayı tekrar hatırlatalım. NATO üyesi olan ülkelerin çoğunluğu aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Ve bu ülkeler Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istediğinde bir düşünelim diye mesaj gönderen ülkeler sürekli olarak. Şimdi yeni güvenlik paradigmasında eğer ki Amerika Birleşik Devletleri dışarıda kalırsa ki kalacağı için zaten yeni güvenlik paradigması diyoruz. Türkiye ve AB ilişkileriyle NATO ilişkileri nasıl olacak? Yani ya o yeni güvenlik mimarisi içerisinde Türkiye nerede bulunacak sorusu büyük bir soru işareti olarak ortada duruyor. Avrupa Birliği cephesinden yapılan açıklamalar var. Oradan gelen açıklamalarda Türkiye'nin önemli bir güvenlik ortağı olduğu ve asla dışarıda bırakılmaması gerektiği yönündeki görüşler daha çok ağırlık kazanıyor. Bu anlamda artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını da söyleyelim. NATO zirvesinin külliyenin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan zirvede çok önemli tarihi kararların da alınması bekleniyor. Özellikle Trump zirveye katılırsa zirvede yapacağı konuşmayla beraber seyir tamamen değişebilir.
0: Tabii şimdi

0: baştan beri konuştuğumuz her başlığı çok yakından ilgilendiren Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı, Nisan'dan itibaren bu yana süren müzakereler, ama
1: Evet.
0: belirsizliklerle süren müzakereler, hala bir sonuca ulaşmamış müzakereler, bir ateşkes. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak? Hep bunları da takip ediyor hem Türk hem dünya kamuoyu. Sanki ilerleme varmış gibi açıklamalar yapılıyor iki taraftan, ama son durum nedir? Bundan sonra neler yaşanır? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi şöyle bir süreç, belirsiz bir ateşkes süreci var. Hani ateşkes dediğiniz zaman ateşkesin bir başlangıcı, bir bitişi olur ya da bir nihayete erme durumunda hani tünelin sonundaki ışığı görme deriz ya. Şu anda tünelin sonundaki ışık görülüyor ama tünelin ne kadar uzun olduğunu kestiremiyoruz bizler. Yani bir ateşkes sürecine girildi. Evet, ilk başlarda çok sert açıklamalar vardı. Gerek İran cephesinden gerekse de Amerika Birleşik Devletleri cephesinden yapılan açıklamalardı. Hani taraflar sanki masaya değil masadan kalkmak için bu açıklamaları yapıyorlar şeklinde algılanıyordu. Ama gelinen son durumda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin artık savaşta çok fazla yorulduğunu, ekonomik açıdan da yorulduğunu ve Trump'ın da uluslararası alanda yorulduğunu ve kendi kamuoyuna bu konuyu anlatamadığını biliyoruz. Diğer tarafta İran cephesi Hürmüz'ü bugüne kadar çok etkin bir şekilde kullandı. Ancak uluslararası alanda bu kez İran'a yönelik tepkiler de artarak devam ediyor. İran da bunun farkında. O yüzden taraflardan gelen açıklamalar genel itibariyle daha pozitif şekilde ilerliyor. Ama taraflardan bir tanesi ABD Başkanı Donald Trump olduğu zaman tabii bu pozitiflik daha ne kadar devam edecek bilemiyoruz. Çünkü bir hafta öncesinde uranyum zenginleştirmekten vazgeçerse ben İran'la barış sağlarım diyen Trump daha sonrasında biliyorsunuz uranyum zenginleştirmeyi bıraksa da ben barış sağlamayacağım şeklinde bir açıklama yapmıştı. Trump da ne istediğini bilmiyor. Onun da üzerindeki baskı çok fazla. Her ne kadar olumlu açıklamalar geliyor olsa da evet bir ışık görünüyor. Bu savaş illaki bir yerde bitecek. Çünkü devam ettirilmesi imkansız bir süreçte şu an için ilerliyor. Ama ne zaman bitecek konusu hem işte küresel finans sistemini zora sokuyor, daha temkinli adımlar atmaya ilerletiyor insanları hem de diğer taraftan sadece ülkeleri değil vatandaşları da dışarıda yaşayan sivilleri de en derinden etkileyen aslında bakarsanız noktalardan bir tanesi. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede Trump aklını başına alacak da bu savaş bitecek.
0: Peki. Biraz da içeriye bakalım. İç siyasetin gündemi de çok hareketli. Özellikle ana muhalefet partisi CHP'den gelen haberler, yaşanan gelişmeler, karşılıklı atılan adımlar gazetelerin ilk sayfalarında, iç sayfalarında çok
1: Evet.
0: geniş bir şekilde yer alıyor. Hemen bayram öncesi yargının verdiği mutlak butlan kararı, sonrası yaşanan gelişmeler, geldiğimiz son noktada iki başlı bir CHP görünümü, aslında bütün kamuoyunun takip ettiği bir gündem. Nasıl değerlendirirsiniz yaşanan gelişmeleri?
1: Şimdi bugün yine hareketli bir gündü CHP açısından. CHP'de ikinci kez Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı yaptı. Mutlak butlan kararı sonrasında biliyorsunuz MYK'sını açıklamıştı. 19 isim yer almıştı o MYK'da. Daha öncesinde dün de yine Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir toplantı yaptığı haberi genel merkez tarafından paylaşılmıştı. Bu iki toplantı kritik toplantılardı. Özellikle Yüksek Disiplin Kurulu'nda Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen isimlerin tekrar partiye geri gelmesi gibi bir durumu söz konusu olabileceği konuşuluyordu. YDK'da bazı tavsiye kararlar alındı ve bu kararlar daha sonrasında genel merkeze tekrar görüşülecek ki bugün yapılan açıklamalarla zaten bu yöndeydi. Öncelikle akıllarda bir soru işareti var. Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak mı, konuşmayacak mı? Bundan sonraki süreçte yüksek ihtimalle her hafta grup toplantısında kim konuşacak sorusu akıllarda olacak. Çünkü bu hafta içinde Özgür Bey'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı çok fazla konuşuluyordu. Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Haftaya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez grup toplantısında kürsüye çıkacak. Açıklama MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından gerçekleştirildi. Salı günü grup toplantımızı yapacağız ifadesini net bir şekilde kullandı ki zaten MYK öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru sorulduğunda ben grup toplantısında olacağım demişti. Diğer taraftan bu Yüksek Disiplin Kurulu'nda alınan ihraç noktasında alınan kararlarla alakalı da yine bir değerlendirme vardı. Önümüzdeki günlerde bu konuların değerlendireceğiz dedi Müslüm Sarı ve bazı kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgileri aşan ihraç kararlarını belki tekrar partiye dönüşlerini sağlayabiliriz. Ama CHP'ye aykırı hareket varsa bu noktada asla affetmeyiz şeklinde de bir mesajı net bir biçimde gönderdi Müslüm Sarı. Diğer taraftan da özellikle önümüzdeki günlerde yine Özgür Özel cephesi ile Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arasında diyalog mekanizmalarının kurulabilmesi için de girişimlerin olduğunu ama Özgür Özel cephesinin bu diyalog mekanizmalarına çok sıcak bakmadığı yönündeki eleştirisini de yine parti içi muhalefete sundu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti sözcüsü. Buradaki yaşananlarla alakalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı bazı değerlendirmeler vardı. Orada mesela çok çarpıcı ifadeler var. Özellikle Özgür Özel'in mutlak butlan kararından sonra takındığı tavırla alakalı Devlet Bahçeli şöyle bir ifade kullanıyor. Özgür Özel'in hitabı ve konuşma şekli burada CHP içerisindeki krizi çok daha fazla derinleştiriyor ifadesini kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Özellikle Özgür Özel'in sokak çağrılarına yönelik bazı eleştirileri vardı. Hukuk kararlarına yönelik eleştirilerin sokaklarda göğüs göğüse çarpışarak alınamayacağını, bu noktada vatandaşların hukuka duyduğu güveni de Özgür Özel'in söylemleriyle beraber zedelediğine dikkati çekti ve Özgür Özel'in bu dili bir an evvel bırakması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte tabii ki Devlet Bahçeli gündeme dair değerlendirmelerinde Özgür Bey'le de yan yana gelebilir bu arada. Çünkü Özgür Özel biliyorsunuz mesaisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Hatta geçtiğimiz gün başkent Ankara'daki bir organizasyon da selamlaştıklarına dair de yine görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yüksek ihtimaldir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir görüşme gerçekleştirecektir önümüzdeki günlerde eğer ki süreç böyle devam ederse. Ama korkutan tablo şu, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ilk siyasi partisi. Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan bahsediyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir partiden bahsediyoruz. Gelinen aşamada ise partide iki başlılık söz konusu. Bir tarafından Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor, bir tarafından Özgür Özel çekiyor. Akıllarda şöyle bir soru da var. Acaba Özgür Özel cephesi yeni bir siyasi parti kuracak mı, kurmayacak mı? Onunla alakalı çeşitli dedikodular yüksek sesle siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.
0: Yeni parti planın bir parçası deniyor. Hem Özgür Özel tarafından böyle açıklamalar var hem Bahçeli de yeni partiyle ilgili açıklamalar yapmış bu Türk Gün Gazetesi'ndeki evet. Röportajda.
1: Şöyle Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında özellikle şu nokta çok önemliydi. Siyasi partilerdeki kopuşlar yani bölünmelerin sadece söz konusu siyasi partiye değil tüm Türk siyasetine aslında bakarsanız etkilediğine bir kez daha dikkat çekti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Özgür Özel cephesine de Kemal Kılıçdaroğlu cephesine de mutlak butlan kararından sonra bu soru hep soruldu. Acaba yeni bir parti kurulacak mı kurulmayacak mı buna karşı herhangi bir tedbiriniz var mı diye. Özgür Özel tarafından yapılan ilk açıklamalarda bu konunun çok fazla gündemde olmadığına yönelik aslına bakarsanız mesajlar veriliyordu. Daha sonrasında evet bizim bir siyasi parti planımız var ama bu Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırsa diye bizim yedekte tuttuğumuz bir plandı şeklinde açıklamalar yapıldı. Son açıklamalardaysa bu konunun biraz daha aslına bakarsanız ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Ama böyle bir tablo olursa ne olacak? Şimdi o tarafa da bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakıyorsunuz. Özgür Özel oradaki pek çok milletvekilinin desteğini şu anda arkasında hissediyor. Evet milletvekili sayısı olarak bir anda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azınlık konumuna düşecek. Diğer tarafta Özgür Özel mecliste ağırlık kazanacak ama parti genel merkezi, parti binası Kemal Kılıçdaroğlu elinde olacak. Bu da CHP'li seçmeni şu anda zor durumda bırakan noktalardan biri.
0: Peki işte bu gündemle bu haftayı tamamlıyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta neler göreceğiz. Hep birlikte takip edeceğiz. Bugünün bu haftanın gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Tuna Şanlı merhaba.
1: Washington'dan merhaba, Arzu Türk'ten iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
1: Amerika Birleşik Devletleri gündemi ağırlıklı olarak yine İran Savaşı ile ilgili başlıklar içeriyor ve özellikle bu hafta sonu bir müzakere olabileceğine dair Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın açıklamaları var. Ancak bu olumlu havaya karşın somut bir yol haritası ya da bir plan açıklanmış değil. Dolayısıyla bu hafta sonu gerçekten görüşmelerin olacağına dair inanç ya da beklenti çok da yüksek değil. Olumlu bir hava var ama temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü özellikle İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı'nda kimin ablukaları önce kaldıracağı, hangi ülkenin kısıtlamaları önce kaldıracağına dair anlaşmazlık devam ediyor. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda arka plan görüşmelerinde anlaşmazlık giderilemediği için bir yüz yüze müzakere sürecinin başlama olasılığı da bir hayli düşük görünüyor. Yine de Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın yakında hemen açılabileceğini söyledi. Mayın temizleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Ama bu İran'ın da ikna edilmesini gerektiren bir durum. Yani Hürmüz Boğazı sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası altında değil ve her iki ülkede kendi ablukasını kaldırmanın koşulu olarak önce karşı tarafın ablukasını kaldırması gerektiğini söylüyor. Bu zaten kendi içinde çözümsüzlük barındıran bir ifade. Diğer taraftan İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları ile ilgili tartışmalar devam ediyor ve özellikle Trump yönetiminin bu konuda ki ısrarından geri adım atmadığını görüyoruz. Trump yönetimi İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yer altından çıkarılarak İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetiminde imha edilmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Tahran'dan henüz Trump yönetiminin bu ısrarına ilişkin bu hafta açıklama gelmedi ama önceki açıklamalarına bakarsak İran bunun müzakere konusu dahi yapılamayacağını söylüyordu. Dolayısıyla aslında özellikle Nisan başında ilk ateşkesin ilan edilmesinden bu yana sürekli başa saran ve dünyaya iki ülke tarafından izlettirilen bir film var. Ve bunun tekrar başa sarmış halini izliyoruz şu anda. Bir olumlu açıklama geliyor. Taraflar sonra birbirlerine askeri olarak gerginliği artırıp füze atışları yapıyorlar. Ateşkesin bozulmadığını belirtip tekrar müzakere masasına oturabileceklerine dair açıklamalar yapıyorlar. Ama bir türlü o müzakere masasına da oturmuyorlar. Dolayısıyla bu piyasaları da yükseltip alçaltan, küresel petrol fiyatını yükseltip alçaltan bir döngüye sebep oluyor. Bu açıdan önümüzdeki gün, haftalarda, aylarda aslında bu sürecin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama son olarak şundan bahsetmek gerekiyor Arzu. Özellikle Amerika-İran arasındaki gerginlik Amerikan iç siyasetinde de kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Ve özellikle Temsilciler Meclisi'nde bugüne kadar hep sınırda reddedilmiş olan savaş yetkileri yasası bu kez kabul edildi. Başkan Trump'ın savaş yetkilerinin sınırlandırılmasını öngören tasarı 4 cumhuriyetçi meclis üyesinin de demokratlara destek vermesiyle 208'e karşı 215 oyla kabul edildi. Bu önemli. Artık Cumhuriyetçi Parti de yavaş yavaş Trump'a bu savaşı bitirmesi yönünde baskıyı artıracak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu savaş sebebiyle benzin fiyatı ve enflasyonda artış devam ediyor. Ve Kasım ayında çok kritik bir kongre ara seçimi var. Cumhuriyetçiler de çoğunluğu mecliste demokratları kaybetme endişesini artık iyice enselerinde hissediyorlar. Bu sebeple Cumhuriyetçi Parti'den de yavaş yavaş önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda kongre üyesinin Trump'a bu savaşı bitirmesi yönünde baskı yapacağını tahmin edebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri iç siyaseti de artık önümüzdeki haftalar ve aylarda daha da ısınacak Arzu.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben de kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım.
0: Süper Lig'i geride bıraktık sezonu ama hem futbolun gündemi hem sporun gündemi yine oldukça hareketli. Pek çok başlık var. Bu Süper Lig'in arkasından düzenlenecek kongreler var. Fenerbahçe Kongresi
1: Evet.
0: 6-7 Haziran'da yapılacak. Olağanüstü bir kongre. Başkan seçilecek. Aziz Yıldırım, Hakan Safi adaylar.
1: Evet.
0: Nasıl bir sonuç bekliyor bize?
1: Şimdi çok enteresan Arzu Hanım. Yani Fenerbahçe kongreleri birazcık daha hareketli ve sanki böyle bir çatışmaya eğilimli olurdu geçmişte. Ancak bu kongre birazcık daha görüntü itibariyle dostane geçiyordu bu sabaha kadar. Dün Sayın Hakan Safi'nin milli takım stoperi Merih Demiral'la anlaştığını, işte Suarez'le anlaştığını Portekiz'den açıklaması üzerine Merih bir şey söyleyemedi ama milli takım kampında biliyorsunuz. Federasyon başkanı sert çıktı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya dedi bizim arkadaşların milli maçı var biliyorsunuz. Çocukların kafasını bulandırmanın da manası yok. Bu arada Arap kulübü El Ahli'ydi galiba şeyinki Merih'inki. O açıklama yaptı. Merih bizim futbolcumuz daha dedi 15 gün önce 2 yıllık sözleşme imzaladık. İşte 2028 mi 2029 yılına kadar bizim oyuncumuz hiçbir yere gittiği falan da yok dedi. Bayağı bir karıştı. Bunun üzerine Sayın Aziz Yıldırım da Hakan Safi'ye ya milletin işini gücünü karıştırma. Yani Fenerbahçe milletin işini gücünü karıştırarak hareket eden bir kulüp değil. Biz işimize bakarız, işimize gelen oyuncuyu alırız. Bunu almanın da usulü, adabı, yöntemi var. Dolayısıyla işte adamın kulübüyle konuşmadan ondan sonra kendisiyle konuşmak falan çok da bize yakışmaz şeklinde bir bir açıklaması diyeyim. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım aşağı yukarı Fenerbahçe kulübünde birçok insanın abisi pozisyonunda. 70 küsur yaşında yanlış hatırlamıyorsam 76-78 yaşlarında falan. Dolayısıyla yani böyle bir babacan tavırla bir kenarda dur bakalım şeklinde bir ayar çekti. Yarın başlayacak kongre, pazar günde seçim olacak ve kimin seçileceğini göreceğiz. Yani tabii Hakan Safi biraz heyecanla, gençlik ateşiyle böyle onu da yapacağım, bunu da yapacağım diyor. Şöyle bir kaba taslak hesap yaptık. Hakikaten Hakan Bey başkan olursa şu andaki bütçenin üzerine bir 400 milyon euro falan daha harcayacak gibi gözüküyor. Bu da Fenerbahçe'nin ekonomik geleceği açısından ne kadar doğru ve iyidir o tartışılır. Çünkü Fenerbahçe'de zaten mevcut bir takım var, iyi bir takım var. Aslında bu takımda bir tane iyi stoper, alternatif stoper, sol stoperle bir tane santrfor hatta yedeğiyle beraber iki santrfor olsaydı bu takım bugün şampiyon Fenerbahçe olarak büyük bir olasılıkla burada konuşuluyor olacaktı ama
0: Sadece ufak dokunuşlar yeterli olur
1: tabii tabii
0: yani bu
1: yani
0: takıma.
1: 3'te ya da 4 oyuncunun bence Fenerbahçe'ye titizlikle ama çok özellikle saçılmış oyuncular olması lazım. Çünkü Fenerbahçe takımında ben küstüm deyip giden ve ona engel olamayan ennesiriyle yönetim vardı. Saadettin Saran yönetimi. Ya adam ben küstüm dedi gitti. Seyirci bunun aleyhine bağırıyormuş. Ederson'un saçma sapan gollerine ve hareketlerine seyirci tepki gösterdi. Ona da şimdi Ederson ben küstümcülük oynuyor. Yani burası tabii profesyonel bir kurum Arzu Hanım.
0: Duygusallığa
1: Öyle
0: yer yok
1: ben
0: öyle değil mi?
1: küstüm deyip sen yani siz buradan ben küstüm deyip gidemezsiniz.
0: Evet tabii ki.
1: Yani çünkü buranın bir düzeni var. Belli kurallar, prensipler içinde yürüyen bir kurumda çalışıyorsanız o kurumun kurallarına, kurumsal özelliklerine, sistemine uymak zorundasınız. Öyle ben küstüm deyip şapkamı alıp gidemem. Dolayısıyla orada o şeyi sağlamak lazım. Yani Fenerbahçe'de ne yazık ki son zamanlarda olan bu tür sıkıntılar oluyor. Bunları baştan düzeltmek lazım. Sonra Fenerbahçe'nin çok ciddi biçimde Arzu Hanım seyircisinin bölünmüşlüğü diye bir sorunu var. Yani Sayın Aziz Yıldırım da bunu çok sık dikkat çekiyor. Bilmem kaç tane. Vallahi 180 dedi de herhalde yanlış mı söyledi diye bilmiyorum ama taraftar derneği oluşum falan varmış. Yani Bu 18 bile çok bence de

0: 180 ise zaten ayıkta pirincin taşını muhabbetinden devam ederek Fenerbahçe'nin yönetiminin çok ciddi bir operasyon yapması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Tabii uzun bir zaman oldu. Şampiyonluk özlemi var.
0: 13 sene olacak seneye. Yani
1: Yani
0: 12
1: kötü
0: sene
1: zamanlar
0: bitti.
1: geçirdi Fenerbahçe. Orta ligin ortalarında, sıraların ortalarında yer aldığını hatırlıyorum ben. Dolayısıyla böyle şeyler olabilir bu
0: 4
1: düzensiz
0: sene
1: ortamda.
0: önce mi, 5 sene önce mi ne, son 2 maçta küme düşmekten
1: Tabii
0: kurtuldu.
1: tabii
0: Ciddi
1: tabii.
0: ciddi
1: Neredeyse
0: onları
1: gidiyor
0: yaşa. Tabii
1: Fenerbahçe
0: tabii.
1: diyorduk.
0: Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin şu anda bulunduğu durum ligdeki en iyi ikinci pozisyonda. Yani birkaç senedir hep böyle Galatasaray'ın takipçisi ki bu sene sizinle de çok konuştuk. Birkaç kere avucunun içine şampiyonluk
1: Evet.
0: şansı geldi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Eğer Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir santrfor olsa, Fenerbahçe gol atmayı ve kazanmayı başarabilseydi, işte Karagümrük maçını kazansa, Alanya maçını kazansa, Kasımpaşa maçını kazansa,
1: Şampiyon
0: bugün
1: direkt.
0: şampiyon bir takım üzerine konuşuyorduk. Yani orada bir takım eksikleri giderdiği takdirde zaten bir şeyleri çözmeye başlayacak ama bunu kim çözecek? Sayın Hakan Safi mi çözecek? Sayın Aziz Yıldırım mı çözecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Yani bir kör düğün vaziyeti var.
1: Umarız sorunlar çözülür Fenerbahçe için. Türk futbolu açısından da çok önemli
0: E
1: tabii
0: tabii
1: ki Fenerbahçe'nin başarısı.
0: elbette çünkü Fenerbahçe Türk futbolunun çok ciddi temel taşlarından, ayaklarından biri.
1: Peki bakalım hafta sonu neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Tabii Dünya Kupası hazırlıkları devam
0: Evet,
1: ediyor.
0: gündemimiz artık o.
1: Gerçekten öyle. Bizim çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştılar. Öncesinde bir hazırlık maçı yaptılar Kuzey Makedonya'yla. 4-0 kazandılar. Göz doldurdular futbollarıyla. Neler yaparlar? 14 Haziran'da da ilk maçları var.
0: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki ilk hazırlık ve Türkiye'deki son hazırlık maçıydı. Amerika'ya geçti. Şu anda Miami'de kamptalar. Venezuela maçını oynayacaklar pazar günü. Ondan sonra oradan Arizona'ya geçecekler. Asıl kamp yerine geçecekler. Sonrasında Vancouver'da Avustralya maçını oynayacağız. Sonra Amerika'ya geri döneceğiz Kanada'dan. Paraguay maçını oynayacağız. Son maçı da Amerika Birleşik Devletleri ile yine Amerika'da sanıyorum Los Angeles'tı. Orada oynayacağız ve grup maçlarını bitireceğiz. Sonra son 32, son 16, çeyrek final, yarı final ve final inşallah oralara kadar gideceğiz. Bence oldukça iyi bir hazırlık dönemi oluyor. Sakatlarımız var. Mesela Kerem son maçtan 2 gün önce bir enteresan diz zorlaması yaptı. Televizyonlarda da verdiler görüntüsünü. Yani hiç gereği olmayan bir topa böyle fazla ayağını uzattı. Sonuçta da dizi zorlandı. Tabii bu tür zorlamalar futbolcular için çok önemli. Bir de sezon bitmiş.
1: Tabii,
0: Vücut yorgun.
1: tabii.
0: Dolayısıyla ama tedavisinin iyi gittiğini ve Kerem'in mesela bu Venezuela maçının son 20 dakikasında, yarım saatinde oynayabileceğini söylediler. Kenan Yıldız'da bir sakatlık vardı. O da sanıyorum Venezuela maçının bir bölümünde oynayacak. Ama biz mesela Kuzey Makedonya maçına şeyle çıktık. Rotasyonlu bir kadroya çıktık. Yani şöyle söyleyeyim. Normal ilk 11'imizden 3 oyuncu vardı. Kalecimiz dahil. Bayağı ciddi bir 8 kişi falan eksikti. Buna rağmen çok iyi mücadele
1: Evet.
0: ettik. Çok iyi de oynadık. İyi futbol oynadık. Ve maçı da 4-0 kazandık. Gerçi sonra ikinci yarıda değişimler oldu. As oyuncular da girdi. Takım birazcık daha normale yakın bir standarda geldi. Ama o saate kadar biz zaten 2-0'ı sağlamıştık ve üstün oynuyorduk. Şimdi önemli olan zaten bu şey maçlarında. Yani Amerika'da oynayacağımız grup maçlarında iyi oynayabilmek. Yani Avustralya maçıyla mesela çok iyi başlayabilmek ki bu çok önemli. Ben yıllar önce basketbol idareciliği yaparken çok iyi bir takımımız vardı Türk Telekom'da. Şampiyonaya gittik Antalya'ya. Herkes bizi birinci görüyor. Kesin şampiyon olacağız. İkincinin kim olacağını tartışıyor. Bunu tartışanlar da bayağı ciddi takımların koçlarıyla idarecileri. Yani sokaktaki tribündeki seyirci falan değil. Biz ilk maçta 14 sayıyla galipken anlaşılmaz biçimde bir koç hatası, oyuncuların sahada uyuması vesaire gibi

0: bir dizi yanlışlık sonucunda. İlk maçta yenildik. 5'te 0 galibiyette geri döndük. Ve turnuvanın kesin lideri olan Türk Telekom grup sonuncusu olmuş.
1: Ay.
0: Yani onun için turnuvaya çok iyi başlamak çok ama çok önemli. O
1: moral
0: açıdan da evet psikolojik avantaj, moral değerlerin devamı. Hı. Ondan sonra yani Avustralya maçımız onun için çok önemli.
1: Hele bunca yılın hasreti var.
0: 24 yılın hasreti var.
1: Hepimiz büyük başarılar bekliyoruz milli takımımızdan ve onlara çok güveniyoruz. Çok iyi oyuncular var.
0: Bütün dünya takdir ediyor Arzu Hanım. Yani hani ben bazen diyorum ki ya biz acaba bu milli takımı çok mu gözümüzde büyütüyoruz? Yani bu çocuklar tamam iyi futbolcular ama yani çok mu büyütüyoruz, çok mu şey bekliyoruz bunlardan diyorum. Ama bakıyorum yani tamam İspanya takımı çok çok iyi bir takım. Yani bize 6 attı sonra biz onlarla 2-2 berabere kalıp kutlamasını iptal ettirdik. Biz de öyle bir takımız da ama mesela Arjantin çok iyi takım. Brezilya zaten hiç tartışması çok iyi bir takım. Ama biz ne bileyim bu 4-5 takımın arasına girebilecek ya da onlara böyle bu çocuklar da bayağı esaslı dedirtebilecek bir takımız. Dolayısıyla moral değerler açısından çok önemli. Mücadelemiz çok önemli. Tabii biz hepimiz dualarla kendimize tribünden desteklerle vesaire televizyon arkasından desteklerle onlara her türlü şey yapacağız ama onların saha içinde belli bir takım şeyleri daha doğru ve iyi yapmaları beraberinde işte yarı final, çeyrek final, yarı final vesaire gibi güzel şeyleri de getirebilir. Bu da
1: inşallah
0: bizi çok mutlu
1: çok
0: eder.
1: Çok büyük başarılar bekliyoruz. Güzel sonuçlarla dönsünler Dünya Kupası'nda. Voleybolda milli takımlarımız Dünya Uluslar Ligi sınavlarına başladı. Hem kadınlarımız hem erkekler.
0: Evet.
1: Önemli maçları var, zorlu sınavlar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Kadınlarınki başladı, erkeklerinki haftaya başlayacak Arzu Hanım. Brezilya'daki ilk etap maçlarına aslında genç bir takımla gittik. Şöyle söyleyeyim. Melisa Vargas yok, Eda Erdem yok, Zehra yok, Zehra Güneş yok, Ebrar yok, Aslı yok, Simge yok. Bayağı yani takımın ilk altısından aşağı yukarı ilkin dışında, ilkin Aydın dışında hiç kimse yok. Yani diğerlerin tamamı sonradan giren. Yedek oyuncu demiyorum. O yedek ifadesi bana çok sempatik gelmiyor ama rotasyon oyuncusu dediğimiz değişen az oyuncular, dinlendiren oyuncular. Ama bu arada mesela Defne diye çok iyi bir genç sporcu çıktı. Onu gördük. Ondan sonra Yaprak Erkek var. Yaprak A takımda da oynuyor. Bazen ilk altıda da çıkabiliyordu. Ama genelde değişim sporcusu gibi şu anda. Onlar falan iyi performans gösteriyor. Dominik Cumhuriyeti'ni biraz zorlanıp 3-2 yenmeyi başardık. Ama sonrasında dün akşam 2018 yılından bu yana hiç yenilmediğimiz Hollanda'ya yenildik. Diyebilirsiniz ki tabii ki bu turnuvalar aslında hazırlık turnuvalar. Yani bu çocuklar da maç oynayarak tecrübe kazanacaklar. Yani bizim işte Eda'lar, Melisa'lar, Zehra'lar, Ebrar'lar şey kazanmadı. Durduk yerde tecrübe kazanmadı.
1: Tabii.
0: Bu maçları oynadılar. Yendiler, yenildiler, set kaybettiler, üzüldüler, ağladılar. Sonra yeniden çıktılar. Bir dahaki sefere yendiler vesaire ve bu tecrübeyi kazandılar. Çok iyi bir voleybol geleceğimiz olduğu kesin. Çocukların tecrübesi yok. Bir tam takım olma yeteneğinde henüz kazanamamış durumdalar. Yani birbirlerinin hatalarını kapatma konusunda ufak tefek eksiklerimiz var.

0: İşte o ufak tefek eksikler de kayıpları beraberinde getiriyor. Onlar da zamanla giderilecek. Şimdi İtalya ile oynayacağız cumartesi akşamı. O önemli bir karşılaşma. Şu açıdan önemli. Yine çocukların tecrübesi açısından. Sonrasında haftaya erkekler başlıyor. Kanada'da, Ottawa'da oynayacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya ve Kanada ile oynayacağız. İkinci grubu erkeklerin Polonya'da, üçüncü grubu da Sırbistan, Belgrad'da oynayacak. Kadınlar Haziran'ın ortasında Ankara'ya dönüyorlar. Ankara'da bir haftamız var. Orada maçlarını oynayacaklar. Ardından da son hafta maçları için, son grup maçları için 8-12 Temmuz'da Japonya'ya gidecekler.
1: Yoğun bir program.
0: Evet, çok yoğun. Yani
1: Evet.
0: düşündüğünüz zaman bu çocuklara izin verilmesi de bence son derece mantıklı ve yerinde. Burada konuşuyorduk. Yani biz de her gün çalışsak, hiç ara vermesek, nefes almadan bu işi yapmaya devam etsek biz de bir süre sonra
1: Tıkanırız, değil
0: arkadaş yani bir de
1: mi?
0: nefes alalım kardeşim deriz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çocuklar için de aynı şey geçerli. Her iki Dünya Uluslar Kupası finalinde Çin'in Macao kentinde yapılacak. Ningbo erkekler pardon, kadınlar Macao'da yapılacak ama ikisi de Çin'de yapılacak.
1: Peki, başarılar diliyoruz takımlarımıza. 1-2 dakikamız kaldı. Basketbol Süper Ligi yarı final müsabakaları başladı.
0: Evet, yani burada en son konuştuğumuzda sizinle çeyrek final maçları oynayacak diyorduk. Fenerbahçe Anadolu Efes'te eşleşti. İki tane muazzam geri dönüş maçı. Hep Anadolu Efes öne geçiyor 18-20 sayıyla. Son anda Fenerbahçe maçı çevirip alıyor ve bir basketle işte bir sayıyla maçı kazanıyor. 2-0 avantaj elde etti Fenerbahçe. Beşiktaş Bahçeşehir maçında da ilk maçı Beşiktaş, ikinci maçı Bahçeşehir kazandı. Dolayısıyla orada durum 1-1. Bu akşam 4 Haziran Perşembe, 5 Haziran Cuma. Bu akşam Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı var. Efes'in sahasına geçtik. Efes kazanırsa 2-1 yapacak ve 3 kazanılan maç üzerinden şansını devam ettirecek. Fenerbahçe kazanırsa ilk finalist Fenerbahçe olacak. Orada bir durum söz konusu. İkinci finalistin ne olduğu da Haziran'ın 10'una kadar devam edecek yarı final serisinden ortaya çıkacak.
1: Evet, hareketli bir spor gündemi vardı.
0: Güya maçlar bitti diyorduk.
1: Evet,
0: Ortalık
1: gerçekten.
0: sakin diyorduk.
1: Hiç de
0: Hiç de
1: öyle değil.
0: değil
1: Hiç de
0: yani.
1: öyle değil. Pek çok
0: Bu yaz
1: başlıkta
0: böyle geçecek.
1: pek çok önemli gelişmeyi
0: Evet.
1: bekliyoruz. Tabii Dünya Kupası'nda gözümüz, kulağımız.
0: Çocuklarımızla beraber.
1: Evet, gözümüz, gönlümüz onlarla. Umarız çok büyük başarılarla buraya dönecekler. Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: ediyoruz
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız için, yorumlarınız için. Spor yorumcusu Meriç Enercan konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş, İsveç'te Türk Toplum Buluşması'nda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen bölgede işgal ve istilaya devam ettiğini vurguladı. Yaşanan krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çeken Erdoğan, bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir soru dedi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
2: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Üçüncü, Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, bir diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi.
2: Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer

0: Diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, Ankara'da düzenlenen yapay zeka etkinliğinde konuştu.
2: Son yıllarda ülkemizde yürüttüğümüz çalışmaların odağında da yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yer almaktadır. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak da görüyoruz. Pek çok alanda ortaya koyduğumuz iradeyi yapay zeka alanında da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Gelecek döneme dair yapay zeka vizyonumuz ve eylem planımız 13 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni dönemde odağımızı güçlü insan kaynağı, veri ekosistemi, sektörel uygulamalar ve yönetişim mekanizmaları oluşturacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumun buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yeniledi. Terör meselesi geride kalacak, Türkiye bir barış ülkesi haline dönecek, dedi.
3: Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreçte, bir yıldır devam eden süreçte çok şükür sonuna doğru gelinmiş bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilerimizin bir parti hariç katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş, konu teferruatlı bir şekilde toplumun bütün kesimleriyle tartışılmış ve sonunda yol haritası mahiyetinde olan bir rapor kabul edilmiştir. Bu raporun gerekleri şimdi yerine getirilecek ve Türkiye'de artık ümit ediyoruz ki 40 yıldır Türkiye'nin en büyük meselesi olan terör meselesi geride kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri barışın, kardeşliğin hakim olduğu bir barış ülkesi haline dönecektir.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Bu eğitim süreci 28 Şubat vesayet özlemi çekenler tarafından akamete uğratıldı dedi. Bu travmanın etkisinin yeni yeni aşıldığını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul'da 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda konuştu.
4: Mesleki ve teknik eğitimin gerçekten ülkemiz için hem ekonomik hem de sosyal kalkınmamız açısından çok önemli bir misyon icra ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve maalesef Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim vesayet özlemcilerinin bilhassa 28 Şubat süreciyle beraber akamete uğrattıkları önemli bir süreç idi. Travmaların etkisini henüz yeni yeni aşmaya çalışıyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi yeniden eskiden olduğu gibi güçlü hale getirecek bütün adımlar benim açımdan çok önemli.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payına dikkat çekti. 23 yılda bu payın %44'e kadar yükseldiğini belirtti. Teknoloji ve Ar-Ge'nin ihracatımızı artıracağı bir yapıya doğru evriliyoruz dedi. Bakan Bolat, İstanbul'da ticarette Milli Vizyon Zirvesi'nde konuştu.
0: 2002'de ülkemizde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımızdaki payı %30'a yakındı. Bu rakam 2025 yılı sonunda %43,5 oldu. Mayıs ayı sonunda %44'e kadar yükseldik. İnşallah hedefimiz ilk planda birkaç yılı bulmadan %50'yi geçebilmek. Bunların için

0: De savunma sanayi ürünleri var, havacılık ürünleri var, elektrik ve elektronik ürünler, makinalar var, yazılım var ve yapay zekanın, teknolojinin, robot teknolojisinin, Ar-Ge'nin, inovasyonun, markalaşmanın ihracatımızı arttıracağı bir yapıya doğru evriliyoruz. Bu tür ürünlerde katma değer yüksek olur. Fiyat da yüksek olur. Döviz geliri de, ihracat geliri de yüksek oluyor.
1: TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği projelerine 700 milyon dolar kaynak ayırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iklim dostu teknolojileri ve enerji verimliliği alanındaki Ar-Ge çalışmalarını destekliyoruz dedi. Bakan Kacır, İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumunda konuştu.
2: Doğal kaynakları koruyan, kaynak verimliliğini artıran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve döngüsel ekonomiyi güçlendiren yatırımlara öncelik veriyoruz. Daha temiz ve daha verimli üretime yatırım yapan şirketleri desteklemek amacıyla yeşil dönüşüm programını hayata geçirdik. Emisyonları azaltan, atıkların yeniden kullanımını ve geri kazanımını sağlayan yatırımlara geniş kapsamlı destekler sağlıyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla iklim dostu teknolojiler, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi kritik alanlardaki Ar-Ge çalışmalarını destekliyoruz. TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği üzerine çalışan 4500 projeye ve 4300 bilim insanına 700 milyon Amerikan doları kaynak tahsis etmiştir.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka uygulaması ile ilgili yeni düzenleme için gerekçeli kararı işaret etti. Gerekçeli karar yayımlandıktan sonra kanun maddemizi hazırlayıp meclise sunarız dedi. Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: Anayasa Mahkememizin iptal ettiği süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. Anayasa Mahkememiz nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi? Onu gündemimize alıp önümüzdeki tabi bu hemen bu yargı paketinde yer alması mümkün değil. Çünkü gerekçe henüz daha ortada yok. 9 aylık zaten bir süre var. Önümüzdeki aylarda bu yayınlandıktan sonra değerlendirilir. Makul, uygun olan bir teklifi madde haline getirir. Yasama faaliyeti şeyleri çerçevesi içerisinde teklifimize yer veririz.
1: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da kısa süre önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Rekabet Kurulu, Meta'ya kendi yapay zeka hizmetini WhatsApp'a entegre ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kurul, geçici tedbir uygulamasına da karar verdi. Rekabet Kurumu açıklamasında soruşturmanın rakip yapay zeka sağlayıcıların WhatsApp üzerinden hizmet sunmalarının engellendiği şüphesiyle başlatıldığını belirtti. Alınan kararla kullanıcılar Meta dışında da yapay zeka asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilecek. Meta'nın bu koşulları sağlamak için bir ay süresi olduğu belirtildi. Aksi halde şirkete idari para cezası uygulanacak. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlere 30 Haziran'dan önce işlemlerini tamamlamaları tavsiye edildi. Bedelli askerlik tutarları 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Bedel tutarındaki artış öncesinde mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyenler uyarıldı. Yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir ifadesine yer verildi. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA-230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla TSK envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını kaydetti. Ancak İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimleri konusunda uyardı. Bangladeş'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, basın toplantısında konuştu.
4: İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden derin endişede duymaktayız. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
1: Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz dedi. İran, Amerika ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da zulmediyor. İki Filistinli daha İsrail'in saldırılarında katledildi. Gazze'de gıda, su ve sağlık krizi de gün be gün derinleşiyor. Bu zorlu yaşam mücadelesinden de en çok çocuklar etkileniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yeniledi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Amerika, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor.

A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongrede seçilmeleri halinde kulübün büyük bir şans yakalayacağını söyledi. Anadolu Ajansı'ndaki editör masası programına katılan Yıldırım 25 Haziran'a kadar birçok transferi bitireceklerini açıkladı. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

0: edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Seride 2-0 önde olan Sarı Lacivertliler kazandığı takdirde üst üste 3. kez finale yükselecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve kuzeybatısı, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında buz, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 14, İstanbul ve İzmir 19, Edirne ve Diyarbakır 18, Muğla ve Artvin 12, Uşak ve Sivas 11, Mersin ve Şanlıurfa 21, Konya ve Samsun 15, Trabzon 17, Erzurum 8, Van 9, Hakkari 13 ve Gaziantep 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bala-Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ile 20. kilometreler arasında yol çalışmaları yapılıyor. Ulaşım bu kesimde tek yönden gidiş geliş olarak sürdürülüyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor, ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve

Team raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Sağlık ve yaşam kalitesine dair konulara yer verdiğimiz Bir Hekimden Dinledim programıyla bu bölümde de yine sizlerle beraberiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Sayın dinleyenlerimiz, programı sizler için büyük bir özveriyle hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Teknik Masa'da teknisyen arkadaşımız Melih Demir Ezer ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde yoruluyorum, nefesim yetmiyor diyenlerin sesine kulak vereceğiz. KOAH, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilgili doğru mücadele yollarını konuşacağız. Uzman doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da yine sağ olsun var olsun kıymetli vaktini bize ayırıp gelmişti, konuk olmuştu. Profesör Doktor Hikmet Fırat'la beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Sayın Fırat.
2: Hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, öncelikle sizi birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor.

0: Hasan Bey 61 yaşındaydı. Gençliğinden beri sigara içiyordu. Sabahları öksürür, balgam çıkarır, sonra açılırdı. Bunu hastalık olarak görmezdi. Ona göre bu sadece sigara öksürüğüydü. Son yıllarda ise küçük değişiklikler başlamıştı. Eskiden rahat çıktığı merdivenlerde artık durup nefesleniyordu. Pazardan dönerken poşetler ağır geliyordu. Torunuyla oynarken çabuk yoruluyor, yürüyüşlerde eşinin gerisinde kalıyordu. Ama yine de bunu yaşına, kilosuna ve kondisyon eksikliğine bağlıyordu. Bir kış günü şikayetleri belirginleşti. Öksürüğü arttı, balgamı koyulaştı, nefesi daraldı. Gece düz yatmakta zorlandı. Konuşurken cümlelerini tamamlayamıyordu. Eşi onu hastaneye götürdü. Acilde yapılan değerlendirmede basit bir enfeksiyondan fazlası olduğu anlaşıldı. Hasan Bey o gün ilk kez KUAH kelimesini duydu. Hekimi ona KUAH'ın hava yollarında daralma ve akciğer dokusunda hasarla seyreden, ilerleyici olabilen ama önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlattı. Sigara en önemli risk faktörlerinden biriydi, ancak tek neden değildi. Pasif sigara dumanı, ev içi hava kirliliği, soba dumanı, mesleki tozlar, kimyasal buharlar ve kirli şehir havası da KUAH'ın hikayesinde yer alabiliyordu. Tanı için solunum fonksiyon testi planlandı. Spirometri sonucunda hava akımında kalıcı kısıtlama saptandı ve KUAH tanısı netleşti. Tedavide sigarayı bırakma desteği, doğru inhaler ilaç kullanımı, aşılar, düzenli takip ve kontrollü fiziksel aktivite öne çıktı. Hasan Bey ilacını nasıl kullanacağını öğrendi, nefes darlığıyla baş etmeyi, enfeksiyon dönemlerinde ne zaman hekime başvuracağını ve hareketi tamamen bırakmaması gerektiğini fark etti. Hasan Bey geriye dönüp baktığında yıllarca vücudunun verdiği sinyalleri normal sandığını anladı. Oysa kronik öksürük normal değildi. Her sabah balgam çıkarmak alışkanlık sayılmamalıydı. Merdiven çıkarken nefes nefese kalmak yalnızca yaşlanmanın sonucu değildi. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, Hasan Bey'in hikayesini dinledik. Dinleyicilerimizin affına sığınıyorum. Balgam çıkarmaktan bahsettik ama gerçekten özellikle bazı yaşlı erkekler yapıyor. Çok hoş karşılanmayan özellikle sesler diyelim, güzel bir alışkanlık değil.
1: Ama
0: İnşallah.
1: Azaldı, toplum genelinde azaldı.
0: Evet, fark ediliyor.
1: Sokaklarda azaldı.
0: Evet, fark ediliyor. Aslında kişinin de yaşam kalitesini en önce kendisi duyuyor. Çünkü bu sesi kendi yaşam kalitesini de düşüren bir alışkanlık. KUAH denilince de benim aklıma hemen sigara geliyor ama uzmanına sormak istiyoruz nedir diye.
1: Evet, aslında biraz önce konuya çok iyi bir giriş yaptınız. Çok fazla karşılaşıyorduk evet sokakta. Bu şunu gösteriyor. Demek ki çok sık karşılaşılan bir hastalık özellikle ülkemizde. Onun için çok önemli bir hastalık. Zaten biz Bir Hekimden Dinledim programına başladığımızda ilk programda dünya genelinde en çok ölüme, sakatlığa neden olan hastalıklardan başlayacağız. Toplum için en önemli sağlık sorunlarıyla ilgili konuşacağız ve uzmanına soracağız demiştik. Tabii kalp hastalıklarından konuştuk ve başka bazı hastalıklardan ilme vesaire konuştuk. Birkaç hastalık kalmıştı bu listeyi, ilk 10 listesini tamamlamamız için. O kalan hastalıklardan biri de KUAH. Şimdi KUAH toplumumuzda kısaltması herhalde en çok bilinen bir hastalık, bir durum diyebiliriz. Çünkü sorduğumuzda KUAH hastalığınız var mı, KUAH'ınız var mı diye sorduğumuzda hiç kimse o nedir demez. Yani bilinen bir hastalık çünkü çok sık. Tabii KUAH'la ilgili aklımıza ilk sigara gelir ama başka nedenler de var. İşte bu nedenler nedir, Türkiye'de sıklığı nedir, ne yapılabilir gibi soruları sormak için çok değerli hocamız Hikmet hocamızı, Hikmet Fırat hocayı çağırdık, davet ettik. Sağ olsunlar bugün doğum günleri olmasına rağmen kabul ettiler davetimizi ve geldiler. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz. Nice güzel
2: Teşekkürler.
1: yaşlar diliyoruz.
2: Sağ olun.
1: Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. İlk sorumuzu soralım hocam. KUAH nedir? Türkiye'de sıklığı nedir? Bizim için önemi nedir? Bu şekilde bir başlayabilir miyiz?
2: Evet. Şimdi KUAH dediğiniz gibi açılımı kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Burada obstrüktif tıkayıcı demek. Ama genel kısaltılmış halini dediğiniz gibi hepimiz biliyoruz. Bütün halk da artık öğrendi. Ama açıklamamız gerekirse bunun çok fazla tıbbi terimlere girmeden akciğeri hava taşıyan bronş dediğimiz hava yollarının daralması ve hava keseciklerinin zarar görmesiyle karakterize ilerleyici bir hastalık ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir bir solunum yolu hastalığıdır diyebiliriz.
1: Evet, kronik olması, ilerleyici olması önemli
2: Evet.
1: ve ama daha da önemlisi olan önlenebilir olması ve
2: Kesinlikle.
1: tedavi edilebilir olması. Hava akımının kısıtlanması bir şekilde akciğerlerde hava hapsi gibi bir durum
2: Hapsi
1: yaratıyor.
2: de oluşuyor ve daralmadan dolayı tıkanıklık da oradan zaten
1: Yani
2: ortaya çıkıyor.
1: nefes almakta genelde zorluk çekilmiyor ama sanki
2: Verirken
1: verilirken.
2: biraz daha
1: Evet,
2: zorlanıyor,
1: evet.
2: alırken değil, evet.
1: Peki başladığımızda ilk gözümüze çarpan en sık belirti olarak balgamdan bahsettik. Tek belirti bu mudur? Yani öksürük, balgam, nefes darlığı bildiğimiz kadarıyla en sık karşılaşılan belirtiler. Bunlar ne zaman önem arz etmeye başlar? Yani her öksürük, balgamda KOAH'tan mı şüphelenmeliyiz? Ne
2: Yok.
1: zaman hastayı yönlendirmeliyiz ve hasta ne zaman hekime başvurmalı?
2: Şimdi bu üç belirti dediğimiz şey KOAH hastalığı.

0: insanı akla getiren en önemli 3 semptom. Bunların içinde öksürük tabii çok çok önemli ama tabii ileride belki konuşacağız. Öksürük yapan birçok sebep var. Burada öksürük derken akut, işte subakut ve kronik öksürükten de söz etmek gerekiyor. Olayın zaten isimden de anlaşıldığı üzere kronik olduğu için biz aslında kronik öksürükten bahsedeceğiz. Dediğiniz gibi mesela bir hafta 10 günlük veya 2 haftalık, 3 haftalık öksürüğe biz çok önemsemeyiz. Onlar geçici durumlardır. Altta başka hastalıklar yatıyordur diye düşünürüz ama 3 haftadan sonra artık bunun adı 3-6 hafta arasında subkronik dediğimiz öksürük ama 6 haftadan fazla süren öksürük varsa artık burada alarm zilleri çalıyor demektir. Mutlaka kişinin hekime gitmesi lazım, bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmesi lazım. Bunun altında yatan birçok sebep olur. Eğer bizler göğüs hastalıkları uzmanı olarak hastaya sorduğumuz sorulardan ilki mesela kaç yıldır sigara içiyorsun sorusudur. Buradan zaten bize bir ipucu verir hasta. Eğer 6 haftadan fazla da hakikaten öksürük varsa ve sigara öyküsü de uzunca yıllara dayanıyorsa her zaman ilk birinci sıraya biz KOAH hastalığını tanı olarak koyarız. Yani 6 haftadan uzun süren öksürüklerde aman dikkat diyoruz.
1: Peki yaşın bir önemi var mı? Yani 20 yaşında öksürük, kronik öksürükle 60-70 yaşındaki kronik öksürük aynı şeye mi işaret eder?
0: Yok, tabii ki yaşın çok çok önemi var. Burada maruziyetler yani mesela bir sigara dumanına gerek içici olsun gerek pasif içici olsun. Bunun tabii ki miktarı, süresi çok önemli. Bir de tabii bazı hastalıklar var. Hani yaş grubunda daha fazla görülüyor. Yani şimdi KOAH dediğimizde daha çok ileri yaş grubu hastalığıdır. Yani erkeklerde 40 yaş üstünde diyebiliriz kabaca ama hani 20-25 yaşında KOAH dediğimiz hastaların hani gene tanısı KOAH ama altta başka problemler de yatıyor olabilir. Mesela bazı enzim eksiklikleri dediğimiz alfa 1 antitripsin eksiklikleri gibi durumlar amfizematöz KOAH dediğimiz grubu oluşturabilir. Bunlar çok sık görülmese de hani
1: bu
0: yeri
1: genç
0: geldiği
1: yaşta
0: için
1: ama
0: söylüyorum.
1: Daha çok.
0: Genç yaşta ortaya
1: İleri yaşta
0: çıkar
1: daha çok sigaraya aktif
0: daha çok
1: pasif
0: sigara işte
1: maruziyet.
0: Pasif içicilik ve çevresel iklim değişikliği ve hava kirliliği ön plana çıkıyor KOAH sebebinde.
1: Öksürüğe balgamın eşlik etmesi veya balgamın miktarı, içeriği, renginde bir değişiklik olmasının bir anlamı var mı?
0: Var, kesinlikle var. Şimdi öksürüğün tabii ki kuru öksürük olması farklı şeye yönlendirir bizi. Beraberinde

0: çoğunlukla özellikle bronşitik KOAH dediğimiz grupta bir de amfizematöz olan tipi var. Bronşitik KOAH'ta mesela bunda balgam daha rahat çıkar. Çünkü akciğer parenkimi dediğimiz o hava keseleri zarara uğradığı için, hasara uğradığı için oralarda artık balgam üretimi fazlalaşır ve hasta her öksürdüğünde balgam çıkarır. Tabii balgamın rengi de çok önemli. Gene konuşacağız sanırım. Atak dediğimiz şeyler var. KOAH atakları dediğimiz şeyler var. Hastalar artık bir süre sonra zaten kendi doktorları oluyorlar. Kendi kendilerinin doktoru. Yani balgamın rengi, miktarı çok önemli. Onu da isterseniz ileride
1: Biraz
0: konuşalım
1: sonra
0: tekrar.
1: onunla ilgili sorularımız var. Yani
0: Evet.
1: balgamın miktarında, kıvamında değişiklik olduğunda KOAH bir kronik hastalık olduğu için hasta bu değişikliği fark edebiliyor.
0: Evet.
1: Alevlenme veya bir enfeksiyonun üstüne binmesi gibi durumları fark edip daha erken başvurabiliyor.
0: Başvurabilir,
1: Kronik
0: evet.
1: hastalığın da böyle bir avantajı var, en azından bir
0: Tabii.
1: sekonder, ikinci bir avantajı oluyor.
0: Evet.
1: Peki şimdi KOAH deyince aklımıza tabii ki ilk sigara geliyor ama sadece sigara mıdır nedenler? Yani en önemli neden. Başka nedenler var mıdır? Sigarayı bir de aktif pasif içicilik olarak da ayrıca bir değerlendirebilir miyiz?
0: Yani bir numara tabii ki sigara. Yani olmazsa olmaz. Bunun gerek aktif içici olabilir kişi ya da pasif olabilir. Yani küçük bir odada mesela kadınlarda normalde o kadar sık görülmese de KOAH ama eşi günde 3 paket sigara içiyorsa neredeyse onun kadar kadın da içiyor demektir. Dolayısıyla pasif maruziyet de çok önemli
1: Bu
0: sigaraya.
1: balkonda içip gelme farklı oluyor mu?
0: Yani en azından yanındaki kişiye zararı olmuyor.
1: Biraz daha az oluyor ya da.
0: Evet, yanındaki kişiye zararı olmuyor. Onun dışında hava kirliliği bu işte çok çok önemli. Yani uzun zamandır Ankara'da yaşadığım için doğalgaz öncesi Ankara'nın
1: Hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz.
0: durumunu da hatırladım şimdi. O dönemler hakikaten elektrik prizlerinden böyle siyah siyah isler çıkardı. Bir de soluduğumuz havayı düşünün yani kömürden dolayı. O yüzden hava kirliliği tabii ki çok çok önemli. Onun içinde dışında Anadolu'da mesela evin içinde yakılan şeyler var. Yani ev
1: Sobalar,
0: içi duman
1: tandırlar,
0: dediğimiz,
1: evet.
0: evet işte tezek yakmak olsun veya sobaların farklı ürünlerle yakılması. Keza mesleksel maruziyetle aynı şekilde. Yani siz bir mesela şeyde çalışıyorsanız, diyelim bir kömür madeninde çalışıyorsanız o
1: Gemi
0: zaman da
1: inşaatları
0: tabii
1: gibi, evet.
0: evet aynen öyle onların da
1: Birçok
0: etkisi oluyor.
1: mesleki maruziyetler de var.
0: Evet.
1: Peki, şimdi özellikle kadınları ilgilendiren bir şey sormak istiyorum. Özellikle çamaşır suyu, deterjan gibi kokulu şeylerin, kostik yani zarar verici maddelerin acaba KOAH üzerinde bir etkisi var mı? Veya akut veya kronik bir hasara neden oluyor mu?
0: Yani şöyle, özellikle temizlik yapan kadınlar da bu tür maruziyetler solunum yollarında hasara yol açıyor. Bunun tabii miktarı ve süresi önemli. Bir de bulunduğu ortamın büyüklüğü önemli. Yani dar bir alanda ve uzun süre maruz kalırsa bu hastalar zaten bize acil servise geliyorlar. Ve çok hızlı işte oksijen tedavisi, işte bir takım steroid tedavilerine vesaire maruz kalıyorlar. Burada genel anlamda KOAH diyemeyiz belki ama
1: Akciğer
0: solunum
1: hasar.
0: yolları, evet solunum yolları hasarına
1: Hasarına.
0: sebep olduğu kesin.
1: Ama tabii sigarayı biliyoruz, en önemli neden. Buna ek olarak da belki hava kirliliğini ısrarla vurgulamak
0: Evet.
1: gerekir. Peki tanıda öykümüzde de bir test yapılmıştı. İşte spirometri dediğimiz bir test.
0: Evet.
1: Ama solunum fonksiyon testi diye de daha çok biliniyor. Bu testin önemi nedir? Neyi tespit eder? Hastalığın gidişatı hakkında da bir bilgi verebilir mi?
0: Şimdi bir hastaya tabii KOAH demek yani tüm insanlar için bu geçerli. KOAH lafı geçtiği anda artık onun kişi boynuna bir yafta olarak
1: Evet.
0: saplanıyor. Dolayısıyla hani KOAH demek hakikaten bir insana çok kolay değil. Ama burada tanı kriterlerimiz var. Tabii ki akciğer filmi olmazsa olmaz. Solunum testi de gene aynı şekilde solunum yollarındaki darlığı görmek açısından olmazsa olmaz iki tane testimiz. Onun için sadece solunum testiyle değil akciğer filmiyle hatta gerekirse tomografiyle de biz
1: Gerekirse.
0: tanı yoluna gidebiliyoruz.
2: Hikmet Bey, peki kuaför

0: Ah, alevlenmesi ne anlama gelir? Hastalar hangi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden hekime ya da acil servise başvurmalıdır sizce?
1: KOAH alevlenmesi hastalığın kötüye gidişatını gösteriyor. Yani hastalar artık kronikleşince öğreniyorlar zaten atak nedir ne değildir onu anlıyorlar. Yani şöyle çok basitçe size anlatabilirim. Mesela kış aylarında hepimiz nezle grip olabiliyoruz. Hani normal kişilerde işte bir haftada geçer. Hani bilemedin 7 günde geçer derler. Şimdi hepimizde bir haftada geçen hastalık KOAH hastalarında maalesef ilerler. Yani üst solunum yollarında başlayan enfeksiyon alt solunum yolları dediğimiz akciğerin içine devam eder. Çünkü akciğerde bir hasar vardır. Dolayısıyla buradaki bakteriler, mikroplar akciğerin içine yerleşir ve bunun da sonuçta KOAH'ı varsa eğer hastanın atak dediğimiz yani durumunun kötüleşmesi, astımsa astım atak veya zatüreye kadar bu işi götürür. Bunların genel anlamda hastanın solunum yolları yani solunum sıkıntısının kötüleşmesi, balgam miktarının artması ve balgam renginin de koyu sarıya dönmesi bu kişi için atak kriteridir.
0: Yani aslında idame haldeyken, stabil bir haldeyken
1: Evet.
0: ilaçlarla kontrol altına alınamayacak duruma gelmesi
1: Evet,
0: demek
1: doğru.
0: istiyorsunuz. Peki o zaman bir ilaçlara geçelim. Şimdi hepimiz halk arasında fıs fıs deriz.
1: Evet.
0: Ama bunu daha hani terim olarak kullanmak gerekirse, tıbbi bir terim olarak inhaler dediğimiz
1: Evet.
0: tedaviler. İnhaler tedavilerin KOAH'taki yeri nedir? Yani hastalığı kökünden çözen ilaçlar mıdır? Veya şikayetleri, belirtileri, bulguları azaltan ilaçlar mıdır? Hastalığın gidişatını etkileyen ilaçlar mıdır? Bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi bu tür ilaçlar tabii nefes yollarındaki bir darlık var. Bu darlığı ya daralmayı azaltıcı ya da bronşları genişletici iki tip ilacımız var. Bunlar daha çok semptomları düzeltiyor. Yani eğer hastalığı düzeltse zaten bir ilaç verirsiniz tamamen hastalık düzelir. Adı da üstünde kronik olması sebebiyle hastalığın tedavisi de kronik. Yani aynı tansiyon ilaçlarını ömür boyu kullanmak gibi. Bu hastalık ortaya çıktığında artık geriye dönüşümsüz hale geldikten sonra tedavi de geriye dönüşümsüz. Yani ölene kadar bu ilaçları kullanacak. Bunların tabii dozları var, adetleri var. Mesela bazı KOAH hastasına sadece tek doz bir ilaç verirsiniz. O ona belki 10 yıl, 15 yıl idare eder. Ama bazı hastada 2 tane ilaç, 3 tane ilacı birlikte kullanmak zorunda kalırsınız.
0: Tabii cihaz hasta uyumu da çok önemli. Nasıl bu cihazı kullanacağını da hastanın bilmesi gerekir.
1: Evet.
0: Hatta bir yabancı dizide bir inhaler tedavinin koltuk altı spreyi gibi kullanılması ile ilgili bir sahne de vardı aklımda.
1: Evet.
0: Tedavinin başarısız olduğunu iddia ediyordu hekime karşı.
1: Aha.
0: Şimdi tabii burada radyo olduğu için nasıl kullanılacağını göstermek mümkün
1: Aha.
0: değil. Ama inhaler tedavinin de nasıl kullanılacağını iyice bilmek gerekir ki etkili bir tedavi, başarılı bir tedavi sağlanabilsin.
1: Evet, kesinlikle hekimin hastaya defalarca belki her geldiğinde, her kontrolde kontrol etmesi ve tekrar tekrar anlatması lazım. Çünkü dediğiniz gibi ilacın doğru yere doğru şekilde gitmezse etkisi tabii ki az olacak.
0: Peki sadece ilaç tedavileri mi var? Belki bazı davranış değişiklikleri, işte fiziksel aktivitenin arttırılması gibi, yani bir akciğer rehabilitasyonuna yönelik tedavi yaklaşımlarınız var mı?
1: Tabii. Şimdi pulmoner rehabilitasyon dediğimiz bir başlık var. Pulmoner zaten akciğerle ilgili demek, solunum yolları ile ilgili. Şimdi burada solunum kaslarının özellikle gücünü kaybetmemesi gerekiyor ki nefes alırken ve verirken bu solunum kaslarımız bizim çalışıyor. O yüzden pulmoner rehabilitasyon özellikle bu kasların gücünü yani yitirmiş olan kas gücünü tekrardan kazanmaya yönelik yapılmış işlemlerdir. Bunu da çok başarılı bir şekilde şimdi pulmoner rehabilitasyon üniteleri var. Buralarda özellikle KOAH hastalarında veya solunum sıkıntısı ilerlemiş olan solunum yetmezlikli hastalarda pulmoner rehabilitasyonla en azından hastanın genel durumunu toparlatmak, düzeltmek adına yani tamamen

0: hastalığı düzeltmek söz konusu değil. Ama biraz önce örnek verdiğimiz hastada da görüyoruz. Bu hastalık ilerleyici olduğu için mesela bir eğilip hastanın ayakkabısını bağlaması bile çok zorlaşıyor. Veya bir
1: Yaşam
0: erkeğin
1: kalitesi ciddi
0: evet
1: şekilde
0: yaşam
1: bozuluyor.
0: kalitesi bozuluyor. Yani bir tıraş olurken jileti elinle tutması dahi o kişiyi yorabiliyor. Dolayısıyla bunların pulmoner rehabilitasyonla düzeltilmesi mümkün.
1: Bu kalp hastalıklarında da çok sık karşılaştığımız bir durum. Özellikle kalp yetmezliğinde. Yani hasta o şikayetleri, nefes darlığını, halsizliğini yaşamamak için fonksiyonel kapasitesini kendi düşürmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Yeter ki şikayetim olmasın diye kendi az hareket ediyor. Yaşamdan bir şekilde kopuyor aslında. Bu da kısır bir döngüye neden oluyor. Bu hareketsizleştikçe şikayetleri artmaya başlıyor. Bu
0: Doğru.
1: nasıl kalp yetmezliğinde çok önemliyse dediğiniz gibi KUAH'ta da çok önemli. Peki şimdi biz en başta dedik ki KUAH önlenebilir bir hastalıktır. KUAH'ı nasıl önleyebiliriz? Sigaraya başlamamak tabii ilk akla geliyor ama başka önerileriniz olur mu?
0: Yani sigarayı zamanında bırakmak önemli. Yani
1: Evet.
0: hasta artık semptomatik olduktan sonra, yani nefes darlığı ilerledikten sonra sigarayı bırakmanın hani hastalığı düzeltme yönünde bir anlamı yok. Ama tabii ki ilerlemesini yavaşlatır,
1: Erken
0: durdurur.
1: evrede.
0: Tabii ki. Yani KUAH olmamak için en azından tabii ki birinci şey sigaradan uzak durmak gerekiyor ve vakitlice bırakmak gerekiyor. Pasif maruziyeti kesinlikle önlememiz lazım. Yani ev içinde kesinlikle içtirmememiz lazım ya da iş yerlerinde tabii ki sadece ev değil bu. Yani bunlar çok çok önemli. Onun dışında işte hava kirliliğinden uzak durmak çok önemli. Yani mesela bir kış aylarında eğer dışarıda hakikaten hava kirliliği şimdi artık PPM dediğimiz partikül çapları her gün yani gün be gün meteoroloji tarafından belirleniyor, il il belirleniyor. Hani
1: Hatta il
0: bunları
1: içinde semt semt.
0: evet.
1: Ankara'da yaklaşık 5-6 bölgenin var.
0: Evet. Yani bunlara bakarak mesela o tarihlerde veya o zaman dışarıya çıkmamak ya da çıkıyorsa mesela maske takıp çıkmak önleyici şeylerdir. Hani bunlara dikkat etmek
1: Yurt
0: gerekiyor.
1: dışında özellikle belli dönemlerde alarmlar veriliyor. İşte kırmızı alarm denildiğinde çıkmayın veya işte sarı alarmda maskeyle çıkın gibi.
0: Evet.
1: Bizim ülkemizde de bunun özellikle belli dönemlerde bir yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için bir farkındalık oluşturmak da gerekir. Şimdi çok güncel bir durum var. Evin içindeki havayı temizleme durumu. Çeşitli cihazlar var. Bunların işte filtreleri oluyor, HEPA filtreleri vesaire.
0: Evet.
1: Bunların hava kirliliğine ve belki KUAH hastasında hastalığın gidişatına veya şikayetlerin azalmasına bir katkısı var mı?
0: Yani şöyle, nefes yollarında aşırı bir duyarlılık ortaya çıkıyor. Yani ufacık bir toz bile kişiyi aslında öksürtüyor. Yani evin içindeki kötü bir hava da aynı mantıkla kişiyi biraz daha kötüleştirebiliyor. Yani yaşam kalitesini kötüleştirebiliyor. Onun için bu HEPA filtreli özellikle bu hava temizleyicilerin bu tür KUAH hastalarında en azından bulundukları ortamda zaten çoğu oksijen de almak durumunda. Yani burun yoluyla uzun süreli oksijen tedavisi de en az 15-16 saat günde kullanmak zorunda. Ha, onun dışında eğer hani yaşadıkları ortamda eğer ev ortamı kirli böyle tozlu bir ortamsa onu önlemek amaçlı tabii ki kullanmalarında fayda var.
2: Bir de KUAH'la astım hastalığı hep karıştırılır toplumda ama size soralım aralarındaki temel farklar nelerdir?
0: Ortak fark, ortak şeyleri, semptomları nefes darlığı. Şimdi hastaların çoğu zaten mesela KUAH olan hasta bile benim astımım var deyip size gelir.
1: Evet.
0: O konuda hakikaten haklısınız. O karışıyor şeyler KUAH ve astım. Ama burada hastanın öyküsünü öğrenmek çok önemli. Yani kabaca anlatmam gerekirse şöyle hani çok fazla detaya girmeden. Şimdi KUAH hastası iseniz her gün hastasınız. Astım öyle değil.
1: Kalıcı bir hastalık.
0: Astım öyle değil. Astım mesela bazen 365 günün siz 360 günü çok rahat geçirirsiniz ama 5 gün çok kötü hasta olursunuz, nefesiniz daralır. KUAH öyle değil. KUAH 365 günün 365 günü de nefesiniz daralır. En büyük fark budur ama onun dışında tabii biz hastadan öykü alıyoruz. İşte sigara öyküsü.

0: kaç yıldır öksürüyorsun, balgamın var mı?
1: Alerji.
0: Bunlar da tabii ki ayrı ayrıca tanıda
1: Yine
0: yer
1: KOAH'ın
0: alıyor.
1: ilerleyici olması, astımın çok ilerleyici olmaması da herhalde
0: Yani
1: bir...
0: astımda tedavi olmazsa astım da ilerliyor. Yani o da ilerliyor
2: Bir
0: sonuçta.
2: de kronik bronşit ve amfizemi duyuyoruz. Bunlar da KOAH'la aynı hastalık mıdır?
0: Evet, KOAH'ın alt grubu iki tane hastalık var. Birisi işte bronşitik dediğimiz kronik bronşit, diğeri ise amfizematöz KOAH dediğimiz. Buradaki aradaki en büyük fark ne diye sorarsanız, amfizematöz olan da çok ciddi hava hapsi oluyor. Yani dışarıdan nefes aldığınız hava akciğerin içinde temizlenmiyor. Yani orada bir balonlaşmalar var akciğerin içinde. Oraya hava girip de yani temiz oksijenli hava girip kandaki karbondioksiti change dediğimizde
1: Alıp
0: yani
1: çıkamıyor dışarıda.
0: değiş tokuş
1: Evet.
0: yapamıyor. Amfizematöz tip KOAH'ta genelde son dakikaya kadar yani hasta 60-65 yaşına gelene kadar hiç belirti vermez. Ama biz onu tabii filmde görürüz, solunum testlerinde görürüz ama
1: Fizik muayenede de bazı
0: evet
1: farklılıklar
0: ama
1: olur.
0: hastalar son dakikaya kadar dururlar ama semptom dediğimiz şikayetler bir başladı mı çok hızlı başlar ve geriye dönüşü mümkün değildir amfizematöz olan da. Kronik bronşitik dediğimiz veya bronşitik KOAH'ta ise bunlar daha çok daha kilolu hastalar, kırmızı yanaklı hastalar. Bunların ta başından beri karbondioksitleri biraz daha yüksek, daha çok bol öksürük ve balgamı olan kişilerdir. Ve yaş olarak da daha erken başlayan semptomları olan hastalarda ama ikisi de aynı yola çıkar. Sonuçta her ikisine de biz KOAH diyoruz.
1: Peki hocam, KOAH'ta çok sık enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Hatta bu alevlenme dediğimiz ataklara neden olabiliyor.
0: Evet.
1: KOAH hastalarında niye bu kadar çok sık enfeksiyon görüyoruz? Hangi enfeksiyonları görüyoruz özellikle?
0: Şimdi KOAH'ta özellikle bakteriyel dediğimiz yani antibiyotik gerektiren enfeksiyonlar ön plandadır. Mesela astımda öyle değil. Astımda virütikler biraz daha ön plandadır. Ama KOAH'ta tabii akciğerin yapısı bozulduğu için çok ciddi anlamda demin de örnek verdiğim gibi üst solunum yolundaki normal kişiye zarar vermeyecek olan flora dediğimiz bakteriler aşağıya doğru indiğinde bu kişilerin sonuçta alt solunum yollarında yani akciğerin içinde bir kültür ortamı oluşuyor.
1: Vasatı,
0: Yani
1: evet.
0: vasat dediğimiz kültür ortamı yani orada bakterinin yaşaması için her türlü işte şekeri var, suyu var,
1: Balgamın da
0: enerjisi
1: tabii
0: her
1: ki bir
0: şeyi
1: katkısı
0: var.
1: oluyor.
0: Tabii ki ve sonuçta bu kişilerde artık bakteriler çoğalmaya başlayınca atak dediğimiz olay ortaya çıkıyor.
1: Peki aşılamanın bir faydası olur mu?
0: Kesinlikle var. Biz hem astım hem KOAH hastalarında özellikle mesela zatürre aşısı, grip aşısı mutlaka ama mutlaka öneriyoruz. Zaten hani devletimizde mesela 65 yaş üstünde zaten ücretsiz yaptırıyor. Veyahut da kronik hastalık varsa ki bu astımda olabilir, KOAH'ta olabilir. Yaşına bakılmaksızın tansiyon için de aynı şey geçerli. Bu hastalara tamamen ücretsiz olarak bu aşılar yapılıyor. Bunları kesinlikle öneriyoruz.
1: Grip aşıları yılda bir
0: Her
1: yapılmak
0: sene.
1: zorunda. Hangi ayı öneriyorsunuz?
0: Ekim ayı.
1: Ekim ayında
0: Genelde
1: yapmak
0: Eylül
1: gerekiyor.
0: sonunda, Ekim başında zaten eczanelerde bile yazılıyor işte bu senenin grip aşısı geldi diye. Çünkü her sene dediğiniz gibi o şeyler değişiyor, sular değişiyor. Genelde Ekim başı diyebiliriz.
1: Dolayısıyla yenilemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü bazen işte ben geçen sene yaptırmıştım, bir işe yaramadı gibi düşünceler oluyor ama her
0: Yok.
1: yıl yenilemek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve enfekte olunca da daha hafif atlatabiliyor
0: Tabii.
1: özellikle kronik hastalar.
0: Evet.
1: Bir de zatürre aşısını sormak istiyorum. Ömür boyu koruyan var,
0: Var.
1: 5 yılda bir yeni. Bu hangisini önerirsiniz?
0: Şimdi burada aslında aile hekimliklerini hastaların tabii gitmelerini öneriyoruz. Aile hekimlikleri aracılığıyla zaten bu ücretsiz aşılara ulaşabiliyor hastalarımız. Dediğiniz gibi zatürre aşılarının bir 5 yılda bir yapılanı var. Bir senede bir yapılanı var. Bir de hatta ömür boyu bir tane yapılıp tamamen bir daha yapılmamak üzere olanı
1: Ülkemizde
0: var.
1: mevcut mu?
0: Türkiye'de var ama geri ödemede değil.
1: Geri ödeme değil.
0: Çok pahalı değil ama yani hastalara biz öneriyoruz. Alabilenler alıp yaptırıyor. Bir kere çünkü ömürlerinde.
1: Vaktimiz var mı bir soru için?
2: Son 3 dakikamız hemen alalım.

0: Bir iki soru kısaca.
1: Öksürük ayırıcı tanısını özellikle vurgulayayım. Çünkü her şimdi bir KOAH'tan bahsettik. Her öksürüğü olan acaba KOAH mı diye hekime başvurmasın. Bir de hangi öksürükten korkalım? Hocamıza onu bir sormak istiyorum.
2: Şimdi kronik öksürük dediğim gibi 6 haftanın üzerindeki olan öksürükten korkmak gerekiyor. Başka neden korkmak lazım? Öksürük sebeplerinden en önemlisi tabii ki kanser. Akciğer kanserlerinde veya işte baş boyun kanserleri dediğimiz kanserlerde hemoptizi dediğimiz yani balgamda kan gözükmesi. Bu da çok önemli. Bu tür şeylerde mesela balgamın içinde kan görülmesi hastayı mutlaka alarme etmeli. Onun dışında
1: Tabii ilk önce kanser aklımıza
2: evet
1: gelmeli.
2: ilk aklımıza kanser gelmeli ama onun haricinde tabii post nazal drip dediğimiz yani geniz akıntısından kaynaklanan mesela çok fazla kronik öksürükle karşılaşıyoruz. Bu da nezle grip gibi hani basitçe anlatmak gerekirse nezle grip olup da uzun süren nezle gripler vardır. Mesela hastaya biz sorarız işte bir yakın zamanda grip geçirdim diye evet ağır bir grip geçirdim der. Ve bu burundan geriye doğru böyle şıpır şıpır hani damlayan damla damla akan kronik öksürüğe sebep olur. O zaman da tedaviyi tabii ona göre vermek gerekiyor.
1: Bir de ülkemiz için hala çok önemli bir hastalık olan tüberkülozu da hatırlatalım.
2: Kesinlikle.
0: Son olarak elektronik sigarayı sormak istiyorum. Vaktimiz kısıtlı ama klasik
2: Evet.
0: sigaraya göre zararsız olduğu söyleniyor. KOAH riski açısından nasıl değerlendirebiliriz? İçmesin mi gençlerimiz? Çünkü çok yaygın.
2: Şimdi hiçbir farkı yok. Bakın hiçbir farkı yok. Hatta yapılan birkaç tane büyük araştırmada bu elektronik sigaraların özellikle akciğer kanserini daha fazla geliştirdiği gösterilmiş. İçerik olarak sonuçta nikotin var mı? Var. Onun dışında sigarada olan diğer binlerce diyeceğim zararlı maddeler de var mı? Var.
0: Evet.
2: Burada tek işin aldatmacası dışarıya duman vermiyor, buhar veriyor. Tek
0: Aynısı.
2: aldatmacası bu. Onun haricinde hastaya kesinlikle zararı aynı.
0: İçmesinler değil mi?
2: Evet.
0: Bugün KOAH'la mücadeleyi, erken tanının hayat kurtarıcı gücünü, tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuk doktorumuz Profesör Doktor Hikmet Fırat'a ve programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Hepinize dertsiz, tasasız ve dopdolu nefesler alacağınız günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emlak Katılım Bankası'nı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Erdoğan, diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gününün de içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda daha yeşil bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasından hava, su ve toprağın kalitesinin artırılmasına kadar birçok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nin himayesi ve Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nun ilk bakanlar oturumu Atatürk Havaalanı'nda düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili olarak TÜBİTAK'ın 4500 projeye 700 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefi konusunda açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, Nevşehir'de yaptığı açıklamada, sürece ilişkin düzenlemelerin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin nasıl işleyeceği tartışılıyor. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından diye konuşan Müslüm Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Sarı, kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

0: duyurdu. İstifasının gerekçesi olarak yaşananlara işaret eden Bilecen, bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Seçimde 11 oy alan CHP'li Belediye Meclisi Başkanı Ayşe Akın, Güzelbahçe Belediyesi Başkan Vekili oldu. Ebola virüsü salgını Afrika'yı tehdit etmeye devam ediyor. Ebola salgınının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ile Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola virüsüyle mücadele amacıyla 518 milyon dolar kaynak ayrıldığını açıkladı. Açıklamada salgının kontrol altına alınabileceği konusundaki iyimserlik vurgulandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu uçağında kabin içindeki taşınabilir bataryanın yanmaya başlaması paniğe yol açtı. Yolcular acil çıkış kaydırağıyla tahliye edilirken yangın büyümeden söndürüldü.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri Toroslar mevkii, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlak Katılım Bankası'nı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Karadeniz'de Sivas-Topol kenti açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Enflasyon Mayıs ayında aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşta müzakere süreci devam ediyor. Ve katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da şiddete doymuyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerdeki krizlerle mücadele ettiğini söyledi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen bölgede işgal ve istilaya devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Erdoğan, bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
2: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği

0: açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini duyurdu. Erdoğan, milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi.
0: Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda daha yeşil bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasından hava, su ve toprağın kalitesinin artırılmasına kadar birçok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz dedi. Karadeniz'de Sivastopol kenti açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Sivastopol kenti açıklarında Türk bayraklı Duru 67 adlı balıkçı teknesine saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucunda balıkçı teknesinin battığı, bölgede bulunan Burak Kaya adlı bir başka balıkçı teknesinin ise batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı kurtardığı, durumu ağır olan bir balıkçının hayatını kaybettiği belirtildi. Gelişmeler üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir geminin İnebolu Limanı'ndan 4 doktor ve 15 UMKE personeliyle hareket ettiği, İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede yaralı 4 balıkçıyı taşıyan tekneye ulaşıldığı duyuruldu. Tıbbi müdahaleleri gerçekleştirilen yaralı balıkçıların İnebolu Limanı'na ulaştırıldığı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında taban oran %32,24 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Cevdet Yılmaz, Mayıs ayı enflasyon sonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir vurgusunu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Mehmet Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonunun da 10 puandan fazla iyileştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, bunu bir bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen etkinlikte yapay zeka vizyonu ve eylem planının 13 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
2: Son yıllarda ülkemizde yürüttüğümüz çalışmaların odağında da yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yer almaktadır. Bunu bir bağımsızlık meselesi olarak da görüyoruz. Pek çok alanda ortaya koyduğumuz iradeyi yapay zeka alanında da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Gelecek döneme dair yapay zeka vizyonumuz ve eylem planımız 13 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni dönemde odağımızı güçlü insan kaynağı, veri ekosistemi, sektörel uygulamalar ve yönetişim mekanizmaları oluşturacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de bu ülkede yaşayan Türklerle bir araya geldi. Numan Kurtulmuş buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşıldığını belirtti.
3: Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreçte, bir yıldır devam eden süreçte çok şükür sonuna doğru gelinmiş bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilerimizin bir parti hariç katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş, konu teferruatlı bir şekilde toplumun bütün kesimleriyle tartışılmış ve sonunda yol haritası mahiyetinde olan bir rapor kabul edilmiştir. Bu raporun gerekleri şimdi yerine getirilecek ve Türkiye'de artık ümit ediyoruz ki 40 yıldır Türkiye'nin en büyük meselesi olan terör meselesi geride kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri barışın, kardeşliğin hakim olduğu bir barış ülkesi haline dönecektir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefi konusunda açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, Nevşehir'de yaptığı açıklamada sürece ilişkin düzenlemelerin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi.
4: Ülkemiz, ordumuz çok güçlü. Bu konuda terörsüz Türkiye sürecinin inşallah yakın zamanda meclise geleceği. Özellikle ben buradan terörsüz Türkiye sürecinin en başta Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde, daha sonra da vücudunu gövdesini koyan Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bu önderlik yapmış olması sebebiyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu çok önemli. Biz Cumhur İttifakı'yız, yol arkadaşıyız, dava arkadaşıyız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin nasıl işleyeceği tartışılıyor. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından diye konuşan Müslim Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Sarı, kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyen çıkışlar, açıklamalar, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Bu konuyla ilgili bizim ilke kararımız var ve bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Önümüzdeki dönem hem örgüt çalışmalarımız hem belediye başkanlarımızla ilgili komisyonlar, komiteler oluşturulacak ve bu çerçevede de bir yol haritası süreci işlettik. Bununla ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz bir takım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte, onları da haklarını iade edeceğiz.
1: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının gerekçesi olarak yaşananları işaret eden Bilecen, bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da kısa süre önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içerisinde nafakayla ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili karar kesinleştiğinde süresiz nafakayla sonuçlanan dava dosyalarının yeniden açılabileceği belirtiliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka uygulamasıyla ilgili yeni düzenleme için gerekçeli karara işaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Güler, gerekçeli karar yayınlandıktan sonra kanun maddemizi hazırlayıp meclise sunarız dedi.
6: Anayasa Mahkememizin iptal ettiği süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. Anayasa Mahkememiz nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi? Onu gündemimize alıp önümüzdeki, tabi bu hemen bu yargı paketinde yer alması mümkün değil. Çünkü gerekçe henüz daha ortada yok. 9 aylık zaten bir süre var. Önümüzdeki aylarda bu yayınlandıktan sonra değerlendirilir. Makul, uygun olan bir teklifi madde haline getirir. Yasama faaliyeti şeyleri, çerçevesi içerisinde teklifimize yer veririz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşta 7 Nisan'da varılan ateşkes sürüyor. Müzakere sürecinde taraflardan olası anlaşma konusunda bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın içeriğini yakında göreceksiniz dedi. Donald Trump, uzlaşı için her iki tarafında tavizler verebileceğini ifade etti. Anlaşmanın ana maddesi İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ifadesini kullanan Trump, anlaşma gerçekleşirse İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'le de görüşebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı konusunda da Hürmüz Boğazı da derhal açılacak. Mayın temizleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat saptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklaması geldi. Başta Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu olmak üzere sahadaki gelişmelerin takip edildiği vurgulandı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, bizim tüm görüş ve çıkarlarımızın dahil edildiği bir metnin nihai olacağını düşünüyoruz. Lübnan dahil tüm cepheler deki savaşın kalıcı ve derhal sona ermesi de buna dahil diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri, İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart diye konuşan Hakan Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı.
7: İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Bir yandan görüşmelerde ilerleme kaydedilirken diğer yandan ateşkesin ihlal edilmesinden derin endişede duymaktayız. Özellikle İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin ve saldırıların kesin olarak sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması elzemdir.
1: Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da şiddete doymuyor. Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, birçok yerleşim yeri enkaza dönüştü. Birleşmiş Milletler Lübnan'daki insani krizin giderek derinleştiğini duyurdu. Ülkedeki 1,5 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Lübnan İnsani Yardım Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada acil yardım için bugüne kadar yaklaşık 186 milyon dolar sağlandığı ancak bunun yetersiz kaldığı kaydedildi. İnsani yardıma erişimin artırılması çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık mektup yazarak doğrudan görüşme çağrısında bulundu. Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kaynaklarının azaldığını, savaşın sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Mektubunda yüz yüze görüşmeyi teklif eden Zelenski, adres olarak da Türkiye, İsviçre veya Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Vladimir Putin, yolculuk çabaları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a minnettar olduğunu da ifade etti. Kiev yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın arabuluculuğunu neden istemiyor anlamıyorum dedi. Avrupa'ya da mesaj veren Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak istediği yönündeki iddiaların saçmalık olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna ile barış konusunda Avrupa Birliği'nin çözüm bulmaya yardımcı olabilir.

0: bileceğini de belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlak Katılım Bankası'nı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Karadeniz'de Sivastopol kenti açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Enflasyon Mayıs ayında aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşta müzakere süreci devam ediyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da şiddete doymuyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. maçına yarın çıkacak. Filenin Sultanları son şampiyon İtalya ile mücadele edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesindeki hazırlıklarını tamamlıyor. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adam son olarak Bologna'yı çalıştırmıştı. Trabzonspor, Ernest Muci ve Ruslan Malinovski transferini resmen açıkladı. Muci ile 3+1 yıl, Malinovski ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Maçı 102-93 kazanan Efes seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç pazar günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri Toroslar mevkii, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Tokat ve Tunceli 14, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Adana 19, Edirne, Bursa, Aydın, Denizli ve Hatay 18, Çanakkale, Giresun, Trabzon ve Kilis 17, Muğla, Bolu ve Kastamonu 12, Konya ve Samsun 15, Kayseri 13, Sinop, Rize, Malatya, Elazığ ve Gaziantep 16, Kars 7, Erzurum 8, Van 10, Mardin 20, Adıyaman ve Şanlıurfa 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 29. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 543 numaralı bildiri. Ege Denizi. Atış eğitimi 6 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 40 dakika 1 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 6 saniye doğu, 38 derece 42 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 19 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 51 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 19 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 51 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 36 dakika 0 saniye doğu, 38 derece 57 dakika 18 saniye kuzey, 26 derece 47 dakika 18 saniye doğu, 38 derece 57 dakika 10 saniye kuzey, 26 derece 47 dakika 18 saniye doğu, 38 derece 44 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 7 saniye doğu. Denizcilere 551 numaralı bildiri. Akdeniz. Askeri eğitimler 6 Haziran 2026 tarihinde saat 10'dan saat

13'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 3 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 58 dakika 0 saniye doğu. 36 derece 3 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 0 saniye doğu. 35 derece 33 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 0 saniye doğu. 35 derece 33 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 58 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 545 numaralı bildiri. Ege Denizi. Askeri eğitimler 6 Haziran 2026 tarihinde saat 8'den saat 11'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 18 dakika 0 saniye kuzey, 24 derece 52 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 18 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 45 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 0 saniye doğu. 38 derece 45 dakika 0 saniye kuzey, 24 derece 52 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 544 numaralı bildiri. Ege Denizi. Atış eğitimi 6 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 39 dakika 58 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 6 saniye doğu. 38 derece 40 dakika 38 saniye kuzey, 26 derece 35 dakika 28 saniye doğu. 38 derece 27 dakika 15 saniye kuzey, 26 derece 41 dakika 18 saniye doğu. 38 derece 27 dakika 15 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 18 saniye doğu. 38 derece 36 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 564 numaralı bildiri. Akdeniz. 3 Haziran 2026 saat 9'da 34 derece 33 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 8 dakika 0 saniye doğu mevkiinde sürüklenen tekne rapor edilmiştir. Denizcilere 571 numaralı bildiri. Çanakkale Boğazı. Sualtı kablo onarım çalışması CS Antonio Meucci isimli gemiyle 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 1 dakika 31 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 20 saniye doğu. 40 derece 1 dakika 5 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 38 saniye doğu. 40 derece 0 dakika 52 saniye kuzey, 26 derece 12 dakika 6 saniye doğu. 40 derece 0 dakika 55 saniye kuzey, 26 derece 9 dakika 43 saniye doğu. 40 derece 1 dakika 22 saniye kuzey, 26 derece 9 dakika 43 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi tavsiye olunur. Denizcilere duyurulur.

Çalı Kuşu 8. Bölüm. Yazan Reşat Nuri Güntekin, uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Hatice Saime Arcıman, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Munise Birsen Kaplangı, Müdür Kayhan Yıldızoğlu, Mühendis Erdoğan Akduman, Nazife Suna Pekuysal, Michel Canan Vafi, Pierre Faure Maben Ivi. Çalı Kuşu Feride'nin romanı. 6 yaşındayken annesini kaybeder. Babası onu İstanbul'da Sörler Okulu'na yatırdıktan birkaç yıl sonra ölür. Okulda en yakın arkadaşlarından biri Michel'dir. Onu bugün tekrar göreceğiz. Feride tatillerini Besime ve Ayşe teyzelerinin yanında geçirmekte.

0: Besime teyzesinin oğlu Kamran'ı sevmektedir. Evlenmelerine birkaç gün kala Feride, Kamran'ın Avrupa'dayken başka bir kadınla seviştiğini ve bunu kendisinden sakladığını öğrenir. Bunun üzerine İstanbul'u terk ederek Anadolu'nun yolunu tutar. Şimdi Zeyniler köyünde yıkık dökük bir okulda öğretmenlik etmektedir. Çevresinde Hatça Hanım, Nazife Molla gibi renkli kişiler vardır. Dışarıda kurtlar olur, eşkıya kol gezer. Feride bu arada yaralanan bir jandarma erini tedavi eden ağzı bozuk fakat mert ve şakacı bir askeri doktorla Doktor Hayrullah'la tanışır. Feride için en büyük teselli kaynağı evlat edindiği küçük sevimli Munise'dir. Onu ve yoksul öğrencilerini yetiştirmek kendisini hayata bağlamaktadır. Derken bir gün...
1: Hoca hanım, müfettişler.
2: Ne müfettişleri?
1: Bursa'dan müfettişler gelmişler, dışarıdalar sizi istediler.
2: Geliyorum.
3: Ben de burada kalayım mı?
2: Sen yukarı çık, beni bekle.
4: Muallime hanım, teşerrüf ettim. Ben yeni marif müdürü Reşit Nazım. Bu ne karanlık yer böyle? Mektep değil, adeta ahır.
5: Adetası falan yok, aslında da ahırmış galiba. Baksana işaretler duruyor.
2: Arka taraf biraz daha aydınlıktır efendim.
4: Anlaşıldı. Orası da buradan beter. Monşer, şuraya bak, ne mizer. Mektep demeye bin şahit ister. Her zaman demez miyim radikal olmak lazım diye? Ya hep ya hiç. Böyle ısrar etmeme bir kere daha hak veriyorsun ya. Efendim, arkadaşımı takdim edeyim. Vilayet Nafa Mühendisi Mümtaz Bey.
2: Öyle mi efendim? Pek güzel.
4: Azizim, muazzam projelerim var. Her şeyi yıkıp yeniden yapacağım. Her şey tertemiz olacak. Yeni insan ancak yeni müesseselerde yetişir. İstediğim tahsisatı vermezlerse vay hallerine. İşe iyice tedarikli başladım. İstanbul matbuatı bir işaretime bakıyor. Ateş püskürmeye hazır bir batarya vaziyetinde adeta. Şöyle parmağımı kaldırdım mı bam bum bam bum. Anlıyorsun ya. Ya bu kafanın içindeki dünya hakikat olacak ya da ben postu kaptıracağım. Kaç talebeniz var?
2: 13 kız, 4 erkek çocuk efendim.
4: 17 talebeye bir mektep. Garip lüks. Sen binayı gezecek misin Mümtaz?
5: Mal meydanda ne hacet? Kadın dediğim böyle olmalı. Quel belle créature mon cher. Tu vois la couleur brûle comme un incendie sur sa figure.
4: Soyez sérieux mon cher. Je vous en prie. Nous sommes en école. Efendim, ben bu mektebi kapatmak kararındayım.
2: Niçin efendim? Bir şey mi oldu?
4: Efendim, böyle kepaze bir binada çocuk terbiye edilmez. Sonra talebeniz de az. Ben vilayet marif müdürlüğünde kaldıkça bütün gayretimi sarf edeceğim. Köylerden çoğunu ucuz fakat zarif yeni mektep binalarına kavuşturmaya çalışacağım. Şimdi bana lütfen izahat verir misiniz? Kaç talebeniz var demiştiniz?
2: 13 kız, 4 erkek.
4: Talebelerinizin devam durumu? Şöyle vasati her gün kaçı mektebe gelebiliyor?
2: 11 yahut 12'si.
4: Gördünüz mü? Randıman alabiliyor musunuz?
2: Ne gibi efendim?
4: Verdiğiniz vazifeleri hazırlıyorlar mı? Kitap defter vaziyetleri ne merkezde? Zeka seviyeleri nasıl?
2: Zeka seviyeleri hemen her yerdeki çocuklar seviyesinde. Yalnız çoğunun kitabı yok maalesef. Kitabı olanla olmayanı yan yana oturtuyorum. Sonra daha buna benzer bir takım tedbirler alıyorum efendim.
4: Gördünüz. Efendim, böyle mektep olmaz. Benim prensibim ya hep ya hiçtir. Size gelince sizi münasip düşecek başka bir yere tayin ederim. Orada daha faydalı olursunuz. Önümüzdeki hafta Bursa'da olacak şekilde hazırlanın. İsminizi lütfedin.
2: Feride.
4: Efendim, Avrupa'da güzel bir adet var. Baba adını da ilave ediyorlar. Böylelikle daha vazıh bir isim oluyor. Siz muallimesiniz, bu gibi yenilikleri tatbik etmek size düşer. Faraza künye defterlerinize talebenizi Melahat, babası Ali diye yazacağınıza Melahat Ali diye verirsiniz, olur biter. Anlaşıldı mı efendim? Pederinizin ismi?
2: Nizamettin.
4: Efendim, şu halde size Feride Nizamettin diyeceğiz. Bu şekil size biraz garip görünür ama alışırsınız. Nereden mezunsunuz?
2: Hususi tahsil gördüm efendim.
4: Dediğim gibi, Bursa'ya gelir gelmez beni ziyaret edin. Size muvafık bir yer arayalım. Haydi Mümtaz, programımızda daha 2 köy var.
5: Kelfan Monşer.
4: Vaktimiz yok, raporunuzu sonra yazarsınız. Haydi buyurun.
1: Hoca hanım. Acab ben ne olacağım hoca hanım?
2: Bilmem ki. Niye müdür beye söylemedim?
1: Bu yaştan sonra gayrı sokaklarda mı kalacağım? Allah'ım, sen acaba?
2: Senin içinde bir şey düşünürler herhalde.
1: Unutacak olurlarsa sen gayrı Bursa'ya varınca hatırlatıverirsin he mi?
2: Elimden bir şey gelirse yaparım Hatça hanım, merak etme.
6: Hayrola Hatça hanım? Muhtarın dediği doğru mu?
1: Doğru ya. Ben ne olacağım hiç bilmem ki.
6: Seni sokakta bırakacak değiller ya canım. Bu kadar yıllık hizmetim var. Bırakacak olurlarsa hakkını ara. Sarıl yakalarına, bağır bağır bağır. Onu bunu sokağa atmakla, mektep kapatmakla iş yapmak kolay elbet. Sen bizi bırakıp gideceksin kızım, öyle mi?
2: Vazife, başka ne yapabilirim?
3: Abacığım, abacığım, gidiyor muyuz abacığım? Gidiyor muyuz burada?
2: Gidiyoruz kızım.
6: Ah, bari hafızım da geliverseydi, tasalanmazdım ama.
1: Senin hafızın nasıl olsa geliyor.
3: Oh ne güzel, gidiyoruz gidiyoruz.
6: Benim başka bir niyetim vardı. Cenab-ı Hak yazmışsa gene olur. Belki de kim bilir.
3: Ne zaman gidiyoruz abacığım?
2: Yakında kızım, hadi uslu dur bakayım.
3: Temelli değil mi? Bir daha buraya hiç dönmeyeceğiz değil mi?
2: Uslu dur, ayıptır.
1: Cenab-ı Hak yazmışsa olur elbet.
6: Artık kızım Bursa'ya gidince bize yerini bildiriversin ha?
2: Bildiririm Nazife Hanım.
3: Oh ne güzel, gidiyoruz gidiyoruz Bursa'ya gidiyoruz.

0: Tabloyu biraz sağa doğru çek oğlum. Senin sağına doğru değil oğlum, benim sağıma doğru. Öyle değil, biraz yukarıya doğru. Öf, laf anlamaz mısın sen? Heh, işte öyle. Hadi neyse, hadi öbürünü de düzelt bakalım. Önce tozunu al. Ne yaptınız bugüne kadar bilmem ki, esaslı hiçbir temizlik yapmamışsınız. Bak tabloyu devirdi. Defol! Dur! Nereye gidiyorsun? Önce devirdiklerini topla. Efendim kusura bakmayın. Sizin önünüzde bu gibi işlerle uğraşıyorum.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Zarar yok efendim.
0: Efendim Pierre Faure burada. Duymadınız mı?
1: Efendim? Pierre Faure? Pierre Faure? Duymadım efendim.
0: Nasıl olur? Meşhur Pierre Faure Fransız gazetecisi. Dün akşam valinin şerefine verdiği ziyafette tanıştık.
1: Hangi gazetede yazıyor efendim?
0: Le Temps'da sanıyorum.
1: Olabilir. Ben yalnız Le Matin okurum.
0: Efendim çok enteresan bir adam. Maarif meseleleriyle bilhassa alakalanıyor. Gazetesine Yeşil Bursa'da birkaç gün başlığı altında bir seri yazı yazdığını söyledi. Bursa'da maarif hamlelerine bilhassa yer ayıracak. Kendisini bekliyorum. Şimdi neredeyse gelir. Yanında karısı da var. Bu vesileyle siz de tanışmış olursunuz. Karısı İstanbullu, daha doğrusu talebeliği sırasında İstanbul'daymış. Sörler Mektebi'ni bitirmiş, sonra da Paris'e gitmiş. Bize karşı bilhassa sempatileri var. Bakalım gelsinler. Kendilerine bir iki mektebi göstermek istiyorum. Gerçi öyle bir Avrupalıya göğsümüzü gere gere gösterebilecek bir mektebimiz yok ama biraz politika yapacağız çaresiz. Ama ben gene de lehimize bir yazı koparabileceğimizi umuyorum. Antre. Ne istiyorsun sen?
2: Sizi ziyaret etmemi emretmiştiniz efendim.
0: Hatırlayamadım, kimsiniz siz?
2: Zeyniler Köyü muallimesi Feride Nizamettin. Geçen hafta kapanmasını emrettiğiniz mektep.
0: Evet, hatırladım. Yarın sabah gelin.
2: Beyefendi, beklemeye vaktim yok. Yeni bir iş vereceğinizi vaat etmiştiniz. Emrederseniz yapılacak muamele başlasın.
0: Hanımefendi, şu anda sizinle meşgul olamam. Telaşım var, görmüyor musunuz? Ziyaretçi bekliyorum, randevum var. Yarın sabah, yahut o bir gün gelin.
2: Fakat...
0: Hala burada duruyorsunuz. Yeni bir iş vermek o kadar kolay mı hanım? Bakalım açık yer var mı? Önce onu tetkik edeceğiz. Sonra sizin vaziyetiniz o açık yere tayin edilmeye müsait mi? Onu da tetkik edeceğiz. Daha bunun gibi bir sürü mesele.
2: Nasıl bir yer olursa olsun gitmeye razıyım beyefendi. Söylemeye utanıyorum. Fakat sizden hemen bir iş istemek zorundayım.
0: Peki Çadırlı Köyü muallimliği boş ister misiniz? Berbat bir yerdir. Kimi tayin etsek gitmiyor. Giden de 3 günden fazla oturmuyor. Mektep binası yoktur. Çocuklar köy kahvesinde okurlar. Muallim için yatıp kalkacak yeri de yoktur. İster misiniz cevap verin.
2: Peki efendim. Kabule mecbur.
0: O halde içeri gidin, baş katibe söyleyin tayininizi yapsın. Entre. Entre madame. Entre monsieur, je vous en prie.
3: Oh tiens. Qu'est-ce que je vois? Chalicouchou. Ma petite Chalicouchou. Oh ma chérie, ma mignonne. Que je suis heureuse. Mais dis-moi. Qu'est-ce que tu cherches ici?
4: Je suis institutrice.
3: C'est vrai?
4: Oui.
3: Mais quel drôle de costume portes-tu là? Pierre, viens. Tu sais qui est-ce? C'est ma petite Chalicouchou. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois d'elle. Je te présente mon mari, Pierre Faure.
4: Enchanté, monsieur.
5: Enchanté, mademoiselle. Je suis très honoré de faire votre connaissance. Ma femme m'avait toujours parlé de vous. Mademoiselle...

0: C'est l'une des meilleures amies de ma femme. Buyurun Feride hanımefendi, buyurun oturun rica ederim.
1: Ma chérie, sen eskiden nişanlı. Ne oldu senin nişanlısın? Burada ne yapıyor? İstanbul'da kimse bilmiyor sen nerede.

0: da bulunacaklar. Çadırlı köyü buyurmuştunuz galiba, değil mi?
1: Nasıl? Çanirli çayırla?
2: Mazel Feride hanımefendi, halkımıza hizmet etmek için mutlaka köye gitmekte ısrar etmezseniz kız muallim mektebinin Fransızca muallimliğini kabul etmenizi rica ediyorum. Sefilureze nablinespa. Yarından itibaren kız muallim mektebinde vazifeye başlayacaksınız efendim.
3: Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun 8. bölümü bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar Hatice Saime Arcıman, Feride Jeyan Mahfi Ayral, Munise Birsen Kaplangı, Müdür Kayhan Yıldızoğlu, Mühendis Erdoğan Akduman, Nazife Sunapek Uysal, Michel Canan Vafi, Pierre Faure Mabeniv.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Yaşar Kemal başta olmak üzere Orhan Pamuk, Çetin Öner, Haldun Taner gibi Türk edebiyatçılarının eserlerini Almanca'ya kazandıran ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de mülteci olarak yaşayan Alman tercüman, yazar ve senarist. İnsanlık tarihinin maceralı, derin çalkantılı bir döneminde dünyaya gelmiş, dünyada yaşanan tahmin edilemez olaylar onun hayatına doğrudan yön vermişti. Hamburg'da varlıklı, saygın bir ailenin çocuğuyken, bir günde hayatının akışı değişivermiş, ölümün pençesinden tesadüfen kurtulmuştu. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak mültecilik hayatı yaşamış, yoksullukla mücadele ettiği günlerde bile umudunu, yaşama heyecanını ve öğrenme merakını hiç kaybetmemiş. Türk edebiyatının Almanya'da tanınması, Türkiye ile Almanya arasında kültürel ve edebiyat köprüsünün kurulup geliştirilmesinde olağanüstü katkılarda bulunmuştu. Bugün programımızda ünlü yazar Yaşar Kemal'in, sanatçı Zülfü Livaneli'nin, ressam Mustafa Plevneli'nin Cornelius abinden, Cornelius Bischoff'tan bahsedeceğiz sizlere.

Dedesi bir İstanbul beyefendisi, anneannesi ise İspanya'dan İstanbul'a göç etmiş bir Musevi ailenin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde doğup büyüyen kızlarıdır. Ailenin 3 çocuğundan biri Amerika, diğeri ise Sırbistan'a göç etmişlerdir. Cornelius'un annesi ise ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Babası Edward, 1924 yılında İstanbul'a çalışmak için ilk kez geldiği dönemde annesi Berta ile tanışır ve evlenirler. O zamanki yasalara göre bir Osmanlı vatandaşı bir yabancıyla evlendiğinde vatandaşlığı düşmektedir. Dolayısıyla Bischoff'lar Hamburg'a taşınırlar ve Cornelius Bischoff 1928'de burada doğar. Cornelius ilkokulu Hamburg'da bitirir. Bu dönemde Hitler faşizmi gittikçe güçlenmektedir. Bu da özellikle Yahudiler arasında huzursuzluklara sebep olmaktadır. Resmi dairelerce anneannenin Yahudi olduğu bilindiği için Bischoff ailesi de kaygılanmaya başlamıştır. Nazilerin iktidara geldiği dönemde babası Edward Bischoff, Almanya'da Nazilere karşı mücadelede yer alan Sosyal Demokrat Partili bir sendikacı, halası Bertha Kroger, Hamburg parlamentosunda aynı partinin milletvekili, annesi Bertha Abronovic Bischoff ise İstanbullu bir Yahudi olduğundan Gestapo'ların hedefindedirler. Önceden Türkiye'de çalışan baba, eşinin ailesinden kalan mirası alma gerekçesiyle normal yollardan 1939'da İstanbul'a gider. Bischoff ailesinin kalanı ise toplama kampına gitmekten son anda kurtulur ve 1939 yılında Cornelius 11 yaşındayken ailecek Hitler faşizminden kaçarak Paris ve Marsilya üzerinden İstanbul'a ulaşırlar. Cornelius Bischoff o günleri anlatırken, "Annem de beni ve küçük kız kardeşim Edith'i alarak 1936'dan kalma eski pasaportumuzla annemi ziyaret edip döneceğim" diyerek normal yollardan Paris'e, oradan Marsilya'ya ve oradan da İstanbul'a babamın yanına götürdü. Fransa sınırında kontrol eden görevliler biraz şüpheli davranacak gibi oldular ama ben ve kardeşim aynı Almanlar gibi sapsarıydık ve nasıl olsa gidip dönecekler diye gitmemize izin verdiler, diyordu.

Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkiler 2 Ağustos 1944'te kesilince Türk hükümeti tüm Alman vatandaşlarının bir hafta içinde Türkiye'yi terk etmesini ister, fakat bazı Alman vatandaşları geri dönmeyi kabul etmezler ve Alman vatandaşlık hakkını kaybederler. Türkiye'de kalan bu Almanlara da Heimatlos, yani vatansız yurtsuz kimliği verilir. Heimatloslar 23 Ağustos 1944 sabahı evlerinden toplanarak Ankara yakınlarındaki farklı şehirlere yerleştirilir. Bischofların yerleşim yeri ise Çorum ilidir artık. Çorumlular bize Heimatlos enterne Almanlara en zor günlerde kucak açmıştı. Yoksul Çorumlular, komşularımız bizimle lokmasını paylaşmıştı. Ben Çorum'da türküleri, uzun havaları sevdim. Türkü söylemesini Çorum'da at koştururken öğrenmiştim. Heimatlos Almanların okula gitme imkanları yoktur. Cornelius Bischof, o zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e özel bir mektup yazar. Ben Heimatlos'um, okumak istiyorum. İstanbul'da bulunan dayımın yanında kalıp Avusturya Lisesi'nde okuyabilmem için lütfen bana izin verin ricasında bulunur. Hasan Ali Yücel, benim görevim okumak isteyen bir çocuğa okul imkanı vermektir diyerek devletin yasağına rağmen Cornelius'a özel izin verir. Bu özel izin sayesinde Cornelius, Heimatlos bir Alman genci olarak Çorum'dan ayrılır ve İstanbul'a döner. Okulunu bitirir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolur. 1948 yılında tek başına Almanya'ya döner ve Hamburg Üniversitesi'nde hukuk eğitimine devam eder. Okulunu bitirdikten ve avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmaz. 1961 yılında Hamburg Altona Merkez Tren İstasyonu'nda Almanya'nın ilk döner büfesini açar. "Ya Cornelius, avukat adam dönercilik mi yapar?" diye gülenlere, "Siz hayatı ne bileceksiniz? Ben Çorum'da bir çanak yoğurt karşılığı 12 mandanın pisliğini temizlemiş adamım. Ben İstanbul'da Galata Köprüsü'nde ekmek arası balık yemiş adamım. Türkler İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nda, Sirkeci Garı'nda büfelerden beslenirler. Ben de Hamburg Altona Merkez Tren İstasyonu'nda toplanan Türk işçilerine ekmek arası döner satacağım." cevabını vermiştir. Okul yıllarından tanıştığı Mustafa Plevneli ve Yaşar Kemal'le iletişimini hiç koparmaz. Türkiye'den Almanya'ya gelen Zülfü Livaneli gibi birçok Türk'e ev sahipliği yapar. Cornelius Bischof, arkadaşı ressam Orhan Pekir'in önerisiyle ilk defa Çetin Öner'in Gülübik adlı çocuk hikayesini Türkçeden Almanya'ya çevirip yayınlanması ve Alman kamu televizyonunda çocuklar için televizyon filmi olarak uyarlanmasını sağlar. Almanya'ya döndükten 10 yıl sonra da Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı eserin çevirisi üzerine çalışır. Daha önce Almanca'ya çevrilmiş ama pek de beğenilmemiş olan eseri layıkıyla çevirebilmek için Yaşar Kemal'le birlikte Torosları, romanda adı geçen yerleri gezip Çukurova'nın sıcağını yaşarlar. Bu ön çalışmanın ardından çeviriyi tamamlar ve roman Almanya'da bir yıl içinde 600 bin adet satar. Daha sonra Yaşar Kemal'in bütün romanlarını Almanca olarak yeniden yazar. Ayrıca Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'nı Almanca'ya çevirir ve tiyatroya uyarlar, Türk edebiyatının yurt dışında tanınmasını sağlar. Cornelius Bischof hem Alman hem de Türk kültürüyle her iki ülkedeki gelişmeleri ilgiyle ve yakından takip etmiştir. "Türkiye bana ve atalarıma hayat verdi. Türkiye benim ikinci vatanım. Ben Türkiye'ye söz ettirmem. Annemin atalarını İspanya'nın orta çağ zulmünden, beni, annemi, babamı, kardeşimi Nazilerin elinden kurtardı." diyen çevirmen, Almanya ile Türkiye arasında dostluk, kardeşlik ve kültür köprüsünü kuranların başında gelir. Bu nedenle Yaşar Kemal ona, "Cornelius, Almanların en Türk'ü, Türklerin en Alman'ı" demiştir. 2008 yılında verdiği bir röportajda 1933-45 arası başta Almanya olmak üzere Avrupa kapkaranlık bir devreden geçerken Türkiye'nin yeni kurulan cumhuriyetin coşkusuyla aydınlık, dinamizm dolu olduğunu söyleyen Bischof, "İnönü hem Almanya hem de İngiltere'nin yoğun baskısına rağmen Türkiye'yi savaşın dışında tutmayı başardı. Ben ve ailem gibi birçok Alman muhalifin Türkiye'ye minnet borcu var. Türk yazarlarının kitaplarını Almanca'ya çevirerek bu borcumu ödemeye çalışıyorum. Ben kendimi Türkiye'deki insanların, Çorumluların, İstanbulluların dışında

görmüyorum. Onlarla, onların dışında bir yabancı gibi konuşamıyorum. Onlar benden, onlar bizden bir parça. Ben onlardan biriyim. Ben buraya, İstanbul'a, Türkiye'ye geldiğimde kendi memleketime gelmiş, kendi halkımın arasına girmiş gibi hissediyorum, demiştir. 80 yaşını kutlamak için geldiği 2008 yılında İstanbul'da sevenlerine şöyle seslenmiştir. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, ben sizleri, Türkiye'yi çok özlüyorum. Benim için Türkiye unutulamaz. Ben sizleri unutamam. Türkiye benim de vatanımdır. Ben Türkiye'siz olamam. Türkiye bana ekmek verdi, aş verdi. Türkiye bana ve bizlere hayat verdi, bağrına bastı. Türkiye'ye, Türk halkına, Çorumlulara ve sizlere müteşekkirim. Teşekkürler Türkiye. Vielen Dank Türkei. Türk Edebiyatı'nın kimi yazarının yıllarca Almanca kalemi ve sesi olan usta çevirmen 27 Haziran 2018 yılında aramızdan ayrıldı. Ünlü yazar Yaşar Kemal ölümünün ardından Cornelius'la son görüşmelerini şöyle anlatmıştır. 23 Haziran 2018 günü öğle saatlerinde evine vardığında Cornelius abi yatağında kendini bilmez yatıyordu. ''Hey koca Çorumlu, kalk bakalım kalk ben geldim.'' dedim. Gözlerini açtı, Türkçe olarak ''Hoş geldin.'' dedi. Elini tuttum, küçücük kalmıştı. En çok sevdiği ve Çorum'da at koştururken öğrendiği türküyü söylemeye başladım. Gülümsedi. ''Turnalar uçun, yayladan geçin, yârimi seçin turnalar.'' ''Hey koca Çorumlu kalk bakalım kalk Çorum'a gidelim, at koşturalım, turnalar uçun, yayladan geçin türküsünü tekrar söyleyelim. İnşallah, inşallah.'' diyebildi. Elini öptüm. ''Hoşça kal Cornelius abi, güle güle.'' 4 gün sonra, 27 Haziran 2018 günü Cornelius abinin ölüm haberi geldi. Cornelius Bischoff bir vardı, bir yok oldu.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Bugün şaşırtıcı bir öykü var sesimizde. Yılan balıklarının yaşam döngüsü. Avrupa yılan balıklarının bilimsel adıyla Anguilla anguilla'nın sıra dışı yaşamı. Yılan balıkları ortalama 80-90 santimetre boya ulaşırlar. Dişileri erkeklere göre daha büyüktür. Uzun, silindirik, yılanı andıran vücutları pulsuzdur. Kaygan, kalın bir derileri vardır. Etçildirler. Küçük balıklar, kabuklular, böcek ve yumuşakçalarla beslenirler. 15 yıllık uzun bir yaşam süreleri vardır. Hayatlarının büyük kısmını denizle bağlantısı olan tatlı sularda geçirirler. Sıcak su akıntılarının ulaştığı tüm Kuzey Avrupa nehirlerinde yaşarlar. Türkiye'de ise ağırlıklı olarak Büyük Menderes ve bu nehirlerle bağlantılı olan Bafa Gölü, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirlerini tercih ederler. Ülkemizde değeri pek bilinmese de Uzak Doğu ve Avrupa mutfağının tercih ettiği bir balık olduğu için ekonomik değeri oldukça yüksektir. Sularımızda yılda yaklaşık 400 ton civarında avlanırlar. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir deniz canlısının sahip olabileceği özellikler bunlar. Peki sıra dışılık, olağanüstülük nerede? Bu canlılar için sıra dışılık, nesillerini devam ettirme yönteminde başlıyor. Onlar üremek için 7000 kilometre yol kat ediyor. Evet evet, tam 7000 kilometre. Ege ve Akdeniz'den yola çıkıp Meksika'nın Sargasso Denizi'ne göç ediyorlar. 14 yaşına kadar tatlı sularda yaşayan yılan balıkları Şubat ve Mart aylarında başkalaşım geçirmeye başlar. Renkleri kararır, yağlanırlar, gözleri iki kat büyür ve koku alma duyuları gelişir. Bu değişikliklerin hepsi aslında zorlu yolculuklarında hayatta kalmalarını sağlayacak kritik değişikliklerdir. Böylece daha az görünür olurken yaklaşan tehlikeleri daha iyi algılayacak donanıma sahip olurlar. Göç sırasında yem almazlar, vücutlarında biriktirdikleri yağ harcarlar. Akdeniz'e çıkan balıklar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'na çıkar ve Meksika Körfezi'ndeki Sargasso Denizi'ne ulaşırlar. Bu yolculuk yaklaşık 18 ay sürer. Bilim insanları balıkların 300 ila 500 metre arasında sperma ve yumurtalarını bıraktığını tahmin ediyor. Çiftleşme sonrası ebeveynlerin yaşamları sona erer. Onlar son olarak neslin devamını sağlamış, yaşam çevrimlerini tamamlamış olurlar. Yumurtadan çıkan larva biçimindeki yaşam formları ise Avrupa'ya doğru olan akıntılarla sürüklenerek Akdeniz'e doğru hareket eder. Burada yavru yılan balığı formuna dönüşen balıklar yolculuklarının 3. yılında Türkiye kıyılarına ulaşır. İç sulara geçmek için yağmurlu mevsimleri ve su baskınlarını bekleyen balıklar genellikle ebeveynlerinin geldiği göl ve nehirlere döner. Ta ki üreme çağına geldiğinde yumurtadan çıktıkları Meksika'ya gidene kadar yaşamlarına devam ederler. Yılan balıkları üremek için neden binlerce kilometre ötedeki bir yere gidiyor? Larva halinde çıktıkları yolda balığa dönüşen yavrular Türkiye'ye olan güzergahlarını nasıl biliyor? İçgüdüsel olarak mı yönlerini buluyorlar? Bu sorulara cevaplar bilimsel olarak henüz bulunmuş değil ama kabul edilen bazı görüşler var. Bu sorunun tam bir yanıtı olmamakla birlikte kabul edilen bir görüşe göre dünyamızdaki kıtalar henüz birbirinden ayrılmamışken yılan balıkları yine bugün de üredikleri yerde yürüyorlardı. Sonra kıtalar ayrılmaya başladı, yılan balıkları üremelerine aynı yerde devam etti. Ne demiştik? Sucul dünya insanlık için hem büyük

0: kaynak hem de keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir evren. Bir başka Mavi Sesler'de buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.

İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, cevaplanması gereken ciddi bir sorundur, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına ortam sağlayacağız, dedi. Erdoğan, bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de katılım finansının istikrarlı şekilde büyüdüğünü vurgulayarak katılım finansının varlık payı %4,5'tan %9'a çıktı, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında tavan oran %32,24 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eş güdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın çok merkezli yeni bir döneme girdiğini söyledi. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız, dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde de sona yaklaşıldığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu, CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından, dedi. Müslüm Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı, kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı. ABD, İsrail ve İran arasında 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz derken, İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dikkat çekti. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şart, dedi. Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kesin olarak sona erdirilmesi elzemdir ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var, dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtının ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola, Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün 2 Haziran 2026 programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer var. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta kira uyuşmazlıkları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yaman, konumuzu ilk önce sizinle başlayalım. Yurt dışında yaşayan bir ev sahibi, Türkiye'deki kiracısının evi amacı dışında kullandığını, örneğin iş yerine çevirdiğini ya da başkalarına devrettiğini öğrenirse hangi hukuki haklara sahip?
1: Evet, bildiğimiz üzere fiziki mesafeler gayrimenkul yönetimini zorlaştıran çok büyük etkenlerden birisi oluyor maalesef. Örneğin Türkiye'de ya da başka bir ülkede vatandaşlarımızın örneğin yatırım amacıyla veya ileride kullanmak üzere edindikleri taşınmazları kiraya verdiklerinde sürecin her aşamasını yakından takip etme imkanları fiziki koşullar, fiziki mesafeler nedeniyle maalesef mümkün olmuyor. Bu durumlara zaman zaman kiracıların aradaki kira sözleşmesinin sınırlarını aşması ya da taşınması sözleşmede belirtilen amacın dışında kullanması gibi maalesef böyle durumlar yaşanabiliyor. Yine aynı şekilde sizden habersiz bir şekilde kira sözleşmesini üçüncü kişilere devrederek alt kira oluşturmaza gündeme gelebiliyor. Hukukumuzda kira sözleşmeleri her iki tarafa da aslında belirli borçlar yükleyen sözleşmelerden, mal sahibi taşınmazı kullanıma hazır bir şekilde kiracıya teslim etmekle yükümlüyken, kiracının da sözleşmede belirtilen tüm koşullara eksiksiz bir şekilde uyması, sözleşmede belirtilen tahsis amacına uygun bir şekilde taşınmazı mezkuru kullanması gerekiyor. Bu kuralı somut bir örnekle açıklayalım. Örneğin siz bir ailenin veya bir çalışanın barınma ihtiyacını karşılaması için bir dairenizi mesken olarak yani ev olarak, konut olarak kiraya veriyorsunuz. Sözleşmenizde de kullanım amacı açık bir şekilde konut olarak belirtilmiş. Ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra apartman yönetiminden ya da diğer apartman sakinlerinden, komşularınızdan bir telefon alıyorsunuz ve öğreniyorsunuz ki kiracınız ev olarak sizin kiraya verdiğiniz daireyi güzellik salonu ya da mimarlık ofisi ya da günümüzde çok yaygın olarak e-ticaret şirketlerinin ürün deposu haline çevirmiş olabiliyor. Ve apartmana gelen sürekli kargocular ya da ticari bir hareketlilik olması diğer komşuları rahatsız ediyor. Aynı şekilde yine bir ev olarak kullanma standartlarına göre bir meskenin iş yeri olarak kullanması da yıpranma oranları arasında değişiklik yapacağı için yine aynı şekilde konutta yıpranmalar da söz konusu olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda Türk Borçlar Kanunu kapsamında özenle kullanma ve borcuna ve sözleşmeye aykırılık olarak tanımladığımız bir ilke aykırılık söz konusu olabiliyor bu ilkeye. Kiracının kirayı zamanında ödüyorum, içerisinde ne yaparsam yapayım gibi bir ifadesi tabii ki kişiyi kurtarmayacaktır. Böyle hukuki lükse sahip değiller. Eğer kira sözleşmesinde ev olarak yer alıyorsa o taşınmazı siz ev olarak kullanmak zorundasınız. Güzellik birkaç odasını güzellik salonu haline getirip birkaç odasını yine ev olarak kullanma gibi bir durumda söz konusu olmayacaktır. Kira sözleşmesinde hangi amaç için tesis edilmişse o amaç uğruna kullanılması gerekecektir ve böyle bu duruma yapılan aykırılıklarla gerekçe göstererek birçok davalar açılabilecektir akabinde. Yine sözleşmeye aykırılığın bir diğer yansıması söylemiş olduğumuz gibi alt kira ilişkisi olacaktır. Özellikle son yıllarda kısa süreli kiralama platformlarındaki yaygınlaşma ile birlikte bu sorunlar artık katlanarak artmakta. Kiracının sizden kiraladığı gayrimenkulü sizden habersiz bir şekilde başkalarına günlük olarak, haftalık olarak veya turistlere kiralayabiliyor veya taşınmazı tamamen boşaltıp aslında sözleşmede kiracı olarak kendisinin adının yer almasına rağmen başka bir kişiyi yerleştirerek aradan çekilebiliyor. Burada da kanunumuzun koyduğu kural son derece net. Konut ve çatılı iş yerleri kiralarında kiracı eğer ev sahibi tarafından kiracı yasal bir izin almadığı sürece bu taşınmazı bir başkasına kiralayamaz ve kullanım hakkını devredemez. Lütfen buradaki yazılı ibareye dikkat ederim Tülin Hanım. Çünkü mahkemelerde en çok karşılaştığımız savunmalardan birisi şu oluyor kiracılar tarafından. Ben ev sahibimi aradım, yurt dışındaydı, telefonla durumu izah ettim. Sözlü olarak bana izin verdi olabiliyor. Ancak hukuk sisteminde birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yazılı belgeye bağlanmamış sözlü izin iddialarının hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Eğer alt kira ilişkisi kurulacaksa bunun için mutlaka kullanım hakkının devredilmesi için, alt kira ilişkisinin sağlanabilmesi için kiracıların, ev sahiplerinden ıslak

0: İmzalı veya resmi bir noter tarafından verilmiş bir onaylarının bulunması söz konusu olacaktır. Bu onay yoksa yapılan sözlü anlaşmalar gibi durumlarda her türlü devir işlemleri hukuka aykırı olacaktır. Peki vatandaşlarımız böyle bir ihlali öğrendiğinde ne yapacaklar? Öncelikle yurt dışında yine yaşayan vatandaşlarımız tabii ki haklı bir tepkiyle karşı karşıya kalabiliyoruz bu durumda. Ancak burada tehlikeli bir eylemden bahsedelim. Mülk sahipleri bunu öğrendiklerinde, yani taşınmazlarının amacı dışında kullanıldığını öğrendiklerinde haklı olarak fiili bir müdahalede bulunma istiyorlar. Yani tahliye gibi ya da sözleşme ihlal ettiği için çilingirle kilidi değiştirelim gibi ya da abonelikler eğer kendilerinin üzerine ise elektrik, su gibi abonelikleri kesme gibi girişimlerde bulunabiliyorlar. Ancak bu tür düşünceler veya davranışlar kişiyi mağdur konumuna, sanık konumuna
1: Evet.
0: itebilir. Çünkü hukukumuzda kişilerin kendi haklarını bizzat güç kullanarak elde etmeleri yasaktır. Elinizde eğer mahkemeden alınmış kesinleşmiş bir tahliye kararı yoksa siz o taşınmaza müdahale edemezsiniz. Her ne kadar mülk sahibi olsanız da bu nedenle kendi başınıza kilit değiştirmeniz veya taşınmaza girmeniz Türk Ceza Kanunu kapsamındaki konut dokunulmazlığı ihlali veya hakkı olmayan yere tecavüz suçlarını oluşturacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi mağdur durumundan sanık konumuna gelinmemesi amacıyla davalar nezdinde süreci yürütmek daha doğru olacaktır. Bunlarla ilgili ilk olarak yapılması gereken delil tespiti. Çünkü hukuki süreç duyumlarla veya komşu beyanlarıyla başlatılmaz. Her ne kadar komşu tarafından burası güzellik merkezi olarak kullanılıyor gibi bir ifadeyle bir beyan da söz konusu olsa dava açmak için bu yeterli olmayacaktır. İddiayı mahkemede somutlaştırmamız gerekecektir. Bu nedenle ilk olarak sulh hukuk mahkemelerine başvurularak bir delil tespiti yapılması söz konusu olacaktır. Bilirkişi heyeti taşınmaza gidecek ve oranın gerçekten bir iş yeri, örneğin bir güzellik merkezi olarak kullanıldığını tespit etmiş olacaktır. İkinci olarak ihtarname aşaması olacak. Delillerimizi sağlama aldıktan sonra doğrudan bir tahliye davası açamıyoruz. Türk Borçlar Kanunu'na göre sözleşmeye aykırılık hallerinde kiracıya bu durumu düzeltmesi için bir fırsat verilmesi öngörülüyor. Ve noterden bir ihtarname gönderilerek taşınmaz sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığını ve bu durumu kabul edilmediğini, 30 gün içerisinde bu durumu değiştirilmesi, 30 günde burada kanuni süre olduğu için söylüyorum. Böyle bir süre verilerek taşınmazı bu şekilde, hani sözleşmeye aykırılık şeklinde onarılması yönünde kiracıya bir izin verme süreci de yine mümkün olacaktır. İhtarnamemiz de tebliğ edildi. 30 gün de geçti. 30 gün içerisinde kiracının eylemlerine devam ettiğini düşünelim. Artık burada vatandaşımız, ev sahibi olan kişiye bir dava açma hakkı doğacaktır. Taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliye davası açılacaktır. Yine bu aşamada aldığımız delil tespiti ile beraber aldığımız tespit dosyasındaki bilirkişi raporları, yine çekilen ihtarname de sürecin hızlanmasını ve tahliyeyi hızlandıracak etkenlerden birisi olacaktır. Bu noktada genellikle şu soruyla da karşılaşıyoruz. Kiracım evi başkasına devretmiş, içeride tanımadığım şirket yetkilileri veya da farklı şahıslar var. Bu durumda bu kişileri tahliye edebilir miyim gibi sorular da geliyor. Hukuken sizin muhatabınız bu aşamada tabii ki sözleşmeyi imzalayan kiracı olacaktır. Bu nedenle buradan alacağınız mahkeme kararı taşınmazın içerisindeki üçüncü kişileri de bağlayacaktır tabii ki. Tahliye için icra memuru taşınmaza gittiğinde içerideki kişi benim sözleşmem ev sahibiyle değil kiracı ile dese bile, burada artık dediğimiz gibi taşınmazın maliki olarak siz kiracıyı bildiğiniz için taraf olarak onu göstermişsiniz ve çıkan karar o taşınmazdaki tüm kişileri etkileyecektir, kapsayacaktır. Bu nedenle dediğimiz gibi mahkeme kararıyla birlikte bu süreçlerin yürütülmesi çok kolay olacaktır.
1: Evet, Sayın Yiğit, sizinle devam edelim. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları kira sözleşmesini anlamadan imzaladıkları için ciddi mağduriyetler de yaşayabiliyorlar. Özellikle yabancı dilde hazırlanan kira sözleşmelerinde hangi maddelere dikkat etmeleri
0: Evet.
1: gerekiyor?
2: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın son yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi en sık karşılaştığı hukuki sorunlardan biri kira sözleşmeleri ile alakalı oluyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da kira sözleşmelerini tam olarak anlamadan imzaladıkları için ciddi mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa mahkemelerine baktığımızda Avrupa ülkelerindeki mahkemelerde genel olarak ben sözleşmeyi imzaladım ama dili bilmiyordum, sözleşmeyi tam olarak anlamadım vesaire gibi savunmalar tek başına yeterli kabul edilmiyor. Yani kişinin imza attığı anda sözleşmenin içeriğini öğrenme sorumluluğunu da aslında mahkemeler kiracılara burada yüklüyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki netleştirmiş olalım.
1: Hı hı.
2: Burada yine Alman mahkemesine taşınan bir uyuşmazlıkta kiracı Almanca bilmediğini ve imzaladığı tahliye anlaşmasının da içeriğini anlamadığını ileri sürüyor. Ama zaten sözleşmeyi en başta imzalamış. Ancak mahkeme burada kişinin imza atmadan önce sözleşmenin içeriğini öğrenmekle yükümlü olduğunu belirtiyor ve ev sahibini haklı buluyor.

Sonuç olarak da kiracı sözleşmeyi anlamadığını söylemesine rağmen evi boşaltmak zorunda kalıyor. Alman hukuk çerçevesine baktığımızda da burada oldukça dikkat çeken bir karardı ve özellikle yabancı uyruklu kiracılar açısından da önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyebiliriz ve emsal olduğunu da bu kararın söyleyebiliriz. Burada sorunuzun da ikinci kısmında gelecek olursak, burada ilk dikkat edilmesi gereken husus kira süresi. Bazı ülkelerde belirli süreli sözleşmeler bulunuyor. Bazı ülkelerde süresiz kira sözleşmeleri yaygın olarak kullanılabiliyor. Bu tamamen ülkelerin mevzuatına göre değişen bir husus. Vatandaşlarımızın da bazen 1 yıllık kira sözleşmesi imzaladığını zannediyor. Ama aslında otomatik uzayan veya erken çıkış halinde ciddi cezalar öngören sözleşmelere taraf olabiliyorlar. Örneğin Hollanda'da son dönemde yabancı çalışanların sıklıkla karşılaştığı konulardan biri de diplomatik madde olarak bilinen hükümler. Bu tür maddeler bazen kiracının iş değişikliği, şehir değişikliği veya işten çıkarılması gibi durumlarda sözleşmeyi sonlandırabilmesine izin verirken bazı sözleşmelerde ise tam tersine kiracının erken ayrılmasını oldukça zorlaştıran hükümler yer alabiliyor. Bu nedenle sözleşmenin fesih şartlarının mutlaka okunması ve dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Burada ikinci önemli husus da kira artış maddeleri. Birçok vatandaşımız da yine ilk yıl ödeyeceği kira bedeline odaklanıyor. Ancak sonraki yıllarda uygulanacak artış hükümlerini hiçbir şekilde incelemiyor. Oysa bazı sözleşmelerde enflasyon artışına ek olarak farklı zam mekanizmaları da bulunabiliyor. Bununla alakalı da bizim hukuk sistemimize baktığımızda bizim kira sözleşmelerinde enflasyonla doğru orantılı paralel şekilde ilerleyen bir kira artışı söz konusu. Ama Avrupa ülkelerindeki sisteme baktığımızda da evet yine enflasyonla beraber ama diyelim ki 6 ay sonra şu kadar bir ara zam ya da işte 1,5 yıl sonra şu kadar böyle bir ara zam ya da 2 yılın sonunda yine tekrar ek bir zam şeklinde ek maddeler konabiliyor. Bunu da özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Yine burada da üçüncü olarak dikkat edilmesi gereken husus da tabii ki depozito hükümleri. Depozitonun ne kadar olduğu, hangi şartlarda kesinti yapılacağı, hangi süre içerisinde geri ödeneceği sözleşmede açıkça yazması gerekiyor. Avrupa'da özellikle yabancı kiracıların da depozitolarını geri almakta zorlandıklarını ve çok sayıda uyuşmazlık yaşandığını biliyoruz. Bazı vatandaşlarımız yine evden çıkarken profesyonel temizlik, boya veya tadilat masrafları adı altında yüksek kesintilerle karşılaşabiliyorlar maalesef. Yine Almanya'da kiracı derneklerinin uzun süredir vurguladığı bir konu bu esasen. Hatta bazı kira sözleşmelerine yazılan maddelerin de mahkemeler tarafından geçersiz kabul edilmesine rağmen yine aynı şekilde ev sahipleri bu maddeleri sözleşmeye eklemeye devam ediyor. Yani bununla alakalı da yine bir mağduriyet yaratıyor. Mahkemenin kararları aslında ortada. Bunların hiçbir şekilde sözleşmelere ilave edilmemesi gerekiyor. Çünkü hiçbir geçerliliği yok yargısal olarak baktığımızda. Ama yine ev sahipleri haksız bir şekilde kazanç elde etmek adına ve aslında kişilerin de yabancı olduklarını biraz da kullanarak açıkçası bu şekilde maddeleri yine koymaya devam ediyorlar. Yine burada çünkü kiracı haklarını bilmediği için ve bu talepleri de sorgulamadığı için aslında sözleşmeyi çoğu zaman imza atıyor. Yine burada dördüncü önemli konu da evin kullanım şartları. Yine birçok Avrupa ülkesinde kiralanan taşınmazın kiracının esas ikamet adresi olması şartı bulunabiliyor. Bu bizim mevzuatımızda ters bir durum. Bizim mevzuatımızda yer almayan bir durum. Ama yine dediğim gibi Avrupa ülkelerine baktığımızda bu gibi zorunlu haller olabiliyor sözleşmelerde. Bazı vatandaşlarımız da yine başka şehirde veya başka ülkede yaşarken kira sözleşmesini kendi üzerine tutmaya devam ediyor. Yakın zamanda yine Hollanda'da görülmüş olan bir davada kiracı yaklaşık 20 yıl boyunca düzenli şekilde kira ödemesine rağmen kiralanan konutu kendi esas yaşam alanı olarak kullanmadığı gerekçesiyle kendisi tahliye ediliyor. Mahkeme burada kiranın ödenmiş olsa bile sözleşmedeki kullanım şartlarının ihlal edildiğine karar veriyor. Ve 20 yıllık bir kiraya veren ilişkisini ne de kiraların düzenli ödenmesini vesaire aslında burada mahkeme esas almıyor. Tamamıyla sözleşmeyi, sözleşmenin kendi genel hükümlerini ve nasıl bir şekilde ilerlemesi gerekiyor bu sözleşme tamamen buna bakıyor. Yani çok uzun yıllardır burada oturuyorum ya da zaten buranın vatandaşı oldum, yani Türk vatandaşı olabilirsiniz, belki çifte vatandaş olabilir. Bu gibi durumlarda tabii ki mahkemelerin dikkat ettiği hususlar değil, tamamen mahkemelerin esas inceledikleri şeyler sözleşmeler oluyor. Yine burada son olarak da vatandaşlarımızın özellikle nakit ödeme konusunda dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Avrupa'da yaşanan birçok yine uyuşmazlıktan kiracılar kira bedelini elden ödediklerini ancak bunu ispatlayamadıklarını görüyoruz. Bu nedenle kira ödemelerinin de mutlaka banka aracılığıyla yapılıyor olması, hatta bankadan sizi gönderdiğinizde yine açıklama kısmına bu şekilde nasıl bir kira bedeli ödüyorsanız, hangi ayı ödüyorsanız vesaire bunların da net bir şekilde yazılıyor olması

0: kodların saklanması ve mümkünse tüm iletişimin de yazılı bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü az önce aslında Türkan Hanım da bahsetti. Bu şekilde yazılı olmayan delilleri mahkemeler tabii ki ciddiye almayacaktır. Yine aynı şekilde bizim mahkemelerimiz de aynı şekilde Avrupa ülkelerindeki mahkemeler de tamamıyla yazılı deliller arayacaktır. Yine buradan Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da kira sözleşmelerini sadece imzalanacak bir evrak olarak görmemesi gerekiyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına. Kira süresi, kira artışı, depozito, tahliye şartları, erken feshi hükümleri vesaire. Bunların çok dikkatli bir şekilde inceleniyor olması lazım. Anlaşılmıyorsa, eğer dil engeli varsa burada kesinlikle bir tercüme desteği almak lazım. Yine orada bir göçmen vakıflarından, göçmen derneklerinden vesaire de kesinlikle bir yardım almak gerekiyor. Çünkü burada birkaç saatlik bir hukuki sıkıntılar aslında bir sözleşmeler vesaire baktığımızda sizi yıllarca mağdur edebiliyor.
1: Evet, Sayın Yaman, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki evlerine kayyum, haciz veya icra işlemi uygulanması durumunda çoğu zaman süreçten geç haberi oluyor. Kiraya verilen bir taşınmaz üzerindeki hukuki işlemler uzaktan peki nasıl takip edilebilir?
2: Evet, hukuk sistemimizde hakkınızda açılan bir davanın ya da başlatılan bir icra takibinin veya bir haciz işlemlerinin geçerli olabilmesi için tabii ki size resmi bir bildirimin yapılmış olması gerekiyor ve bu resmi bildirimden sizin haberinizin olması gerekiyor. Yani elinize ulaşmayan bir tebligattan ya da tarafınıza usulüne uygun ulaşmamış bir tebligat sebebiyle mağduriyet yaşamanız durumunda tabii ki yapılan işlemlerin hepsi geriye alınacaktır. Çünkü dediğimiz gibi resmi bir bildirimin yapılmış olması ve bu resmi bildirimin tarafınıza usulüne uygun bir şekilde ulaşmış olması gerekiyor. Bu işlemlerin başlayabilmesi için. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ancak adres kayıt sisteminde hala Türkiye'deki adresiniz kalmışsa ya da Türkiye'deki güncel adresiniz farklı gösterilmişse adli makamlar tabii ki size ulaşmak için önceki sisteme girdiklerinde görünen adreste yani muhtemelen kiracınızın oturduğu o taşınmaz tebligatı gönderecektir. Postacı kapıyı çaldığında kiracınız benim böyle bir şeyden haberim yok. Ev sahibim yurt dışında da diyebilir. Ya da daha kötüsü postacı o mahallenin muhtarına bırakarak kapıya bir kağıt yapıştırarak tarafınıza hiçbir zaman haberiniz olmayacak bir tebligat sürecine de başlamış olabilir. Türk hukukuna göre çünkü resmi evrakın muhtarlara bırakıldığı gün tebligat size yapılmış sayılacaktır. Yani bu durumda artık usulüne uygun bir tebligat süreci başlayacaktır ve muhtara tebliğ gününden itibaren sizin eğer itiraz süreniz 7 günse 7 gününüz başlamış olacaktır. Bu durumda da maalesef yine iletişim adresleri güncel tutulmadığı için muhtara bırakılan bir tebligattan da haberinizin olması mümkün olmayacaktır. Yani siz örneğin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da günlük hayatınıza devam ederken Türkiye'de muhtarda bekleyen o evrak süreci yüzünden itiraz süreleriniz kaçırılmış olabilecektir. Sonuç peki ne olacak? Hakkınızda örneğin bir borç varsa bu borç kesinleşecek. Tapunuz varsa ki kiracı oturduğu için bulunan konuda haciz işlemleri olacak. Hatta taşınmazın icra kanalıyla satışı bile gündeme gelecektir. Tabii ki bunlar hiç fark edilmeyen bir senaryo halinde karşılaşacak bir tablo. Örneğin vatandaşımız yazın izne geldiğinde veya tapuda bir işlem yapmak istediğinde süreçten haberi olmadığı için örneğin kendisine ait bir tapu icra kanalıyla satılmış ve tapu üzerinden gitmiş bile olabilir. Dediğimiz gibi bunlar hiç fark edilmeyen icraî boyutlarda, icraî durumlarda karşılaştığımız senaryolar. Örneğin 10.000 TL'lik bir aidat borcunuz vardır ve ya da unutulmuş bir su faturası vardır. Yıllarca bu faturalar ödenmemiş, aidat borçları ödenmemiş, hakkınızda icra takipleri başlatılmış. Ancak sizin elinize ulaşmış bir tebligat olmadığı için bu takiplerden haberiniz olmuyor. Her şey usulüne uygun bir şekilde yapılmış, tebligatlar yapılmış, haciz süreçleri usulüne uygun bir şekilde yürütülmüş. En sonki aşamada artık bu taşınmaz satış yoluyla satılmış. Bu durumda artık bakıldığında hukuken her şey usulüne uygun bir şekilde yapıldığı için bu işlemlerin geri alınması, geriye döndürülmesi tabii ki mümkün. Ancak yıllar süren ve korkunç masraflı davalar ile mümkün olacaktır. Bir diğer çarpıcı durum kayyum atanması riski. Bu durum özellikle Anadolu'da dedelerden kalma, babalardan kalma, yıllarca unutulmuş, gidilmemiş tapular, aynı şekilde yine web tapu üzerinden kontrol edilmemiş tapular durumunda yaşanabiliyor. Örneğin bir taşınmaz var ve o taşınmazın emlak vergileri ödenmemiş. Yine o bölgede örneğin bir kentsel dönüşüm süreci başlatılmış, bir kamulaştırma işlemleri yapılmış. Devletin veya belediyenin orada bir işlem yapması lazım ancak muhatap yok ve kimseye ulaşılamıyor. Güncel adresler yok, güncel iletişim numaraları yok. Bu gibi durumda mahkeme tarafından o malı korumak, yönetmek ve yasal süreçleri işletmek için bir kayyum tayin edilecektir. Kayyum atandığında yılında mülkiyetiniz teorik olarak devam etse bile taşınmaz üzerindeki tüm yönetim, tüm tasarruf işlemleri artık kayyum tarafından yapılacaktır. Taşınmazınızı bir kayyum yönetecektir. Gerekirse kiraya veriyorsa kira bedeli yine kayyumun hesabına yatırılacaktır. Veya dediğimiz gibi eğer bir kamulaştırma işlemleri varsa, satış işlemleri varsa bu gibi durumlarda da size ulaşılamadığı için kayyum tarafından tüm süreç yönetilecektir. Ve yıllar sonra vatandaşımız memlekete döndüğünde ya da farklı bir yerde bulunan taşınmazına bakmaya gittiğinde karşılaştığı tabloda birikmiş kayyum maaşları olacaktır. Çünkü kayyum da o taşınmazı aslında sizin adınıza yönetmiş oluyor. Yine aynı şekilde yönetim masrafları vesaire gibi dediğimizde aslında malın çok az değerinde bir tutara satılmış olacaktır. Niye? Çünkü kayyum masrafları da tarafınıza yükletilecektir. Yine uzaktan mülkiyet yönetiminde değinmeden geçemeyeceğimiz bir diğer durumda, bir diğer kanayan yaramız da maalesef dolandırıcılık oluyor. Hı hı. Maalesef bazı organize çeteler tarafından özellikle gurbetçi vatandaşlara ait olan ve yılın neredeyse 11 ayı boş duran ve kapısında kilit vurulu olan taşınmazlar tespit edilebiliyor. Mal sahibinin yurt dışında yaşadığı anlaşılıyor. Sahte kimlikler veya yurt dışındaki bazı gayri resmi kurumlar aracılığıyla da düzenlenmiş bu sahte vekaletnameler ile tapu dairelerine giderek bu taşınmazlar üçüncü kişilere satılmaya çalışılabiliyor. Eğer tapunuz üzerinde koruyucu bir önlem almamışsınız ve yine web tapu üzerinden kontrolleri sağlamamışsanız bu gibi durumlarda maalesef sahte bir evrak ile mülkün de elden çıkması durumu söz konusu olabiliyor. Tüm bu haciz ve kayyum risklerini konuşurken gurbetçi vatandaşlarımız için de aslında ev sahipleri için de bir noktayı da söylemiş olalım. Seren Hanım da birazcık bahsetti. Kira bedelleri yatırıldığında tabii ki bizim öngördüğümüz bedel ödemesi bankalar üzerinden yapılması olacaktır. Bankalar üzerinden yapılıyor. Kişi kira gelirlerini alıyor ancak Türkiye'de vergiyi ödeme durumu söz konusu bazen unutulabiliyor, yapılamıyor biliyor. Kişi ben yurt dışındayım, vergi mükellefi yurt dışında bulunduğum ülkenin aslında gibi düşünebiliyor. Ancak hukukta ve maliyede kural şudur. Gelir nerede elde ediliyorsa vergisi de o ülkeye ödenecektir. Yani sizin Türkiye'de bulunan eviniz için kira geliri elde ediyorsanız bunu Almanya'daki vergi ne mahsup etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Türkiye'den gelir elde edildiği için Türkiye'ye bunun vergisi ödenmesi zorunludur. Bu gibi durumlarda eğer kaçırılırsa bu gibi durumlar maliyeler bunu tespit ettiğinde geriye dönük olarak 5 yıllık tüm vergi borçları ve ziyai cezalarla birlikte gecikme faizleriyle birlikte taraflarına yükletilebilir. Bu gibi durumda verginin de unutulmamasını söyleyelim.
1: Evet. Sayın Yiğit, son dönemde Avrupa'da ev sahiplerinin kiracı seçiminde gelir düzeyi, vatandaşlık veya aile yapısına göre ayrımcılık yaptığı iddiaları gündemde. Türk vatandaşları böyle bir durumla karşılaşırsa hangi hukuki başvuru yollarını kullanabilirler? Evet.
0: Bu Avrupa'da kiralama piyasasında son dönemde sizin de söylediğiniz gibi bazı ev sahiplerinin yabancı gruplarda dahil olmak üzere belli gruplara, örneğin yeterli gelire sahip olmama, yabancı köken, çocuklu aile gibi bu gibi gruplara karşı ayrımcı bir tutum gösterdiği iddiaları oldukça gündemdeydi. Hem sosyal medyada hem de haber sitelerinde vesaire bunların hepsini maalesef gördük. Bu durumda hukuken yapılabilecek şeylerden ziyade burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa Birliği ve üye devletler bazında ırk, etnik köken, ulusal köken temelinde yapılan ayrımcılık çoğu ülkede yasaklanıyor. Ve örneğin Avrupa Birliği'nin ırksal eşitlik direktifine baktığımızda burada açıkça zaten hizmete sunulan mal ve hizmetlerin barınma dahil ayrımcılığa tamamıyla uzak olması gerektiği ve ayrımcılığa karşı önlemler alınması gerektiği ülkeler mevzuatında söyleniyor. Yine Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 21. maddesine baktığımızda ulusal köken de dahil her tür ayrımcılığın yasakladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu çerçevede bir ev sahibi ise hani Türk müsünüz, yabancı mısınız, çocuklu bir şekilde çocuklu aile istemiyoruz gibi gerekçelerle aslında reddettiğinde birçok ülkede bu eşitliğe aykırı kabul edilecektir. Bununla alakalı da ülkeden ülke buradaki mekanizmalarına farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine Almanya'da başlayacak olursak buradayım. Gerçek hayattan örnekler vermek istiyorum. Hem de biraz daha nasıl bu direktifleri görüyoruz ya da Avrupa Birliği'nin buradaki sözleşmeleri görüyoruz vesaire. Dinleyicilerimizin daha da aslında somut bir şekilde oturması adına.
1: Evet.
0: Yine Türk asıllı bir kiracı Almanya'da Berlin'de bir başvuruda bulunuyor, hı hı, eve karşı ve olumlu kendisi cevap almıyor. Sonrasında sadece adını Almanca söylüyor ve yine aynı şartlarda kendisi başvuru yapıyor. Akabinde ev sahibinden tabii oturabilirsiniz şeklinde kabul şeklinde bir dönüş alıyor. Bunun sonrasında olay tabii ki de Berlin Mahkemesi'ne taşınıyor ve bu durumu etnik kökene dayalı ayrımcılık olarak değerlendiriyor mahkeme ve kiracıya 3000 euro tazminat ödemesine hükmediyor. Mahkeme farklı bir isimle test yapmak gibi kanıta dayalı yöntemleri de kabul ediyor ve adanın Alman olmadığı için evi kaybettiğine karar veriyor. Yani yabancı olduğu için, buradaki ev kaybedildiği için ev sahibine aslında bir tazminat yükümlülüğü doğmuş oluyor mahkeme kararıyla. Hollanda'da yine örnek verecek olursak, Amsterdam'da bir yabancı çalışan 6 aylık depozito talep edildiğini fark ediyor kendisinden ve bunun üzerine kira mahkemesine başvuruyor. Mahkemede toplam depozitonun makul sınırı aşması ve milliyete dayalı bir ayrımcılık ihtimalini deneyip depozitoyu düşürüyor. Yine burada Lahey'de de bir akademisyen çift, diğer Hollandalı çiftlere göre aylık 300 euro daha yüksek kira ödemek zorunda bırakıldıklarını fark ediyorlar ve yine aynı şekilde şikayette bulunuyorlar. Yetkili mahkemede buradaki farkın da dolaylı bir ayrımcılık sayıyor ve düzeltme kararı veriyor. Yine burada diğer Avrupa ülkelerine de örnek teşkil eden bir durum var. Amsterdam'da yaşanan bir durum. Burada çoğu yerde ev sahipleri tarafından uluslararası öğrencilere ev verilmeyecek şeklinde. Yine siz başvuruyor, evet başvurunuzu alıyor ama doğrudan ayrımcılık yasağına gireceği için bu şekilde reddetmiyor ama farklı bir bahane buluyor. Öğrenci olduğunuz için vesaire gibi, ama bunun temelinde uluslararası bir ayrımcılık yatıyor esasen. Bu gibi durumların da ev ilanlarının vesaire de doğrudan zaten ilgili ilanların kaldırılmasına, erişimlerin engellenmesine ve bu şekilde kararlar verdiğini görüyoruz Amsterdam'da. Yine Fransa'da bahsedecek olursak, burada bir kişi başvurusu reddediliyor ve burada aslında başvurusunun reddedilmesinin sebebi kiracı olan kişinin çocuklu olması. Sonrasında burada bir savcılığa suç duyurusunda bulunuyor bir ayrımcılıktan dolayı ve akabinde savcılıkta zaten burada bir ayrımcılık olduğunu, çocuklu bir kişinin bu şekilde çocuğundan dolayı aslında reddedildiğine karar veriyor ve akabinde zaten buradaki ev sahibine ceza kesiyor. Yine aynı şekilde Belçika'dan da bir örnek verecek olursam da, yine Brüksel'de bir ev sahibi aylık gelirinin kiranın 3 katı olmasını şart koşuyor. Kabul edilmeyen adaylar da durumu artık şikayet ettiklerinde İlk derece mahkemesi ev sahibine bir para cezasına çarptırıyor ama olay yüksek mahkemeye gidiyor. Burada da mahkeme diyor ki aslında bu maddi koşulları ev sahibi rahatlıkla belirleyebilir. Burada şartların uymayan kişileri de kabul etmeyebilir şeklinde bir dönüş yapıyor yüksek mahkemeden. Aslında burada şunu görüyoruz. Evet, ayrımcılık temelinde etnik köken vesaire, yabancı grup ya da çocuklu aile vesaire, bu gibi ayrımcılıklarda kesinlikle mahkemeler ilgili kişilerin, kiracıların genellikle lehine karar veriyorlar. Ama onun haricinde bir maddi şart olabilir ya da farklı bir şekilde şartlar varsa kira sözleşmesinde, tamamen bunların hepsi de ayrımcılıktır ya da herhangi bir şekilde farklı bir durum vardır şeklinde söyleyemiyoruz. Yani bu gibi temeli aslında ayrımcılığın dayanıyor olması lazım.
2: Ben de burada Selen Hanım'ın anlattıklarına ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Tülay Hanım, müsaadeniz varsa.
1: Evet, tabii ki. Kısaca alalım.
2: Evet, Türk olduğu için mesela Selen Hanım da söyledi. Eğer kişi fazla kira ödüyorsa rahiçlerine göre, bu gibi durumda vatandaşlar aynı şekilde tabii ki, örneğin 10 bin olan bir daire için komşular 10 bin öderken kendisi 15 ödüyorsa, tabii ki burada mülk sahibi olan kişinin kendisi belirleyeceği için burada itiraz hakları yok. Ancak 10 bin ödenen raiç, 10 bin olan bir kiralanan yer için eğer vatandaşımız 30 bin 40 bin kadar bir tutar ödüyorsa, bu gibi durumda yine dava açarak bu fark bedelleri, öncelikle ödemiş olduğu bu farkları alabilir. Yine aynı şekilde bu konuda ayrımcılıkla ilgili tazminatları vesaire gibi bunlara, bu yollara, kanun yollarına başvurabilir.
1: Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Size de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz
1: çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: Ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tünin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Biz bu hafta kanun ne diyor da kira uyuşmazlıkları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İki arkadaşınızı birbirine tanıtırken öncelikle adlarını söylersiniz. Bir alışverişte alacağınız nesnenin adı vardır. Yolculuğa çıkarken gideceğiniz yerin adını belirtirsiniz. Muayene olduğunuzda doktor kullanacağınız ilacın adını söyler. Çocuğunuz doğacaksa onun için mutlaka bir ad seçersiniz. Tüm hayatımız boyunca adlarla iç içeyizdir. Ahmet Hamdi Tanpınar, "Dünyada adı olmayan hiçbir şey yoktur," der.

0: Türkçesi ad, Arapçası isim, Farsçası esme olan kelime, günlük hayatımızda en fazla kullandığımız sözlerdendir. Her cümlemizde mutlaka bir isim vardır. Abdest, namaz, oruç, hac, iyilik, yer, iş gibi hayatımızda sürekli olarak kullandığımız veya işittiğimiz kelimeler birer addır. Bir sözlüğü açıp da isim veya ad maddesine baktığınızda o kadar çok kelime ve deyim görürsünüz ki. Dünyanın başlangıcında isim vardır. Örneğin Adem ve Havva. İnançlara göre geldikleri yerin bir adı var, cennet. Geliş sebebinin adı ise haram elmadır. İslam'da Allah'ın 99 ismi şerifi vardır. Hristiyanlıkta ise eski ahitten itibaren 13 isim zikredilmiştir. Kıyamet gününde isimlerimizle çağrılacağımız belirtilir. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir adı vardır. Dünyada yaşamış ve yaşayacak olan her varlık da bir isme sahiptir. Peki, isim veya ad nedir? Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan sözdür. Adlar, insanın toplumsal ve bireysel kişiliğinin bir yansıması ve sembolüdür. Ad sözcüğü, dil bilgisinde bir terimdir. Bütün canlı ve cansız varlıkları, onların durumlarını, düşünce ve duygularını belirtir ve bunları tanımlayan unsurlar için kullanılır. İsimlerin yeri o kadar önemlidir ki, ad bilimi denilen ve tüm adların yapım şekilleriyle etimolojilerini inceleyen bir bilim dalı doğmuştur. Hepimizin adı olduğu gibi, hayvanların, bitkilerin, yaşadığımız yerlerin, içinde olduğumuz toplumun, çalıştığımız iş yerlerinin, dinlerin, konuşulan dillerin, gördüğümüz işlerin ve hatta düşüncelerimizin ve fikirlerimizin adı vardır. Arkadaşımızın adı Mustafa'dır, kızımızın adı Özlem. Kızılırmak'tan geçeriz, Uludağ'a çıkarız, Kayseri'ye varırız, Hindistan'a gideriz, bir boşnakla tanışırız, manavdan meyve alır, radyoda program dinleriz. Ama bazen herkes bir şeyi farklı adlarla algılayabilir. Akşama balık var diyen eşimizin, hamsi mi, istavrit mi, levrek mi, lüfer mi, hangi balığı kastettiğini tam anlayamayız. Aynı şekilde duvarı boyuyorum diyen kişinin bahçe duvarını mı, oda duvarını mı, balkon duvarını mı, istinat duvarını mı boyadığını açıklamadan bilemezsiniz. Bir de güzellik, kıskançlık, sevgi, nefret gibi tam olarak algılanamayan kavramlar vardır ki bunlar soyut adlardır. Kişi adlarına özel ad denir. Bahar, gündüz, güneş, yıldız gibi kişi adları bir türe dayalı isimlerdir. Aynı şekilde kartal, doğan, şahin, suna, aslan, yunus gibi adlar da türe girer. Muhsin, tahsin, hasan, hüsnü, hüsniye, ahsen, güzellik ifade eden kavramlardan çıkan adlardandır. Yaptığımız işin de bir adı vardır. Kimimiz konuşmacıyızdır, kimimiz kunduracı, kimimiz okuyucu, kimimiz teknisyendir. Kimimiz yazarız, kimimiz çizer, kimimiz öğrenci. Bazılarımız askerdir. Bir alayda, bir bölükte, bir takımda, bir mangada görev yaparız. Yaptığımız işlerin bir adı olduğu gibi o işi yaparken kullandığımız araçların da adı var. Terazide tartar, bıçakla keser, satırla parçalar, poşete doldurur, suyla temizler, ateşe koyar, tencereyle pişiririz. Bunlar özel ad değil, cins isim olarak bilinir. Özel isimler büyük harfle başlar, cins isimlerse küçük harfle. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en zorlu gerçeğinden, yani sakatlıklar nedeniyle yarım kalan kariyerler ve değişmek zorunda kalan hayatlardan söz edeceğiz. Bu bölüm zirveye tırmanırken şanssızlıklar

0: yüzünden durmak zorunda kalan ama asla pes etmeden kendine yeni bir yol çizenlerin hikayesidir. Futbol dünyasının gördüğü en büyük golcülerden biri olan Marco van Basten, henüz 28 yaşındayken bileğindeki sakatlık yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Kariyerinin en iyi döneminde sahalara veda etmesi sadece kendisi için değil, tüm futbol severler için büyük kayıptı. Basketbolda ise Derrick Rose, NBA Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi tarihinin en genç, en değerli oyuncusu olduktan sonra ağır diş sakatlıklarıyla boğuştu. Rose'un hızı kesildi ama o oynamaktan asla vazgeçmedi. Bu iki süper yıldızın kariyerine şahit olduktan sonra şunu daha iyi anladık. Hayat bazen planlarımızı bozar ancak o andan sonra ne yapacağımız hala bizim kararımızdır. Sakatlıklar nedeniyle erken emekli olan sporcular için asıl sınav sporcu kimliklerinden koptuktan sonra başlar. Van Basten antrenör olarak futbola hizmet etmeye devam etti. Rose ise fiziksel sınırlarına rağmen parkede kalarak tecrübesiyle fark yarattı. Hayat bazen en hızlı koştuğumuz anda bizi durdurabilir. Fakat önemli olan o anın içinde takılıp kalmak yerine hikayeyi başka bir yönde devam ettirebilmektir. Çünkü biten her bölüm aslında yeni ve daha olgun bir başlangıcın da habercisi olabilir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında daha yeşil bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasından, havanın, suyun, toprağın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İstanbul dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Forumu Atatürk Havalimanı'nda başladı. Forumun açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan yaptı. Emine Erdoğan, sıfır atık insanlığın öze dönüş yolculuğunun biletidir dedi. Forumun COP31 iklim zirvesi öncesi gerçekleşmesinin önemine değindi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. CHP'nin salı günü yapılacak meclis grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi milletvekillerine sesleneceği merak konusu. Taraflar arasında krize neden olan grup toplantısı için gözler pazartesiye çevrildi. CHP Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun toplantısında kararın netleşmesi bekleniyor. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. ABD, İsrail ve İran arasında 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz derken, İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtınınsa hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDE patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola, Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Ateşkese rağmen Lübnan'da şiddet durmuyor. Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, birçok yerleşim yeri enkaz yığınına döndü. Birleşmiş Milletler, ülkede insani krizin giderek derinleştiğini duyurdu. Lübnan'da 1,5 milyon kişi yardıma muhtaç. Haberleri dinlediniz.